0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. İhtisas sahibiysen branşında derinleş. Spor yapmaya özen gösterin. Genel meselelere öylesine değinmelisin ki onları tasavvur edebilecek ve İslami düşünceye mutabık hüküm verebilecek imkanı sana versin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden mutlaka çıkaracağız. Yahut da bizim dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Eğer Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönecek olursak, Allah'a karşı yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah istemedikten sonra sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasındaki gerçek hükmü sen açıkla. Çünkü gerçek hükmü açığa çıkaranların en hayırlısı sensin.

0: kavminden kafir olan ileri gelenler, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka zarara uğrarsınız dediler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ.
0: Bu yüzden onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç yaşamamış gibi oldular. Evet, asıl zarara uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu.
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ
0: Şuayb onlardan yüz çevirerek, "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım?"

Biz hangi memlekete bir peygamber göndermişsek oranın halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğrattık.

0: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: Sonra kötülüğün yerine iyiliği getirdik de insanlar çoğaldılar ve babalarımız da darlığa uğramışlar ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Bu yüzden onları haberleri yokken ansızın yakaladık.

Eğer o memleketlerin halkı iman edip bize karşı gelmekten sakınsalardı, yerden ve gökten onların üzerine bereket kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarına karşılık yakalayıverdik. Efe

O memleketlerin halkı geceliğin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydi?

0: Yine o memleketlerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler?
1: Efe eminu mekrallah fela ye'menu mekrallahi illel kavmul khasirun.
0: Yoksa onlar Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin miydiler? Allah'ın azabından ancak zarara uğrayacak bir topluluk emin olur.

0: بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek belli olmadı mı ki biz istesek onları da günahları yüzünden cezalandırırız. Kalplerinin üzerine mühür basarız da artık hiçbir şey duymazlar.

Ey Muhammed, işte memleketlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. İşte Allah kafirlerin kalplerini böylece mühürler.

Sonra o peygamberlerin arkasından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar mucizelerimize karşı haksızlık ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.''

0: Musa, "Ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim."
1: Hakikun ala en la ekule ala Allahi illa'l hak.

Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yakışır. Ben size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber salıver, dedi.

0: Firavun, eğer bir delil getirdiysen ve doğru söyleyenlerdensen onu göster bakalım, dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ
0: Musa asasını yere attı. Asa birden apaçık bir yılan oluverdi.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
0: Musa elini çıkardı. Birdenbire bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu.

0: Firavun kavminin ileri gelenleri, bu çok bilgili bir sihirbazdır, sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor dediler. Firavun, ne buyurursunuz dedi.
1: قالوا أرجه وأخاه

0: Onlar, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili sihirbazları toplayıp sana getirsinler dediler.
1: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ

0: Sihirbazlar Firavun'a gelip, "Eğer üstün gelen biz olursak elbette bize bir mükafat var değil mi?" dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ
0: Firavun, "Evet, hem de bana en yakın kimselerden olacaksınız." dedi.

0: Sihirbazlar, ey Musa, önce hünerini ya sen ortaya koy veya biz koyalım dediler.
1: قَالَ أَلْقُوا.

Musa, önce siz koyun dedi. Sihirbazlar hünerlerini ortaya koyunca insanların gözlerini büyülediler. Onları ürküttüler ve büyük bir sihir yaptılar.

0: Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuyordu.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa gitti.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ
0: Sihirbazlar orada yenildiler ve küçük düşerek geri döndüler.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: Sihirbazlar secdeye kapandılar.

Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki bu halkını içinden çıkarmak için şehirde kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım.''

Onlar da biz sadece Rabbimize döneriz. Sen bizden yalnız Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara iman ettiğimiz için intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al dediler.

Firavun kavminden ileri gelenler, "Sen Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi serbest bırakıyorsun?" dediler. Firavun da, "Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üstünde ezici bir güce sahibiz," dedi.

0: من عباده والعاقبة للمتقين.
1: Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Güzel sonuç Allah'tan korkanlarındır.

Kavmi de Musa'ya, "Sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi," dediler. Musa, "Umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirir de ne yapacağınıza bakar," dedi.

0: طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: Onlara bir iyilik geldiği zaman bu bize aittir derler. Kendilerine bir kötülük isabet ederse de Musa ve beraberindekileri uğursuz sayarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah tarafındandır. Fakat çokları bunu bilmezler.

Firavun ailesi Musa'ya, "Bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz," dediler.

0: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
1: Biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine de büyüklük taslayıp günahkar bir kavim oldular.

Azap üzerlerine çökünce, "Ey Musa, sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz," dediler.

Biz de bu yüzden onları cezalandırdık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk.

Hor görülüp ezilen o kavmide içini bereketli kıldığımız yerin doğularına ve batılarına varis yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz tam olarak yerine geldi. Firavun ve kavminin yaptığı şeyleri ve yükselttikleri sarayları ise yerle bir ettik.

İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine mahsus bir takım putlara tapmakta olan bir kavme rastladılar. Dediler ki, ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz onların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Size, sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir ilah mı arayayım?

Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık? Onlar size azabın en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.

Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç, işleri düzene koy ve bozguncuların yoluna uyma," dedi.

Musa belirlediğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca, "Ey Rabbim, bana kendini göster de seni göreyim," dedi. Allah, "Sen beni göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince, "Rabbim, seni tenzih ederim. Ben sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi.

0: آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
1: Allah, ey Musa, ben seni verdiğim peygamberlik göreviyle ve konuşmamla insanların başına seçtim. Öyleyse sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol, dedi.

0: وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
1: Musa'ya levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin açıklamasını yazdık. Onları kuvvetle tut, kavmine de onların en güzelini tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğiz.
0: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض

Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler bile ona iman etmezler. Doğru yolu görseler bile onu yol olarak benimsemezler. Fakat azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu onların mucizelerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir.''

0: أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

0: اتخذوه وكانوا ظالمين.
1: Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi ziynet takımlarından canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Görmediler mi ki o ne kendileriyle konuşuyor ne de kendilerine yol gösteriyor. Ama onu ilah edindiler ve zalimler oldular.

pişmanlıkla başları elleri arasına düşürülüp kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.

Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emri gelmeden acele mi ettiniz?" dedi ve levhaları attı. Kardeşinin başından tutup onu kendisine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey annemin oğlu, bu kavim beni küçümsedi ve neredeyse öldüreceklerdi. Bana düşmanlara güldürecek şekilde davranma. Beni bu zalim kavimle beraber tutma," dedi.

Musa şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine koy. Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

Buzağı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. İşte biz iftira edenleri böyle cezalandırırız.

Kötü ameller işleyip sonra ardından tövbe ve iman edenler bilsinler ki senin Rabbin kötülükten sonra tövbe edenler için çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Musa kızgınlığı geçip sakinleşince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkan kimseler için bir hidayet ve rahmet vardı.

Musa belirlediğimiz süre için kavminden 70 kişi seçti. Onları kuvvetli bir sarsıntı tutunca dedi ki: "Ey Rabbim, dileseydin daha önce onları da beni de yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok eder misin? Bunlar senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın."

Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Biz sadece sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ben dilediğimi azabıma uğratırım. Rahmetim de her şeyi kaplamıştır. Onu kötülükten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım.

yüzlerini kaldırıp atar. Bu peygambere iman edenler, saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Ey Muhammed, de ki: ey insanlar, şüphesiz ki ben göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde hem Allah'a hem de Allah'a ve sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere iman edin. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.

0: Musa'nın kavminden de bir topluluk gerçeği gösterirler ve onunla adaleti sağlarlardı.
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

0: Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 göze fışkırdı. Herkes içeceği yeri bildi. Onların üzerine bulutu gölgelik yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin dedik. Fakat onlar haksızlık etmekle bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

0: آيَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
1: O zaman kendilerine şu şehirde oturun, orada dilediğiniz gibi yiyin için, bizi affettiğin ve kapısından eğilerek girin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım, biz iyilik yapanlara daha fazlasını da vereceğiz denmişti.

0: أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ
1: Onlardan zalim olanlar, söylediğimiz sözü kendilerine söylenmeyen başka bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık etmeleri yüzünden üzerlerine gökten bir azap gönderdik.
0: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

Ey Muhammed! Onlara deniz kenarındaki şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri balıklar onlara sürüsüyle gelirdi. Cumartesi olmayan günlerde ise onlara gelmezlerdi. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk.

Onlardan bir grup Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler.

Onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık.

Hani Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verir. Bununla beraber O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Biz onları yeryüzünde bölük bölük ayırdık. Onlardan bir kısmı iyi kimselerdi, bir kısmı da aşağılıktı. Biz onları belki Hakk'a dönerler diye iyilikler ve kötülüklerle denedik.

0: نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ.
1: Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler gelip kitaba varis oldular. Onlar şu dünyanın menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlar. Kendilerine onun gibi bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında sadece gerçeği söyleyeceklerine dair kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar, kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz.

0: Hani Tur Dağı'nı sanki bir gölgelik gibi onların üzerine kaldırmıştık da onu üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Onlara size verdiğimiz kitaba sıkıca sarılın ve içindekileri düşünün ki azabımızdan korunasınız demiştik.
1: وَإِذْ أَخَذَ

Rabbin Adem oğullarının sulplerinden soylarını alıp onları kendilerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş. Onlar da "Evet, şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin" demişlerdi. Bu kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu" dememeniz içindir.

0: بِأَنفُسِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ.
1: Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir.
0: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
1: İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz.

0: Ey Muhammed! Onlara şu adamın haberini de oku ki biz kendisine ayetlerimizi vermiştik. O ise bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve böylece azgınlardan oldu.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى

0: أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Eğer dileseydik onu bu ayetlerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya sarıldı ve hevesine uydu. Onun durumu üstüne varsan da kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kavmin durumu budur. Sen onlara bu kıssayı anlat. Gerekir ki düşünürler.

Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa işte zarara uğrayanlar onlardır.

0: الْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.
1: Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla göremezler. Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir.

0: سيجزون ما كانوا يعملون.
1: En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar.

0: Ayetlerimizi yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız.
1: Ve umli lehum inne keydi metin.
0: Onlara biraz mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir.
1: Evelem yetefekkeru

Onlar arkadaşları olan peygamberde hiçbir delilik olmadığını düşünmüyorlar mı? O sadece apaçık bir uyarıcıdır.

0: يسألهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze iman edecekler?

Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini Rabbimden başka kimse açığa çıkaramaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette çok iyilik elde ederdim ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.

Sizi bir tek şahıstan yaratan ve gönlü huzura kavuşsun diye eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a, "Eğer bize sağlam bir çocuk verirsen andolsun ki şükredenlerden oluruz," diye dua ettiler.

0: Fakat Allah onlara sağlam bir çocuk verince de nesilleri kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar?

Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Bu bakımdan onları çağırmanız da susmanız da sizin için birdir.

Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer iddianızda doğru sözlü kimselerseniz onları çağırın da size cevap versinler bakalım.''

0: Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Ya da görecek gözleri mi var? Veya işitecek kulakları mı var? De ki, Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın. Sonra bana tuzak kurun ve elinizden gelirse bana hiç göz açtırmayın.
1: İnne veliyyallahu allazî nezzelel kitâbe ve huve yetevellassâlihîn.
0: Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir.

Ondan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler.

0: Onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler.
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
0: Ey Muhammed! Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillere aldırış etme.

Ne zaman şeytan tarafından bir vesvese seni dürtüklerse Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: Allah'tan korkanlar kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقَصِرُونَ
0: Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar.

Ey Muhammed! Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman, kendin toplayıp bir ayet yapsaydın ya derler. Sen de ki, ben sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene tabi oluyorum. Bu Kur'an, iman eden bir kavim için Rabbiniz tarafından açık bir delil, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir.

Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir sesle zikret, gafillerden olma.

0: yuqinun.
1: Doğrusu onlar Rabbinin huzurunda ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tenzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 75 ayettir. Enfal, ganimet anlamına gelir. Bu surede savaşta alınan ganimetlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Birinci ayette ganimetin Allah'a ve Resulüne ait olduğu açıklanmaktadır ki, İslam devletinde savaştan alınan şeylerin devlete ait olduğu ve kamu işlerine harcanacağı anlamına gelir.

0: Rabbin.
1: Ey Muhammed, sana ganimetleri sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Eğer gerçekten iman eden kimselerseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin.

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler.

İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Nitekim hak uğruna savaşa gitmek için Rabbin seni evinden çıkardığı zaman müminlerden bir grup bundan hoşlanmıyorlardı.

sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi gerçek ortaya çıktıktan sonra bile seninle tartışıyorlardı.

0: Allah size iki zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجَرِمُونَ
0: Bu, suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi.

0: Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de o, ben size bir bir ardınca bin melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti.
1: وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى وَلِتَطَمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ

Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla huzura kavuşsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: كُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ.
1: Hani Allah kendi tarafından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sabit tutmak için gökten size su indirmişti.

Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben yakında inkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarını vurun. Vurun onların her bir parmağına.

onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.''

0: Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın.
1: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدَ بَاءَ بِغَضَبٍ

0: Kim öyle bir günde tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya başka bir birliğe katılmak dışında arkasını düşmana dönüp kaçarsa Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
1: فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın, fakat Allah atmıştı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Zalikum ve ennallâhe muhinu kaydil kafirin.
0: İşte durumunuz budur. Şüphesiz ki Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürür.

Ey inkarcılar! Eğer zafer istiyorsanız işte size zafer geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok tekrar savaşa dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa bile size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.

0: Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın.

0: Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi elbette onlara gerçeği işittirirdi. Onlara işittirmiş olsa bile yine yüz çevirirlerdi. Onlar zaten dönek kimselerdir.

iman edenler, Peygamber sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda onun huzurunda toplanacağınızı bilin.

Fitneden sakının. Çünkü o içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Hani bir zamanlar sayınız azdı, yeryüzünde zayıftınız, insanların sizi esir olarak kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı ve yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. Gerekir ki şükredesiniz.

Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine karşı hainlik etmeyin. Bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafatsa yalnız Allah'ın yanındadır.

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, günahlarınızı bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

Ey Muhammed! Hani bir zamanlar kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut da sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranları en iyi şekilde cezalandırır.

Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman işittik, istesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir dediler.

Yine onlar, Allah'ım, eğer bu kitap gerçekten senin tarafındansa üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi.

Oysa sen aralarındayken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.

Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Onlar Mescid-i Haram'ın dostları da değillerdir. Onun dostları ancak Allah'tan korkanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Onların Kabe'deki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkar ettiklerinize karşılık azabı tadın.

İnkar edenler mallarını insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek, sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir.

Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Ey Muhammed! İnkar edenlere söyle. Eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Yine eski hallerine dönerlerse ümmetlerin başına gelenler onların başına da gelir.

Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din de tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür.

0: Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

اللهم تقبل سجودنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان.

قهار يا الله يا قهار يا الله.

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله،

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

لنا. اللهم برحمتك الواسعة أمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Özel FM 103.2.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar. Zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin, rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayırın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru.

0: Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
13: يا رحمن.
14: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
1: 103.2. Şimdi dua zamanı.
13: haydi. Ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
15: Allahümme eyqid ummetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lilhaq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة اللهم إنا نعاهدك أعيدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oğlu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Söz sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim. Bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime. Ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileylenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da anda olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi, belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip Yahudi malı elbisesini giyip Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
7: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor?
1: Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat, 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
4: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm, 0537 867 4114, Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama, 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat, 0282 502 0020.
15: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben.
16: ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
17: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
3: Reklamlar.

Hakk'ın yüce erleri. Kur'an-ı Kerim sonsuz bir nimet, tükenmez bir servet, bitmez bir zenginlik ve son derece bereketli bir hidayet ve huzur kaynağıdır. Bundan dolayıdır ki Kur'an'ın gerek mukaddes lafzının, gerekse mübarek manasının hizmetinde bulunmak başlı başına bir izzet, bir şeref ve bir saadettir. Kur'an'a dayalı bir hizmeti terk etmekse korkunç bir zillet ve çok ciddi bir mahrumiyettir. Öyleyse bir Müslüman nerede ve hangi hal üzere bulunursa bulunsun, Kur'an nimetine ve servetine sahip olmaya ve Kur'an'a hizmet etmekten kaynaklanan sonsuz şerefe ve zevalsiz saadete mazhar olmaya talip olmalı ve onsuz bir hayat yaşama zilletine ve mahrumiyetine asla davetiye çıkarmamalıdır. İşte bu yüce gerçeği kavrayan Kur'an hamillerinin ve hadimlerinin önde gelenlerinden birisi de Hazreti Salim'dir. Hazreti Salim radıyallahu anh, İslam'ın bidayetinde kölelikten azat edilen ve sonra da Ebu Huzeyfe tarafından evlatlık olarak alınmış olan bir kimsedir. Hazreti Salim, Ebu Huzeyfe ile birlikte İslam'ın ilk çilekeş ve en seçkin kahramanlarındandır. Allah her ikisinden de ebediyen razı olsun. Amin. Hazreti Salim radıyallahu anh, İslam'ın sesini duyar duymaz hiç tereddüt etmeden iman eden ve Müslüman olan ilk bahtiyarlardan olduğu gibi, aynı zamanda Medine'ye hicret başlayınca oraya ilk hicret etme şerefine eren bahadırlardan ve en seçkin şahsiyetlerdendir. Hazreti Salim radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuduğu ve Kur'an'ın manasını da davranışlarıyla çok güzel bir şekilde yansıttığı için olsa gerektir ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinden önce Kuba yakınlarında bulunan bir mescitte ileri gelen sahabelerin de bulunduğu seçkin bir cemaate namaz kıldırıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra onu Kuba mescidine İmam olarak tayin etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gece Mescid-i Nebevi'de bir müddet Kur'an okuduktan sonra dışarıya çıkan Hazreti Salim'le karşılaştığında ona, "Ey Salim, senin gibi bir Kur'an okuyanın ümmetim içinde bulunmasından dolayı Allah'a şükrediyorum," dedi. Zira Hazreti Salim ashab-ı kiram arasında Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen ve en güzel okuyan dört kurradan biriydi. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şöyle buyurmuştu: "Kur'an'ı dört kişiden öğrenin: Abdullah bin Mesud, Muaz bin Cebel, Ubey bin Kab ve Salim." Hazreti Salim radıyallahu an hayatını Kur'an'a vakfetmiş ve yaşadığı sürece sürekli olarak Kur'an ilmiyle Kur'an'ı en iyi şekilde öğrenmek ve öğretmek, onu en güzel bir şekilde okumak ve okutmakla uğraşmış olan ender şahsiyetlerden birisidir. Hazreti Salim radıyallahu anh, ashab efendilerimizin arasında sadece Kur'an-ı Kerim'i okumada ve okutmada maharet sahibi olmakla imtiyaz etmemiş, aynı zamanda cömertlik, fedakarlık, diğergamlık, cesaret ve şecaat gibi çok seçkin hasletlere sahip olmakla da imtiyaz etmiş olan son derece seçkin bir kimsedir. Mesela Hazreti Salim radıyallahu anh, başkalarına yardım etme noktasında çok fedakarlık ve diğergamlık ruhuna sahip olan bir kimseydi. Çevresindeki fakirleri ve yetimleri gözetmek, garibanların ihtiyaçlarını görmek, kimsesizleri korumak ve kalbi kırıkların kalbini sarmak için
adeta can atardı. Hazreti Salim radıyallahu an, şartlar ne kadar ağır olursa olsun asla gevşeklik göstermeyen ve sonuna kadar sebat edenlerden birisi olup pek çok savaşlara katılmış ve üzerine düşen görevi en güzel bir şekilde yerine getirmiştir. Nitekim Uhud Savaşı'nda pek çok kimsenin paniğe kapıldığı o çok kritik bir anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında kalan az sayıdaki fedailerden birisiydi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaralandığını görünce hemen koşmuş ve mübarek yüzündeki kanı silmeye başlamıştı.

0: hak dinleri ve hak davaları uğrunda en ağır şartlar altında ve en zor anlarda bile gevşemeyen, hayatları boyunca sebat eden, başkalarının da aynı sebatı göstermeleri hususunda gayret eden ve başkaları için bir moral kaynağı olan ender kimseler vardır. İşte Hazreti Ebu Huzeyfe ile Hazreti Salim bu yüce ruhlu kimselerdendir. Nitekim hicretin 12. senesinde Hazreti Ebu Bekir'in hilafeti devrinde yalancı peygamber olarak ortaya çıkan Müseyleme belasını ortadan kaldırmak için Yemame Savaşı tertip edilmişti. İşte Hazreti Salim Ebu Huzeyfe ile birlikte son olarak bu Yemame Savaşı'na katılmış, her ikisi de orada şehit olmuş ve maddi hayatlarını orada arkadan gelenlere ibret verici bir şekilde noktalamışlardı. Şöyle ki, savaşın iyice kızıştığı ve düşmanın Müslümanların saflarını yardığı bir anda Müslümanların saflarında az da olsa bir panik yaşanmıştı. İşte tam bu esnada Ebu Huzeyfe çok veciz ve etkileyici bir konuşma yaptı ve Müslüman mücahitleri yeniden toparlanmaya ve hücumlar karşısında kaçmayıp sebat göstermeye davet etti. Ebu Huzeyfe yalancı peygamber olan Müseylemetül Kezzab karşısında savaşmak üzere gelen arkadaşlarına o gün şöyle haykırmıştı: "Ey Kur'an ehli, yüce Allah'ın kelamını güzide hareketlerinizle süsleyiniz." Nitekim başta kendisi kendi sözünün eri çıkmış olup sonuna kadar sebat etmiş, başkalarından sözleriyle istediğini başta kendisi davranışlarıyla göstermiş ve sonunda da şehit olmuştu. Hazreti Ebu Huzeyfe'nin bu samimi çağrısı üzerine Müslümanlar yeniden toparlanmış, ancak bu arada pek çok yara almış ve şehit vermişlerdi. Yemame'de şehit olanlardan birisi de sancağı taşıyan ve Hazreti Ömer'in kardeşi olan Zeyd bin Hattab radıyallahu anh'tı. Hazreti Zeyd şehit düşünce bu defa Hazreti Salim sahneye çıktı. Muhacirlerin sancağını taşıyarak ileriye atılmak ve düşman saflarına dalmak istedi. Hazreti Salim radıyallahu anh, Kur'an hafızı ve alimi olması hasebiyle onun şehit olmasının Kur'an ilmi adına geride kalanlar için büyük bir kayıp olacağından dolayı arkadaşları onu düşman safları arasına dalmaktan alıkoymak istemişlerdi. Ancak Hazreti Salim radıyallahu anh bu engelleme fikrini kesinlikle kabul etmedi ve mutlaka en önde savaşmak istedi. Bir ara bir taraftan kendisini ileri saflarda çarpışmaktan engellemek isteyenlere, diğer taraftan da kıyamete kadar gelecek olan bütün Kur'an ehline o tatlı ve gür sadasıyla şöyle haykırdı: "Ben sancağı sizin önünüzde taşımayacak olursam Kur'an ehlinin en bahtsızı olurum." Sonra da 400 civarındaki arkadaşıyla birlikte sebat etmek üzere anlaşma yaptılar ve düşmandan gelecek şiddetli bir hücum karşısında sarsılmamak ve sarsılıp da kaçmamak için ayaklarını dizlerine kadar kuma soktular ve o yeryüzünün en seçkin ve en şerefli insanları bir Müslümanın inandığı ve hak bildiği yüce davası uğrunda nasıl bir fedakarlıkta bulunması ve küfrün karşısında nasıl davranması gerektiğini fiilen göstermiş oldular. Harbin bütün şiddetiyle devam ettiği bir anda sancak Hazreti Salim'in sağ elindeydi. Gelen bir kılıç darbesiyle Hazreti Salim sağ kolunu kaybedince sancağı sol eline aldı gelen bir başka kılıç darbesiyle sol kolunu da kaybedince, bu defa da sancak yere düşmesin diye onu boğazının altına sıkıştırdı. Ancak artık şehit olacağını anlamıştı ki avazı çıkabildiği kadar gür bir sesle, "Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi ölürse veya öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz?" mealindeki ayeti kerimeyi okumaya başladı ve işte o esnada gelen daha şiddetli bir darbeyle şehit edildi. Öyle ki onu şehit edenler hınçlarını alamamış ve onu şehit etmekle yetinmemişlerdi de mübarek başını kesip vücudundan ayırmışlardı. Kaderin şu cilvesine bakın ki geride kalan ashab efendilerimiz savaşın sonunda onların mübarek naaşlarını aradıklarında Hazreti Salim radıyallahu anh'ın başını Hazreti Ebu Huzeyfe'nin ayakları arasında, Hazreti Ebu Huzeyfe'nin başını da Hazreti Salim'in ayakları arasında bulmuşlardı. Hazreti Salim'in bu samimi hali ve sadakatli davranışı sonraları Hazreti Ömer radıyallahu anhu'ya mealen şunu söyletecekti: "Salim hayatta olsaydı onu Müslümanların başına halife seçmenizi tavsiye edecektim." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, bir adamın yaşı 40'ı geçtiği halde hala sevabı günahını geçmiyor ve hayrı şerrine galip gelmiyorsa şeytan bu adamın karşısına geçer, onun alnından öper ve "benim sadık dostum" diyerek ona tebessümle bakar buyurmuşlardır. Aklı ve imanı yerinde olan bir insana düşen husus, tertemiz alnını Yüce Allah'ın rahmetinden ebediyen kovulmuş olan şeytana öptürmek değil, onu şeytandan şiddetle sakındırmak, hatta bununla yetinmeyip bu hadisi şerifin mefhumu muhalifine mazhar olmak, yani meleklerin takdirini kazanmak ve kendisine daha doğuştan tertemiz bir şekilde emanet edilen o pak alnını meleklere öptürmektir. Meleklerin tebrik, takdir, taltif ve tahsin etme şerefine mazhar olmak, salah, iffet ve istikamet üzere bulunmaya, itaat ve ibadete, salahat ve takvaya önem vermeye, Yüce Allah'ı sabah akşam anıp onu tesbih etmeye, sünnet-i seniyeye imkanları ölçüsünde riayet etmeye, hak ve hakikatleri etrafa neşreden bir muallim olmaya, ilmiyle amel etmeye ve iç dış bütünlüğüne ermeye, belki haramdır deyip şüpheli şeyleri bile terk etmeye, helal dairesiyle yetinip haramlara asla yaklaşmamaya, nefsani arzulara set çekip sade bir hayat yaşamaya, şatafattan uzak durmaya ve gösterişe meyletmemeye, kanaatkar olup lüksten ve israftan kaçınmaya, himayesinde bulunanlara sık sık nasihat etmeye, kazançlarının bir kısmını fakirlere tasadduk etmeye, malın bir kısmını İslam'ın yücelmesi için sarf etmeye, birlik ruhunu bozacak davranışlardan uzak durmaya, hayırlı kimselerle istikamet üzere arkadaşlık yapmaya bağlıdır. Şimdi isterseniz hayatımızı ve davranışlarımızı şöyle bir gözden geçirelim. Acaba bizim Allah'a karşı marifetimiz, muhabbetimiz, itaatimiz, ibadetimiz ve hizmetimiz mi daha çok, yoksa cehaletimiz, gafletimiz ve isyanımız mı? Hayrımız mı daha çok, yoksa şerrimiz mi? Sevabımız mı daha fazla, yoksa günahımız mı? Hayırlı işlerde çalışkanlığımız mı daha ağır basmakta, yoksa tembelliğimiz mi? Bunların cevaplarını verirken vicdanımıza bakalım. Şayet verdiğimiz cevaplar karşısında içimiz rahat ve huzurluysa, o takdirde biz iyi ve karlı bir yoldayız demektir. Ama şayet içimiz rahat değilse, o takdirde biz gerçekten zararlı bir yoldayız demektir. Bu durumdaysa vakit geçirmeden içinde bulunduğumuz ortamı yeniden bir defa daha gözden geçirmeliyiz. Rabbim cümlemize günahlarından son derece pişmanlık duyan ve bağışlanmak için tevbesini kabul ettiği kullarından olmayı nasip eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Özel FM 103.2 Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 68 07 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
10: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
0: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

arasındaki yerim açısından benimle yarışamazdı. Resulullah onun hakkında, benden sonra aranızda en çabuk ölecek olan, sizden eli en uzun olan olacaktır, buyururdu. Ayşe radıyallahu anha der ki, biz Resulullah'ın eşleri olarak hangimizin eli en uzun görmek için ellerimizi ölçtük. Fakat onlar Resulullah'ın ne demek istediğini anlamamışlardı. Onun en uzun elle kastı kelime anlamı değildi. Bunun anlamı sadakayı en çok veren demekti. Ki o da Zeynep binti Cahş'tı. O Resulullah'ın eşleri arasında onun irtihalinden sonra en çabuk vefat eden oldu. Ayşe radıyallahu anha onun hakkında der ki, ben dininde ondan daha hayırlı, Allah'tan ondan daha fazla korkan, sözünde ondan daha doğru, aile bağlarına ondan daha çok özen gösteren bir kadın hiç görmedim ve ondan daha çok sadaka veren bir kadın da hiç görmedim. Kendisini tamamen amellerine vermişti. Ondaki tek şey biraz sinirdi ki çok geçmeden bundan da normal haline döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zeynep radıyallahu anha ile evlenmesinin küfarla aralarında bir ihtilaf noktası oluşu. Resulullah'ın Zeynep radıyallahu anha ile evlenmesi küfarla aralarında bir ihtilaf noktası oldu. Bunu Resulullah'a bir saldırı aracı olarak kullanmaya çalıştılar. İlginçtir ki küffarın hakkında en çok konuştuğu iki hususi evlilik söz konusu. Bunlar genç yaşından dolayı Ayşe radıyallahu anha ile evliliği ve nice masal ve efsanelerle kuşatılmış Zeynep radıyallahu anha ile evliliği. Yine ilginçtir ki bu iki evlilik de Allah Azze ve Celle tarafından emredilmiştir. Çünkü Zeynep binti Cahş, Resulullah'ın diğer eşlerine, siz anne babalarınız tarafından evlendirilirken, ben yedi semanın üzerinden Allah tarafından evlendirildim, derdi. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'da buyurur ki, biz onu seninle evlendirdik. Ahzab Suresi 37. Resulullah, Ayşe radıyallahu anha ile evlendiğinde, Akdiya'da herhangi bir şey yapılmadı. Direkt onun odasına yöneldi. Çünkü evlilik Allah Azze ve Celle tarafından yapılmıştı. Ayşe radıyallahu anha ile olan bu evlilik, Resulullah'ın onu rüyasında görmesiyle oldu. Ve biz biliyoruz ki, Enbiya'nın rüyası vahiydir. Kısacası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zeynep radıyallahu anha ile evliliği bu şekildedir. Bu süreçte aynı zamanda Resulullah Ebu Süfyan'ın kızı Habibe binti Ebi Süfyan'la evlendi. Habibe binti Ebi Süfyan o vakit Habeşistan'daydı. Habeşistan'daki muhacirlerle birlikteydi ve kocası Ubeydullah bin Cahş. Subhanallah. Ubeydullah bin Cahş muhacirlerden biriydi. Fakat kalbi değişti. Şeytan tarafından saptırıldı, mürtet oldu. Hristiyanlığa döndü ve Müslümanlarla alay ederek derdi ki, siz gözleriniz yarım açık bakarken ben ışığı gördüm. Bununla Hristiyanlığı kastediyordu. Mürtet olarak öldü. Ubeydullah'ın vefatından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Amr bin Ümeyye et-Damri'yi, Habibe binti Ebi Süfyan'ın kendisiyle olan nikahını kıyması için Necaşi'ye gönderdi. Evlilik gerçekleşti. Habibe'nin velisi, kuzeni Halid bin Said bin el-As'tı. Akdi yapması için Resulullah'ın vekili ise Necaşi oldu. Böylece Habibe, müminlerin annesi oldu. Muaviye radıyallahu anh da onun erkek kardeşi olduğu için müminlerin dayısı oldu. Allah ondan da, Muaviye'den, ondan da, Habibe'den ve sahabenin hepsinden razı olsun. Zukaret gazvesi ve Seleme bin Ekva radıyallahu anh. Bu bizim Medine döneminin ikinci bölümündeki ikinci konumuz. Resulullah'ın Medine'deki son beş yılı hakkında.

anda konuşuyoruz. Son bahsimizde Hendek ve Hudeybiye arasında meydana gelen olaylardan bahsetmiştik. Şimdi devam ediyoruz. Hicretin 6. yılındayız ve İbni Kesir bu yıla Zukaret gazvesini ya da diğer adıyla Gabe gazvesini zikrederek başlar. Bu kısa Buhari, Müslim, İmam Ahmet ve İbni İshak tarafından zikredilir. Bu kısayla ilgili çeşitli rivayetler var. Ben de size bunlardan biri olan İbni Kesir'in kitabında yer alan İmam Ahmet'in rivayetini okuyacağım. Okuduğum gibi de tercüme edeceğim. İmam Ahmet, Seleme bin Ekva'dan rivayet eder ki, o Resulullah'ın kölelerinden biri olan Rebah'la birlikteydi. Rebah, develeri otlatmak için Medine dışlarına çıktı ve diğer bir rivayette, ki bunun Vakidi'nin nakli olduğunu düşünüyorum, develeri ilkin Beyat denilen bir yere götürmüşlerdi. Oranın otlağı tükenmiş olduğu için bunun ardından daha da ilerleyip develeri otlatmak için Gabe denilen yere hareket ettirdiler. Seleme, Resulullah'ın develerinin yanında değildi. Çoban olan o değil, Rebah'tı. Seleme ise Talha bin Ubeydullah'ın atı kendisinde olduğu için çıkmıştı. Talha bin Ubeydullah, muhacirlerden ve cennetle müjdelenen 10 kişiden biriydi. Seleme bin Ekva da Kureyş'ten olmasa da muhacirlerden biriydi. Biliyorsunuz bir muhacir var, bir de ensar. Ensar kimdir? Evs ve Hazreç. Yani hepsi bu kadar. Başka ensar yok. İki kabileden oluşuyorlardı. Evs ve Hazreç. Bu iki kabile soyları itibarıyla kardeştiler. El-Ezdim soyundan geliyorlardı. Muhacirlerse Medine'ye hicret etmiş olan kimselerdi. İçlerindeki en önemli grupsa Resulullah'ın kabilesi Kureyş'ti. Ebu Bekir, Ömer, Talha bin Ubeydullah, Sad bin Ebi Vakkas, Ebu Ubeyde, Amr bin Cerrah, Said bin Zeyd radiyallahu anhum. Bunların hepsi de Mekkeli muhacirlerdi. Bunun dışında diğer kabilelerden de muhacirler vardı. Beni Süleym'den muhacirler var, Gıfar'dan var. Örneğin Ebu Zer el-Gıfari. Gıfar, Hicaz'daki Bedevi bir kabileydi ve Ebu Zer el-Gıfari oradan gelmiş bir muhacirdi. Daha sonra muhacirlerden sayılan Ebu Musa el-Eşari var. O da Yemen'den gelmişti. Kısacası Medine dışından gelmiş bu kimselerin tamamına muhacir deniyordu. İşte Seleme bin Ekva muhacirdi fakat Kureyşli değildi. Diğer bazı sahabilere hizmet ederdi. Talha bin Ubeydullah'ın yanında çalışıyordu. Talha'nın atını alır, Medine dışlarındaki meralarda otlatırdı. Günün erken saatlerinde çıkmaları gerekiyordu. Diğer bir rivayette fecirden, ilk ezandan önce çıktıkları ifade edilir. Resulullah'ın develeri günün erken saatlerinde çıktı ve akşam vakti geri döndüler. Develeri sağdılar da akşam yemekleri oldu. Galas vaktiyken, galas fecr vaktidir fakat hava henüz karanlıktır. Galas vaktiyken Abdurrahman bin Uyeyne ve Gatafan kabilesinden bazı kişiler saldırdı ve Resulullah'ın develerini çaldı. Çobanı da öldürdüler. Seleme der ki, bunun üzerine Rebaha, al bu atı Medine'ye git ve onu Talha bin Ubeydullah'a teslim et. Resulullah'a da develerinin götürüldüğünü bildir, dedim. Seleme, atı kendisinin götürmesindense Medine'ye geri götürmesi için onu Rebaha verdi ve kendisi bacaklarına güvendi. O çok hızlı bir koşucuydu. Haberin Medine'ye çok çabuk varmasını istiyordu. Bu yüzden Rebah'ı atla gönderdi. Kendisi ise küçük bir dağın yahut küçük bir tepenin üzerine tırmanıp çıktı ve ''Ya sabahah, ya sabahah, ya sabahah'' diye üç kere bağırdı. ''Ya sabahah, acil durum çağrısıdır.'' 911 ya da 112 acil servis gibi. Acil bir şey olduğu zaman emniyetlik ani bir durumda söyleyeceğiniz söz budur. Bu söz
özellikle de bir ordu saldırdığında söylenir. Ya sabaha! Bu söz Resulullah'ın Kureyşlilere risaleti ilan edeceği zaman söylediği sözdür. Yani bir kişi ya sabaha dediği zaman insanlar kesinlikle gelir ve onu dinlerler. Seleme bin Ekva dağın başında dikildi ve ya sabaha diye seslendi. Sesi Medine'den işitildi. İnsanlar onun çağrısını duyunca ey Allah'ın atları binin dediler. İşte bu naranın ilk atılışı o zaman oldu. Ey Allah'ın atları binin. Sahabe çağrıya çok çabuk cevap verdi ve Seleme'nin çağrısını duyunca hızla Resulullah'ın yanına geldiler. Seleme bunun ardından kendisi de Abdurrahman bin Uyeyne'yi takip etti. Der ki, beraberimde kılıcım, yayım ve okum vardı. Onlara atış yapıyor ve atlarını öldürüyordum. Atları hedef alıyor ve onları öldürüyordu. Bunuysa ağaçların çok olduğu bir yerde yapıyordum. Çünkü ağaçlık yerde onları pusuya düşürebiliyor ve kendisini koruyacak bir mevzi edinebiliyordu. Diyor ki, ağaçların arasında olduğumda onlara atış yapıyordum ve her ne zaman atlılarından biri bana yönelecek olsa ondan bir ağacın arkasına saklanıyor, ona atış yaparken şu savaş narasını atıyordum. Alın bunu, ben Ekva'nın oğluyum. Gün, aşağılık olanın öleceği gündür. Bu şiir mısralarını söylüyordu. Savaşta aynı mısraları haykırarak ard arda tekrarlıyordu. Diyor ki, ağaçların arasında olduğumda oklarımla canlarını yakıyordum ve eğer dağ geçitlerine, dağlardaki dar yollara gelmişsek, üzerlerine çıkıyor ve onlara taş atıyordum. Yani Seleme bin Ekva onları çıldırtıyordu. Tek başınaydı ve tüm o toplulukla savaşıyordu. Her şeyden önce tek başına ve onlar da kalabalık bir topluluktu. İkincisi, kendisi yaya, onlarsa at sırtında. Fakat Seleme cesur, hızlı ve iyi bir okçuydu. Her şeyden daha da önemlisi, o bir mümindi. Diyor ki, götürdükleri her şeyi geride bıraktılar. Adamlar Seleme'den kaçıyordu ve yüklerini hafifletmek ve de ondan daha hızlı kaçabilmek için develeri geride bıraktılar. Sonra da kendi kişisel eşyalarını da bırakmaya başladılar. Bir rivayette geride 30 mızrak ve 30 cübbe bıraktıkları belirtilir. Tüm bunları yüklerini hafifletmek için bırakmak zorunda kaldılar. Seleme her ne zaman bir şeylerine ulaşsa onu bırakıyorlardı. O da eşyanın başına taş bırakarak yerini işaretliyordu. Devamla diyor ki, sonra Uyeyne bin Bedr el-Fezari'den destek kuvvet aldılar. Onların yanına dar bir dağ geçidinde oldukları halde geldi. Ben de tepelerine tırmandım. Uyeyne onlara, bu gördüğüm halde nedir? Dedi. Onlar da, bu adamın elinden böylesi bir zorluk çektik. Sabahın erken vakitlerinden bu zamana kadar bizi bırakmadı ve bizdeki her şeyi aldı, dediler. Uyeyne onlara dedi ki, eğer bu adam sizin onun peşine düştüğünüzü görse sizi takip etmez. Yani niye onu kendi başına bırakıyorsunuz manasında? Ona bu fırsatı veren sizsiniz demek istedi. Siz onun peşine düşün ki o sizi kendi halinize bıraksın. Bunun üzerine içlerinden Uyeyne'nin komutasındaki 4 kişi Seleme radıyallahu anh'ın yanına varmak için dağa tırmanmaya başladılar. Sesleri ona ulaşacak mesafeye varıncaya kadar tırmandılar. Sonra Seleme onlara benim kim olduğumu biliyor musunuz diye sordu. Onlar da hayır dediler. Ben Ekva'nın oğluyum. Muhammed'in veçhini aziz kılan tek olana yemin olsun ki sizden hiçbiri beni takip edemez ve bana erişemez ve sizden takip ettiğim hiç kimse de benden kaçamaz dedi. Şayet beni kovalamak isterseniz, eğer beni ele geçirmek isterseniz buna muvaffak olamazsınız. Fakat ben sizin peşinize düşersem yakalayıncaya kadar peşinizi bırakmam.
İçlerinden biri sanırım haklı dedi ve bunun üzerine geri indiler. Seleme der ki o vakit Resulullah'ın süvarilerinin yaklaştığını görmeye başladım. Onları ağaçların arasından görebiliyordum. İçlerinden gördüğüm ilki Ahram el-Ezdi oldu ve ardından onu Resulullah'ın süvarisi olan Ebu Katade takip ediyordu. Ebu Katade'den sonra da Miktat bin el-Esved geliyordu. Müşrikler bunu görünce kaçtılar. İlk ulaşan Ahram el-Ezdi'ydi. Bundan sonra indim ve atının yularını tutarak ona, "Ey Ahram, onlara dikkat et, çünkü seni öldürmelerinden korkarım." dedim. Ahram diğerlerinden öndeydi ve yalnızdı. Seleme de onu küffarı tek başına takip etmeye devam eder. Takip için Müslümanların geri kalanını beklemezsen seni öldürürler ve etrafını sararlar diye uyarmak istemişti. Ahram el-Ezdi'nin cevabı neydi? Ey Seleme! Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan ve cennetin hak, cehennem ateşinin hak olduğunu da biliyorsan, o vakit benimle şehadet arasına girme. Allahu Ekber! Ahram'ın Allah'a kavuşma aşkına bakınız. Allah'a şehit olarak varmak istiyordu. Seleme diyor ki, onu bıraktım. Böylece o da Abdurrahman bin Uyeyne'nin peşine düştü. Uyeyne de onunla karşılaşmak için geri döndü. İkisi de birbirlerini vurdu. Ahram, Abdurrahman'ın atını vurdu. Fakat Abdurrahman kendisini vurup öldürdü. Böylece Abdurrahman'ın atı ölmüş oldu ve Ahram'ın da kendisi öldü. Bunun üzerine Abdurrahman Ahram'ın atını aldı. Sonra da tam tersi oldu. Katade Abdurrahman'a saldırdı. Bu sefer de Abdurrahman Katade'nin atını vurdu ve öldürdü. Katade de Abdurrahman'ı vurup öldürdü. Böylece Abdurrahman'ın elindeki asıl Ahram'a ait olan atı aldı. Burada acayip bir şey var. Seleme der ki, o zaman ben de ta ki Resulullah'ın ashabının çıkardığı tozlardan bir şey göremeyene kadar Allah düşmanlarının arkasından koşmaya başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tüm atlıları Seleme yaya olarak koşmasına karşın Seleme'nin arkasındaydı. Artık neredeyse akşam vakti olmuştu. Güneş batıyordu ve içinde su bulunan bir vadiye eriştiler ki oraya Zukaret deniliyordu. Sudan içmek istediler. Benim arkalarından onların peşine düşmüş olarak koştuğumu görünce suyu bırakıp tepelere koşuşmaya başladılar. Artık güneş batmıştı. Ben de onlardan birini takip ettim ve onu bir okla vurdum ve "Alın bunu, ben Ekva'nın oğluyum. Gün aşağılık olanın öleceği gündür," dedim. "Peki o adam ne dedi?" Dedi ki, "Anan ağlasın. Sen ta o sabahki Ekva mısın? Yani sen sabahtan beri bizi takip eden aynı adam mısın?" anlamında. Devamla diyor ki, "Ben de seni ey kendi nefsinin düşmanı, evet dedim. Bu zaten kendisini sabah vurmuş olduğum bir adama olmuştu. Böylece ona saplanan iki ok olmuş oldu." Diyor ki, arkalarında iki at bıraktılar. Ben de onları ele geçirdim ve Resulullah'ın yanına döndüm de onları vadideki müşriklerin kendisinden içmek istedikleri aynı suyun başında oturmuş halde buldum. Resulullah'ın yanında 500 adamı vardı. Bilal de onlar için benim geride bıraktığım develerden birini kesiyor ve ciğerinin bir kısmını pişiriyordu. Resulullah'ın yanına geldim ve ona, "Ey Allah'ın Resulü, müsaade et adamlarından 100 kişi seçeyim ve onlarla hiçbirini sağ bırakmayıncaya kadar küffarın peşine düşeyim," dedim. Buyurdu ki, "Böyle mi yapmak istiyorsun ey Seleme?" Ben de, "Seni aziz kılana yemin olsun ki evet," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de güldü.
Hatta öyle ki ateşin ışığından dişlerini gördüm. Sonra buyurdu ki, şu anda kendilerine Gatafan'da yiyecek verildi bile. Gatafan'dan belirli bir adamın yanından geçtiler, o da onlara bir deve kesti. Devenin derisini yüzmeye başladıklarında bir toz bulutu gördüler. Bu yüzden bırakıp kaçtılar. Bu toz bulutunun Resulullah ve ashabı olduğunu zannettiler. Bu yüzden yemeğin tadına bile varamadılar. Resulullah ertesi sabah, bugün atlılarımızdan en iyisi Ebu Katade ve piyadelerimizden en iyisi de Seleme oldu, buyurdu. Resulullah bana bir atlı, bir de piyadeye denk ganimet verdi. Ve Medine'ye dönerken beni devesi Atba'ya beraberinde bindirdi. Medine'den yaklaşık yarım günlük mesafedeyken aramızdan Ensar'dan yarışlarda yenilmeyen biri vardı. Ve benimle yarışacak kimse var mı? Dedi. Bu kişi Ensar'ın en iyisi, en hızlı koşanıydı. Dedi ki, Medine'ye kadar benimle yarışacak kimse var mı? Ard arda bunu tekrarlamaya devam etti. Resulullah'ın arkasında olduğum halde ona, aziz olanı izzetlendirmez ve asil olandan da korkmaz mısın? Dedim. O da Resulullah'tan başkasından hayır dedi. Seleme'nin bununla kastettiği, sen bize çok fazla meydan okuyorsun, kimseye hürmetin yok mudur? Du. Belli ki o ensarla şaka yapıyor ve asil olana hürmetin yok mu ve güçlü olandan da korkmuyor musun? Diyordu. Bunun üzerine o kişi de Resulullah'tan başkasına yok, meydan okumayacağım tek kişi odur diyordu. O bunu söylediğinde Seleme bin Ekva zaten öncesinde gün boyu koşmuştu. Fakat bu meydan okuyuş görmezden gelemeyeceği kadar fazlaydı. Çünkü o kişi ard arda tekrarlamıştı. Seleme der ki, bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun, müsaade et bu adamla yarışayım dedim. O da nasıl istersen buyurdu. Adam, ben sana geleyim dedi. Bineğinden atlayıp indi ve ben de bacağımı büküp deveden indim. Seleme o kişinin önünde gitmesine izin verdi. Kendisi de geride kaldı. Nefesini idarelik kullanmak istiyordu. Bu yüzden de adamın belirli bir mesafe önünde gitmesine müsaade etti. Ta ki Medine'ye yaklaşıncaya kadar sonra hızlı koştum. Arkasında olduğum sırada elimle omuzlarının arasına bir tane şaplattım ve Allah'a yemin olsun ki seni yeniyorum dedim. Adam güldü ve bence de dedi. Sonra da Medine'ye girdi. Kısacası yarış boyunca Ensar'dan o kişi Seleme'nin önündeydi. Fakat Medine'ye yaklaştıklarında Seleme hızını artırdı ve Ensar'ın yanından geçerken omuzlarının arasına hafifçe dokunup Allah'a yemin olsun ki seni yeniyorum dedi. Adam da ben de öyle düşünüyorum dedi. Bu kişi Ensar arasındaki en hızlı koşan kişiydi. Ama hiç kimse Seleme bin Ekva radıyallahu anh'ı yenemezdi. Zukaret gazvesinin ya da Gabe gazvesi olarak da adlandırılan seferin kıssası bu şekildedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Atba. İbni Kesir daha sonra burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Atba'dan ve Atba'nın kıssasından bahseder. Bizim burada bunu zikretmemiz Resulullah'ın Atba'ya Seleme ile birlikte binmiş olmasından dolayıdır. Peki Atba'nın kıssası nedir? Atba çok hızlı bir deveydi ve Beni Akil'den bir adama aitti. Resulullah'ın eline şu şekilde geçti. İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste der ki, Atba, Beni Akil'den bir adama aitti ve o bir yarış devesiydi. Çok hızlı bir deveydi. Hac yolculuğunda önden giden bir deveydi. Bu adam devesiyle birlikte Müslümanlar tarafından esir alındı. Adam bağlanmış haldeyken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanından geçti. Resulullah bir merkebe biniyordu. Adam da Resulullah'a seslenerek dedi ki,
Ey Muhammed! Beni ve hacıların önünden giden deve olan atbayı niye aldın? Beni Akil'den bu adam tutuklanmış, esir alınmış olmasına itiraz ediyordu. Arabistan'ın bir bölgesine gidiyordu ve sahabeler onu yakalayıp Medine'ye getirdi ve bağladılar. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yanından geçerken görünce, "Beni niye getirdiniz?" diye soruyordu. Adamın itiraz sebebi ise kendi kabilesinin Müslümanlarla bir savaş halinde olmayışıydı. Müslümanlarla savaşmıyorlardı. Onlarla Müslümanlar arasında bir harp yoktu. O halde niye alındım diye soruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi ve ona dedi ki, "Seni müttefikin Sakif'in kabahati nedeniyle aldık." Sakif, Resulullah'la savaştaydı. Şu vakte kadar Müslümanlarla Sakif arasında çarpışma olmamıştı. Fakat Sakif, Kureyş'in destekçisiydi ve genel olarak da İslam'a karşıydılar. Sakif, Taif'te yaşayan bir kabiledir. Resulullah'ın Taif'e gittiği yolculuğunda neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Kısacası, Resulullah, "Seni müttefikin Sakif'in işleri nedeniyle esir aldık." buyurmuştu. Tam o sırada Sakif iki Müslümanı esir etmişti. Gördüğünüz gibi Resulullah da bu adamı Sakif'ten olmayıp da Sakif'in müttefiki Beni Akil'den olmasına rağmen Sakif'e karşı intikam olarak esir almıştı. Peki adam ne dedi? Dedi ki, "Ben bir Müslümanım." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne dedi? "Eğer sen bunu kendi nefsini elinde bulundururken söyleseydin, felah bulmuştun." buyurdu. Yani bunu özgür olduğun zaman söylemiş olsaydın, şu an bir esirsin ve Müslüman olduğunu iddia etmeye çalışıyorsun, bu sana fayda sağlardı. Adam dedi ki, "Ey Muhammed, karnım aç, beni doyur, susuzum, susuzluğumu gider." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İhtiyacın buradadır." buyurdu. Bu bağlamda tutsakların hakları vardır. Adam doyuruldu ve iaşesi sağlandı. Kısacası Resulullah ona, "İhtiyacın buradadır. Buyur, ne istiyorsan al." buyurdu. Bedir Savaşı'nda da benzer kıssalar var. Resulullah Ensar'a, tutsaklara iyi davranmalarını söyledi. Ensar, Kureyşli müşrik olan Resulullah'a karşı savaşmaya gelmiş olanlara ihtiyaçlarını veriyordu. Onlara buğday ekmeği veriyor, Ensar'ın kendisi ise hurma yiyordu. O zamanlar buğday ekmeği üst sınıf yemek olarak kabul ediliyordu. Ekmeği onlara veriyorlar, kendilerine ise hurmayı bırakıyorlardı. Resulullah, "Bu adama ihtiyacın buradadır. Seni yemekten ve içmekten engellemeyeceğiz." demişti. Sonra bu adam esir takasında kullanıldı. İki Müslüman esire karşılık takas edildi. Ancak devesi geri verilmedi. Resulullah deveyi kendisi aldı. Beni Akil'den bu adamın devesini Resulullah kendisi için aldı ki o çok hızlı ve iyi bir deveydi. Müşrikler Resulullah'ın develerini ele geçirince Gıfar oğullarından Müslüman bir kadını da birlikte alıp götürdüler. Gece dinlendiklerinde develerini o alanda onlarla birlikte bıraktılar. Bir gece uyuyorlarken bu kadın alıp geriye Medine'ye doğru koşturmak için develere doğru yürümeye başladı. Fakat develer bunu reddeden karşı tepki verdiler. Develerin bu hareketleri gürültüye neden oldu. Ancak atba müstesna, atba sessizdi. Kadın atbaya bindiğinde onu çok ehil, evcil buldu. İdaresi çok kolaydı. Bunun üzerine kadın Allah'a bir adak adadı, söz verdi. Eğer ki Allah onu bu devenin sırtındayken kurtarırsa, o da bu deveyi Allah yolunda kurban edecekti. Medine'ye varmıştı ve adağını Resulullah'a söyledi. Resulullah da kadına, "Deveye ne kötü bir ödülle karşılık vermişsin." buyurdu.
Bu deve seni kurtardı ve seni Medine'ye getirdi. Sense şimdi onu kesmek istiyorsun. Ardından Resulullah kadına, içinde masiyet bulunan bir adağı yerine getirmek zorunda değilsin ve Ademoğluna sahip olmadığı şeyden dolayı sorumluluk yoktur, buyurdu. Biz burada adaktan bahsediyoruz. Bir insana verdiğimiz sözden değil. Eğer Allah'a bir adakta bulunmuşsanız ve aynı zamanda o şeye sahip değilseniz, sorumlu değilsinizdir. Çünkü kadın bu deveye sahip değildi. Bu deve Resulullah'a aitti. O da ona deveyi kurban etmemesini söyledi. Zukaret gazvesinden çıkarılacak dersler. Sahabenin zindeliği. İlk olarak Zukaret gazvesinde Seleme bin Ekva'nın zindeliğini görebiliyoruz. Sahabenin ortaya koyduğu bazı aktiviteleri de görebiliyoruz. Mesela koşu gibi. Seleme ve Ensardan biriyle koşu yarışı yaptı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buna onay verdi. Görüldüğü gibi sahabe zindeydi, güçlüydüler. Bu durum Müslümanların yapmakla yükümlü tutulduğu ibadetlerden bir cüzdür. Müslümanlara Allah yolunda cihat için hazırlık yapmaları söylenmiştir. Burada Seleme bin Ekva'nın yorulmadan gün boyu düşmanı takip ettiğini görebiliyoruz. Aslında onlar ve onların hayvanları yorulmuştu. Çünkü hadisin sonunda da zikrettiğimiz gibi arkalarında iki at bırakmışlardı. Neden acaba bu iki atı arkalarında bırakmışlardı? Bunu düşündünüz mü hiç? O günlerde at çok kıymetli bir hayvandı ve çok pahalıydı. Mecbur olmadıkça neden arkalarında bir at bıraksınlar ki? Çünkü atlar yorgunluktan bitmişti. Böylece bu iki atı arkalarında bırakmak zorunda kalmışlardı. Seleme bin Ekva çok zinde bir sahabiydi. Kadının yalnız başına seyahati. Nevevi'nin kadının kıssasından zikrettiği bir ders var. Ki bu da kadının yalnız başına seyahat etmesiyle alakalı. Nevevi der ki, biz bu hadisten Müslüman bir kadının kocası olmaksızın, velisi olmaksızın ve de başka herhangi biri olmaksızın yalnız başına seyahat etmesinin hükmünün caiz olduğunu çıkarıyoruz. Darül Harp'ten Darül İslam'a hicret, kendisiyle günaha girmek isteyen birilerinden kaçmak ve benzeri durumlar gibi yolculuğun zaruri olduğu hallerde böyledir. Müslüman bir kadının yolculuğunun zaruri olmadığı hallerde ise tek başına seyahat etmesi nehyedilmiştir. İmam Nevevi'nin bu ifadesi kadının seyahati meselesine açıklık getiriyor. Müslüman bir kadın bazen tek başına seyahat için büyük bir ihtiyaç halinde olabilir ve bu onun için zaruridir. Kendisine cevaz verilmiştir ve İmam Nevevi hicret etmeyi bir örnek olarak zikrediyor. Savaş esirleri. Burada savaş esirlerinden genel olarak bahsetmemiz de muhtemelen faydalı olacaktır. Çünkü şu ana dek Müslümanların savaş esirlerine nasıl davrandıklarına dair birkaç olay işledik. Şimdi hepsini toparlayacağız. Çünkü zaten hali hazırda Bedir'de esir alınanlardan ve burada da Beni Akil'den olan bu adamdan bahsettik. Savaş esirlerinin hükmü nedir? Öldürülebilirler mi? Fidye alınabilir mi? Yoksa bırakılmalı mıdırlar? Tam olarak hangisi? Çünkü farklı koşullarda farklı davranıldıklarını gördük. Bu konuyu toparlamak adına Şevkani der ki, alimlerin çoğunun mezhebi kafir esirler meselesinin imama kaldığı yönündedir. Kafir olan savaş esirlerine ne yapılacağı, Müslümanlar için en hayırlı olanı yapmak üzere imama kalmıştır. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı, ilk seçenek, ücret karşılığı olmaksızın serbest bırakmak. Herhangi bir ücret olmaksızın serbest bırakılabilirler. Bunun örneği Resulullah'ın Bedir Savaşı'nda Ebu Azze'ye yaptığıdır. Ebu Azze, Bedir Savaşı'nda alınan 70 esirden biriydi.
Resulullah'a mazeret bildirdi ve dedi ki, geride bir başlarına kız çocuklarım var ve kendim için ödeyeceğim fidyem de yok. Şu halde kızlarım için beni bırak. Resulullah da onu herhangi bir ücret talep etmeksizin serbest bıraktı. Ancak Müslümanlara karşı tekrar savaşmamak şartıyla bırakıldı. O da buna rıza gösterdi. İkinci seçenek, fidye. İkinci seçenekse onlar için fidye almak ki bu Abbas gibi Bedir Savaşı esirlerinin geri kalanlarına olan şeydir. Fidyelerini ödemek zorundaydılar ve böylece serbest bırakılmışlardı. Üçüncü seçenek, esir takası. Esirlerin Müslüman esirler karşılığında takas edilmeleridirler. Bunun örneği de biraz önce kendisinden bahsettiğimiz Beni Akil'den olan adamdır. Kendisi iki Müslüman esir karşılığında takas edilmişti. Dördüncü seçenek, infaz. Dördüncü seçenek infaz edilmek ki bu da Resulullah'ın Bedir Savaşı'nda Nadr bin Haris ve Ukbe bin Ebi Muayta ve Uhud Savaşı'nda tekrar ele geçirildiğinde Ebu Azze'ye yaptığıdır. Ebu Azze, Uhud Savaşı'nda tekrar ele geçirildiğinde Resulullah'a karşı savaşmayacağına dair zaten söz vermişti. Ancak tekrar Müslümanlara karşı savaşırken yakalanmıştı. Bununla birlikte bir başka infaz Yahudi kabilesi Beni Kurayza'nın tüm savaşçılarına yaptığıdır. Resulullah onların idam edilmelerini emretti. İşte bunlar savaş esirleri için imamın tercihine kalmış farklı seçeneklerdir. Bir sonraki oturumda önemli bir hadise olan Hudeybiye hakkında konuşacağız inşallahü teala.

Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et. Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

elçisi geldi. Hazreti Muhammed geldi. İslam geldi. Rahmet geldi. Adem'in çocuklarısınız dedi. Havva'nın çocuklarısınız. Birbirinizin hukukunu çiğnemeyin dedi. Rabbin insanlık izzetiyle donattığı varlıksın dedi. Rabbine yönel dedi. Yönelince onu bulacaksın kalbinde dedi. Kalbini arındır kin ve öfkeden. Kimseyi aşağılama. Kimseyi ötekileştirme. Zulüm yok dedi. Kula kulluk yok dedi. Kız çocuklarına ölüm asla yok dedi. Kadını aşağılamak yok dedi. En güzel insan

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44
8: İstoç.
9: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
15: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 Özkonak Kuyumcu.com.
8: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Bu dünyada Allah'ın size verdiği ruh ve bedenle yaşıyorsunuz. Her gün Allah'ın yarattığı rızıkları yiyor, Allah'ın yarattığı gözle görüyor, Allah'ın verdiği kulakla işitiyorsunuz. Peki tüm bu nimetlere karşı Allah'a gereği gibi şükrediyor musunuz? Gelin Allah'a daha çok şükredin. O, kendine şükredenlere nimetlerini artırandır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: mübarek olsun. Şehadetin bize diriliş olsun. Ardından nesiller kıyama dursun. Anlayamadık biz seni ey şehit. Anlayamadık. Canını malını Rabbine sattın. Kanını davana sermaye yaptın. Bize özgürlüğü miras bıraktın. Anlayamadık biz seni ey şehit. Anlayamadık.
1: Özel FM uyarıyor.
2: Bedeninizin içinde bir ordu bulunduğunu biliyor musunuz? Mikropların bizi hasta ettiğini hepimiz biliriz. Ancak mikroplara karşı bedenimizin de bir savunma sistemi vardır. Bu sistem tam bir ordu gibi çalışır. Saldırı, savunma, istihbarat ve hatta lojistik destek için çalışan ayrı hücreler vardır. Bu kusursuz sistem Allah'ın kusursuz yaratışının delillerinden biridir.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
6: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
7: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
11: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
13: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
15: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
10: implant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dost doğru yoldan sapmış olur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
20: Özel FM.
21: Özel FM.
22: Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri.
23: Ders. Merhamete mazhar olmanın yolu. Peygambere itaat etmek. Kur'an iklimi. İşte bu hükümler Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar. İşte bu büyük başarıdır. Nisa suresi 13. ayet. Nebevi Seda. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu: ümmetimin hepsi cennete girecektir, yüz çeviren müstesna. Orada bulunanlar "ey Allah'ın Resulü, yüz çeviren kim?" diye sorunca Hazreti Peygamber "bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden yüz çevirmiş demektir" şeklinde cevap vermişti. Buhari. Merhamete mazhar olmanın yolu peygambere itaat etmek. Müslüman kayıtsız ve şartsız olarak Allah Celle Celaluhu'ya teslim olan ve Allah'ın kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirme adına hukuklu yaşamaya dikkat eden kimsedir. Elbette Kur'an-ı Kerim'de ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde Müslüman hakkında yapılan pek çok farklı tanımlar da mevcuttur. Ancak yukarıda verdiğimiz tanım diğer tüm tanımları içerisinde barındırdığı için Müslüman der demez aklımıza ilk bu tanımın gelmesi önemlidir. Tanımdaki hukuklu yaşama meselesi ciddi bir meseledir. Müslüman gerçekten hukukun üstünlüğüne inanır çünkü hukuk Allah'ın aleme koyduğu tüm hakları kapsamaktadır. Bu haklar büyük bir ölçü yasayla konmuştur. Her insan ve her Müslüman şu dört hukuku tesis etmekle sorumludur. 1. Hukukullah. Allah insan arasındaki hukuktur. Kulla Allah arasında kurulması gereken sınırları ihtiva eder. 2. Hukukun nefs. İnsanın kendi nefsiyle arasındaki hukuktur. İnsan kendine karşı sorumludur. Eğer kendine karşı o hukuku tam anlamıyla tesis etmezse, geri kalan hukukları tesis etmede zorluk yaşayacaktır. Bunun için hukukun nefs dediğimiz insanın kendi nefsiyle kurması gereken hukuk hemen Allah hukukunun altına yazılır. 3. Hukukul ibad. İnsanın başka insanlarla kurması gereken hukuktur. Diğer insanlarla fazlaca iletişim kurmak zorunda kaldığımız için bu alanda ciddi sıkıntılar çekmekteyiz. 4. Hukukul eşya. İnsanın eşyayla, varlıkla ve de kainatla kurması gereken hukuktur. Etrafımızda, çevremizde varlık adına ne varsa onlarla kurmamız gereken bir hukuk vardır. Elbette insan bu hukuka bağlı olarak yaşamak zorundadır. Bu hukukları nasıl tesis edeceğiz? Şimdi bu dört hukukun neyle tesis edileceğine dair bilgiler verelim. Hukukullahı hakkıyla ancak ve ancak ihsan şuuruyla tesis edebiliriz. Hukukun nefsi iradenin hakkını vermekle tesis edebiliriz. Hukukul ibadı isarı en temel hedef olarak belirlemekle tesis edebiliriz. İsar ruhu yaşamak için yaşamak değil, yaşatmak için yaşamayı hedeflemektedir. Yani hep bana değil, bir sana bir bana demektir. Daha ötesi ise hep sana hep sana demekle kullara karşı farklı bir iklim estirmektir. Hukukul eşya ise ikramı bütün bir varlığa yansıtmakla tesis edilebilir. Yani eşyayı Allah'ın nimetlerinden kabul etmekle, o nimetlerin şükrünü eda edebilmek için gayret göstermekle eşya ile aramızdaki hukuku sağlamış oluruz. Ayrıca bütün bu varlığa Allah'ın bize bir emanetidir nazarıyla bakıp ona göre davranmakla bu hukuk tam olarak tesis edilebilir. Çünkü çevre, orman, şu yaşadığımız sokaklar, caddeler ve şehirler Allah'ın bize birer emanetidir. Eğer biz Müslümanlar olarak bu hukuku anlarsak başka yasalara ihtiyaç kalmayacaktır. Zira Allah Celle Celaluhu sistemi ve yasaları koymuştur. Bu nedenle dikkat etmeli, hakka girmemeye çalışmalı ve her şeyin hesabının sorulacağı bilincinde olunmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hukuku. Bu bölümde üzerinde konuşacağımız konu peygamber hukukudur. Ve bu hukuk saydığımız dört hukuktan birincisi olan hukukullah başlığı altında işlenmesi gereken önemli bir meseledir. Hukukullah dediğimiz zaman hukuk meselesinin en üst zirvesini kastetmiş oluruz. Bu hukukun içerisinde Allah Celle Celaluhu ile kul olarak bizlerin arasında kurulması gereken ilişki sistemi yer almaktadır. Hemen aşağısında ise peygamber ve mümin arasındaki hukuk sayılmalıdır. Bu hukukun altına ise dinin intikal ve muhafazasında bizlerde önemli bir konum ihtiva ettikleri için sahabe neslinin hukuku yerleştirilmelidir. Son olarak da bu dinin yaşanabilmesi, anlaşılabilmesi ve kavranabilmesi için ciddi bir biçimde emek ve mücadele vermelerinden dolayı peygamber varisi olarak adlandırılan alimlerle aramızdaki hukuk konulmalıdır. Görüldüğü gibi hukukullah dediğimiz hukuk çok geniş bir kapsama sahiptir. Zira o alanda Allah, peygamber, sahabe ve alimlerin hukuku mevcuttur. Bizim üzerinde duracağımız konuysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aramızdaki hukuktur. Bu çok önemli bir meseledir. Doğrudan peygamberle mümin arasındaki hukuku dile getiren ayet sayısı 300'ün üzerindedir. Gerçekten çok ciddi bir yekün var karşımızda. Zira peygamber hukuku Kur'an'ın en yoğun biçimde üzerinde durduğu meselelerin içerisinde yer almaktadır. Örneğin Hazreti Musa aleyhisselamın İsrailoğullarıyla olan mücadelesini Allah'ın peygamber hukukuna verdiği değeri anlayabilme adına okuduğumuzda o hukukla alakalı çok ciddi ve farklı meseleleri yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla Kur'an öyle bir kitap ki merceğimizi nereye tutarsak o konunun çok ciddi açılımını yakalamak mümkün oluyor. Düz okuyup geçtiğimiz zaman dikkatimizi çekmeyen nice meseleleri üzerinde yoğunlaşıp da okuduğumuzda bizleri farklı ufuklara taşımaktadır. Hadislere baktığımızda ise peygamber hukukuyla alakalı tefsir ve tebyin yönünde onlarca beyan hasıl olmuştur. O beyanlarsa talim yani öğretme, terbiye yani yetiştirme, tezkiye yani arındırma sahalarında ortaya çıkmıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle aramızda kurmamız gereken bağın kilit noktaları buralardadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aramızda kurduğumuz hukukun vesilesiyle onunla yakınlaşıp beyanlarını daha net bir biçimde anlayabiliriz. Peygamberle aramızdaki hukuk için birçok kavram gündeme alınabilir. Ancak biz burada 5 temel kavram üzerinden meseleyi daha iyi anlamaya çalışacağız. 1- İtaat 2- İttiba 3- İtisam 4. İhsan, 5. İtidal. Bu bölümde sadece itaat kavramı üzerinde duracağız. Geriye kalan 4 kavramı da önümüzdeki bölümlerde değerlendireceğiz. İslam toplumu muti, itaatkar bir toplumdur. Bunu modernizme inat çok net bir biçimde söylemeliyiz ve hayatlarımızda tesis etmeliyiz. Biz itaatkar bir toplumuz. İtaatkar demek, affedersiniz, öyle koyun sürüsü gibi olup birinin bizi sağa sola götürmesi şeklinde değildir. Zaten İslam'da böyle bir anlayış yoktur. Başımızdakilere itaat ederiz ama üzerlerindeki cübbenin de hesabını sorarız. Kim olursa olsun, ana çizgilerden sapacak olursa tüm gücümüzle ona engel olmaya çalışırız. Başımızda Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat etmenin gerekliliğine ve zorunluluğuna da inanırız. Ama işin raydan çıktığı, çizgileri zorladığı, bizi masiyete, fıska ve günaha çağırdıkları zaman, nefsinin isteklerini bize din diye dayattıklarında orada kim olursa olsun karşılarında dururuz. Zira çizgileri ihlal eden insanlara o çizgileri hatırlatmakla mükellefiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bile sahabe gelip, "Ya Resulallah, bu yaptığın iş Allah'ın senden istediği bir iş mi yoksa kendi içtihadın mı?" diye sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Allah böyle istiyor" demiş. Bunun üzerine sahabe fikir bile beyan etmekten geri durmuştur. Eğer bu iş Allah'ın değil de Hazreti Peygamber'in bir içtihadıysa, o zaman da onun görüşüne itiraz edip kendi görüşlerini ortaya koyabilmişlerdir. Biz tüm bunları hikaye olsun diye okumuyoruz. Eğer ki bunlar hayatımıza taşınmayacaksa, o zaman başımızdakilerini sorgulanamaz olarak görürüz. Sorgusuz ve sualsiz gördüğümüz her adamın ocağı batar, en büyük felaketler o adamın başına gelir. Çünkü bizim derdimiz ilkelere riayet ederek yaşamaktır. O ilkeleri koruma noktasında mükellefiyetimiz vardır. Çünkü o ilkeler sadece dünyayı değil, asıl önemli olan ahireti tesis etmek için Allah tarafından önümüze konmuştur. O halde itaat meselesini koyun sürüsü üzerinden değerlendirmeye çalışmayacağız. Zira itaat ettiğimiz şey bilinçli ve sınırlı bir şekilde söylenenleri yerine getirmektir. Sınırlı bir şekilde itaat etmekten maksadımız sınırları sadece Allah Celle Celaluhu'nun koyabileceğini ve itaatin sadece bu sınırlar içerisinde olabileceğini bilerek yaşamaktır. Eğer başımızdakiler günaha çağırıyorsa onlara itaat yoktur. Velev ki bu çağıranlar anne ve baba olsa bile, bir evlat helal ve haramları ihlal etmeye yönelik emirlere itaat sergilememelidir. Din adına konuşan alimlerimize bile bu yapılmamalıdır. Çünkü alimlerimiz Allah'ın koymuş olduğu ilkeler dahilinde bize bir şeyler söyleyebilirler. Eğer onlar bizi masiyete çağırırlarsa, helali haram, haramı helal yaparak çizgileri aşarlarsa, bu yaptıkları din adına olsa bile orada herhangi bir itaatten söz edilemez. Asıl itaatse sevmemene, istememene, hoşlanmamana rağmen bazı şeylere boyun eğmendir. Yani aslında itaat etmek zor ve acıtan bir şeydir. Özellikle de isteyen Allah'sa acıtmasına rağmen boyun eğmek tam bir itaat sayılacaktır. Bir gün sahabe efendilerimiz Allah Resulüne biat edecekleri sırada içlerinden bazısı şöyle bir cümle kurarak biat eder. "Ya Resulallah, zoruma gitse bile itaat edeceğime dair sana biat ediyorum." Buhari, Müslim. Şu sözün güzelliğine bakar mısınız Allah aşkına? "Zoruma gitse dahi, beni acıtsa dahi biat ediyorum." Bu da demek oluyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat öyle kolay değildir. Özellikle küfrün, günahın ve nifakın cadde ve sokaklarda oluk oluk aktığı bir zamanda o itaat çizgisini Resulullah'ın istediği gibi yerine getirmeye çalışmak hiç de kolay değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara rağmen itaate çağırıyor bizi. Peki biz neye itaat etmekle mükellefiz? Elbette Nisa suresinin 59. ayetinde açıkça ifade edilen Allah'a, Resulüne ve bizden olan ulul emre, emir sahiplerine. Bizden olan emir sahiplerinden kastımız, bizim ırkımızdan, toprağımızdan, dilimizden, ailemizden, partimizden, hizbimizden, ideolojimizden ve benzeri demek değildir. Bizden demek, İslam ümmetinin içerisinden demektir. O emir sahibi, Allah Celle Celaluhu ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mutlak manada itaat ediyorsa ona itaat vardır. Allah'a ve Resulüne itaat etmeyen emir sahibine itaat yoktur. Çünkü bizden olmasının en temel ölçüsü Allah'a ve Resulüne mutlak manada itaat etmesidir. Resulullah'a itaat. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmemizi kim istiyor? Hazreti Nuh aleyhisselama itaati isteyen, Hazreti İbrahim aleyhisselama itaati isteyen, Hazreti Musa aleyhisselama itaati isteyen, Hazreti İsa aleyhisselama itaati isteyen hangi otorite ise son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de itaat etmemizi emreden odur. Dolayısıyla biz itaati Allah Celle Celaluhu'nun emirlerinden bir emir olarak hem de en önemli emirlerinden biri olarak dikkate almak zorundayız. Hatırlarsak bölümün başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hukukuna ait dolaylı dolaysız 300'ün üzerinde ayet var demiştik. Meseleye itaat çerçevesinden baktığımızda o 300'ün üzerindeki ayetlerin 3'te 2'sinin itaatle alakalı olduğunu görürüz. Yani Allah Kur'an'da Hazreti Peygamber'in hukukunu bize itaat kavramı üzerinden aktarmıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla 32 ayet çok açık bir şekilde doğrudan Resulullah'a itaatten bahsetmektedir. Bu ayetlerdeki mesajları şu şekilde tasnif edebiliriz. 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat hem Allah'ı sevmenin bir hakkı hem de Allah'ın sevgisinin ve mağfiretinin kazanılmasının en temel yoludur. Bakınız Ali İmran 31. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat imanın bir gereği, İslam'ın en büyük alameti, kafirlerle, münafıklarla, facirlerle ayrışmanın en önemli işaretidir. Bakınız Ali İmran 32, Nisa 65, Maide 92, Enfal 1, Tevbe 71, Nur Suresi 47. ayetler. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat, mutlak kurtuluşa ermenin, nimetler yurdu olan cenneti kazanmanın en önemli vesilesidir. Bakınız Nisa 13, 69, Nur Suresi 52, Ahzab 71. ayetler. 4. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat, dünya hayatında ortaya çıkan tüm anlaşmazlıkların giderilmesinin, ihtilafların sonlandırılmasının en sağlam teminatıdır. Bakınız Nisa 59, Enfal 20, 24, 46, Nur 51, 54. ayetler. 5. Resulullah'a itaat, getirdiklerine teslim olmakla beraber aslında Allah'a itaat etmek olduğunun en açık göstergesidir. Bakınız Nisa suresi 80. ayet. 6. Resulullah'a itaat sadece sözle olabilecek bir şey değil, duygu, düşünce ve eylem planında ortaya konması gereken en temel iman işaretidir. Bakınız Ahzab suresi 36. ayet. 7. Resulullah'a itaat amellerin bereketlenmesinin, Allah katında makbul olmasının ve şiddetli azaba düçar olmaktan kurtuluşun en mühim vesilesidir. Bakınız Muhammed suresi 33, Fetih suresi 17, Hucurat suresi 14. ayetler. 8. Resulullah'a itaat dünya ve ahirette Allah Celle Celaluhu'nun o eşsiz merhametine erişmenin, o bitimsiz rahmetini kazanmanın en önemli yoludur. Bakınız Ali İmran 132, Nur Suresi 56. ayetler. İtaatin bu kadar Kur'an'da yer almış olmasına rağmen, başta bu memleket olmak üzere şu anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat meselesi tartışılan bir mesele halindedir. İslam'ın ruhunu anlamış olan alimlerimizin itaat meselesine getirdikleri yoruma baktığımızda ise genel olarak ifade edilen temel ilkenin sağlığında kendisine, vefatından sonra ise sünnetine uyma şeklinde olduğudur. İmam Şatıbi'nin de veciz ifadesiyle Kur'an'da Resul'e itaati emreden ayetlerin manası Kur'an'da yer almayan hususlarda peygamberin sünnetine sarılın demektir. Aynı şekilde İmam Alusi'nin de güzel bir tespiti vardır itaat hakkında. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaatin Allah Celle Celaluhu'ya itaatle birlikte yan yana zikredilmesindeki incelik, Allah'ın Resulüne olan değerini ortaya koymak, Kur'an'da bulunmayan dini emirleri yapmak gerekmez zannını kesinlikle yıkmak ve peygamberin Kur'an'dan ayrı ve müstakil olarak hadislerinde ortaya koyduğu emirlerine itaat etmektir. Bakınız Alusi Ruhul Meani. Kur'an'dan ayrı ve müstakil olarak dediği zaman da sünneti kastediyor. Yani sünnetin belgeleri olan hadisi kastediyor. Merhamete mazhar olmanın yolu. Merhamete mazhar olmanın en önemli yolu Allah Celle Celaluhu'ya ve Resulüne itaat etmektir. Merhamete mazhar olmak istemeyenler var mı acaba Müslümanların içerisinde? Bakın birisi vefat ettiği zaman ne diyoruz? Allah rahmet eylesin. Allah merhametiyle yargılasın diyoruz. Bir insanın, bir müminin Allah'ın merhametinden uzak kalması, o merhamete ulaşamaması dünyanın da ahiretin de en büyük felaketidir. Eğer Allah bize merhametiyle muamele etmeyecekse vay ki vay halimize. Rabbimiz eksiklerimize, küçüklüğümüze rağmen bizlere merhamet eylesin. O merhametini bizlerin üzerinde tecelli ettirsin. Dolayısıyla Kur'an itaatin önemine böyle vurgu yaparak merhamete mazhar olmanın yolunun da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaatten geçtiğini beyan ediyor. Resulullah'a itaat, dünya ve ahirette Allah'ın o eşsiz merhametine erişmenin, o bitimsiz rahmetini kazanmanın en önemli yoludur. Nur suresinin 56. ayetinde Allah, namazı ikame edin, zekatlarınızı hakkıyla verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin buyuruyor. Bu ayet başka bir çeviriyle okunduğunda, eğer itaat ederseniz umulur ki merhamete mazhar olursunuz hakikatini ortaya koyuyor. Merhamet adına da bir seviyeye vardırıyor. Aynı şekilde Rabbimiz Ali İmran 132. ayetinde size merhamet edilmesi için, rahmete mazhar olmanız için Allah'a ve peygambere itaat edin buyurarak itaatin merhamete mazhar olacağını bildirmiştir. Üstelik Ali İmran suresinin bu ayetleri Uhud'un hemen ardından inmiştir. Uhud'u hatırladığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayneyn geçidi denilen okçular tepesinin üstüne 50 tane okçuyu yerleştirmiş, başlarına da Abdullah bin Cübeyr'i radıyallahu anh koymuş ve ona bu tepeden asla inmemeleri gerektiğini sıkıca tembih etmişti. Fakat 10 sahabi hariç diğerleri tepeyi terk etmiş ve kazanılan galibiyet mağlubiyetle sonuçlanmıştı. İşte bu ayetler böyle bir olayın akabinde inmeye başladı. Burada ilginç olan şu ki 130. ayette Uhud anlatılırken bir yerde ara bir konu olarak gözükse de doğrudan Uhud'la alakadar bir konu olarak faiz meselesi de ele alınıyor. Peki neden faiz meselesi burada yer alıyor? Çünkü Okçular Tepesi'ni terk eden sahabeyi aslında o gün o yanlışa sevk eden şeylerden bir tanesi de faizdi. Daha o gün faizin yasaklanmasına dair bir hüküm gelmemiş ve gelmediği için de ashabtan bazıları cihada katılmak için Medine'deki Yahudilerden faiz karşılığında bir miktar para almıştı. O aldıkları parayla da kılıç, kalkan, at, neyse savaş malzemeleri almış ve savaşa katılmışlardı ve düşünceleri de savaşı kazandıktan sonra elde edecekleri ganimetten borçlarını ödemekti. İbni Hişam. Yani böyle bir durum var ortada. Ondan dolayı savaş bitti düşüncesiyle Allah Resulü'nün inmeyin çağrısına rağmen borçlarını ödeme maksadıyla aşağıya inmişlerdi. Uhud bitmiş, 70 Müslüman şehit olmuş, geriye kalan 630 kişi de yaralı haldeyken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem itaatin ne demek olduğunu öğretmek için atın üstünde dahi zor duran o yorgun ve yaralı ashabıyla Uhud'un kefareti olabilmesi için Hamra-ül Esed'e doğru bir gazve gerçekleştirdi. Böylelikle sahabe efendilerimiz Ayneyn tepesinde yapılan yanlışlığın kefaretini ödemişlerdi. Ödedikleri için de Allah'ın merhametine mazhar oldular. Madem sahabe yeniden dirildi, biz de bu zamandaki müminler olarak terk ettiğimiz tepelerimizin ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederek dirilebilir ve Rabbimizin rahmetine mazhar olabiliriz. İlgili ayetlerden alınması gereken mesajlar içinde kısaca şunları söyleyebiliriz. 1. Allah ve Resulüne itaat, Uhud gibi bir imtihanı kaybetseniz bile yine insana merhameti kazandıracak bir durumdur. 2. Allah ve Resulüne itaat, Uhud gibi zor zamanlarda eğer tesis edilirse asla mağlubiyet yaşatmayacak bir haldir. 3. Allah ve Resulüne itaat, Uhud gibi düşmanın güçlü, dostların zayıf, münafıklarınsa binbir entrikalarına karşı insanı koruyacak bir kalkandır. 4. Allah ve Resulüne itaat, Uhud gibi ortamda dünyevi anlamda bir mağlubiyet olsa bile yine merhameti cezbedecek bir mükafattır. 5. Allah ve Resulüne itaat, Uhud gibi ağır bir yaranın ardından ölümden sonra dirilmek gibi Hamra-ül Esed'ler için insanı ayağa kaldıracak bir imkandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan itaat konusunda vereceğimiz bir diğer örnekse tesettür ayetlerinin indiği günde yaşananlardır. Zira ayet iner inmez hanımlardan kimi eteklerinin arta kalan kısımlarıyla, kimi elbiselerinin astarlarıyla, kimi kocalarının sarıklarıyla anında örtünmüşlerdir. Aynı tavır yani anında itaat, içkinin haram kılındığı zamanda da olmuştur. Hiç oyalanmadan sahabe o içki fıçılarından kurtulmuşlardır. Başka bir örnek için kıble değişimi hadisesini zikredebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 17-18 ay Kabe'ye değil Kudüs'e yönelerek namaz kılıyordu. Bir gün öğlen ya da ikindi namazlarından birinde tam da namazın ortasında Cebrail aleyhisselam Kabe'nin kıble olarak edinildiğine, değiştirildiğine dair ayetleri getirdiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç duraksamaksızın namazın içerisinde Kabe yönüne doğru dönmüştür. Onunla beraber arkasında namaz kılanların tamamı da aynı şekilde dönmüştür. Bu tavır Resulullah'ın Allah'a olan itaatini, ashabın da Resulullah'a itaatine manidar bir örnektir. Bilindiği üzere ifk hadisesinde Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemize atılan iftiradan dolayı Medine'de yaklaşık bir ay süren ruhi anlamda derin hadiseler yaşanmış ve bu durum Allah Resulü'nün de en ağır imtihanı haline gelmişti. Nihayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istişare maksadıyla Ümmü Eymen, Zeyd bin Sabit, Zeynep bint Cahş, Hazreti Ali ve Hazreti Ömer'le konuyu müzakere etmişti. O konuşmalar içerisinde Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle bir şey söylüyor Efendimiz'e. Ya Resulallah, bir gün bize namaz kıldırdın, namazdayken senin de ayaklarında terlik, ayakkabı vardı bizim de. Namazın orta yerinde sen ayakkabılarını çıkardın, biz de çıkardık. Namaz bitti, bize dönüp dedin ki, niye çıkardınız ayakkabılarınızı? Biz de dedik ki, ya Resulallah, sen çıkardın, biz de çıkardık. Sen bize dedin ki, bana Cebrail geldi, haber verdi ve dedi ki, terliklerinde necaset var. Necasetle de namaz kılınmayacağı için ben çıkardım. Sizin çıkarmanıza gerek yoktu. Hatırlıyorsun değil mi bunu? Hatırlıyorum diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle der. Senin ayağındaki necasete dahi tahammül etmeyen Allah, namusuna uzanan necaseti de ayetler indirerek temizleyecektir. Hazreti Ömer'in ufku işte böyledir. Meselenin itaat kısmına baktığımızda Allah Resulü'nün her hareketini uygulamaya çalışan bir nesil görüyoruz. Örnek alınacaksa en güzel örneği alan bir nesil. Bunun nedeni ise ona duyulan sevgi ve muhabbettir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bir gün insanlara bir şeyler anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisine binaen şöyle demiştir. Bedenine dövme yapan ve yaptıran, yüzünün tüyünü yolan, dişlerinin arasını ayırtarak Allah'ın yarattığını değiştiren kadınlara Allah lanet etmiştir. Müslim. Hadise dikkat ettiğimizde bu sözlerin erkeklere değil de kadınlara söylendiğini anlıyoruz. Çünkü o dönemde bu davranışlar kadınların arasında yaygınlık kazanmıştı. Ayrıca dövme, yüzdeki tüylerin yolunması, dişlerin arasını ayırma meselesi de bugün bizim anladığımız gibi değildir. Bizim bu üç tane meselenin ne olduğunu anlayabilmemiz için o günün dünyasında bu işlerin nasıl yapıldığına bakmamız gerekir. Üç davranışında aslında temel sıkıntısı fıtrata müdahale olmasındadır. Yasaklanan şey budur. Bu sözleri duyan Ümmü Yakup isimli bir kadın hemen itiraz etmiş ve demişti ki "Ey İbni Mesud, ben Kur'an'da bu söylediklerine rastlamadım. Kur'an'da olmayan bir şeyleri mi bize söylüyorsun ey İbni Ümmü Abd?" Bu sözler karşısında Abdullah bin Mesud radıyallahu anh eşsiz ilmiyle o kadına şöyle cevap vermiştir. "Sen Kur'an'ı okuduğunu söylüyorsun. Kur'an'da Resul size ne verdiyse onu alın ve size neyi yasak ettiyse ondan da sakının. Haşr suresi 7. ayet. Okumadın mı? Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişilere lanet etti. Bize de bunu bildirdi. Bundan sonra bize düşen bu söylenenlere mutlak manada itaat etmektir." Müslim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söyledi. Sahabe için o mesele izaha kavuştu. Böyle bir itaat var sahabenin dünyasında. Başka bir örneğe baktığımızda ise Ka'b bin Malik ile Abdullah bin Ebi Hadret el-Eslemi arasında bir ticari mesele olmuş. Borçla bir şey verilmiş. Vadesi gelince de Abdullah bin Ebi Hadret ödeyememiş. İkisi beraber Mescid-i Nebevi'deler. Ka'b parasını istiyor. Sesler biraz yükseliyor. O kavgalarının sesi hücre-i saadette olan Allah Resulü'nün mübarek kulaklarına ulaşıyor. Şöyle kafasını uzatıyor hücre-i saadetin penceresinden. "Ya Ka'b," diyor. Eliyle "yarısını alma" diye bir işaret ediyor. Ya Ka'b sesini duyup ve dönüp baktığında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görünce Ka'b bin Malik o mübarek elinin işaretini görünce hemen kendini topluyor ve Abdullah bin Ebi Hadret'e "borcun yarısını sana feda ettim. Geri kalan yarısını bana versen olur" diyerek borcunun yarısından vazgeçiyor. Tavrını değiştiriyor. Buhari. İşte sahabenin Allah Resulüne olan itaati böyledir. Bu örneklerle beraber itaat meselesinin bizim dünyamızda ne halde olduğunu daha iyi anlamış oluyoruz maalesef. Miras, evlilik ve boşanma meselesinde ne kadar kötü bir durumda olduğumuz aşikardır. Halbuki bölümün başında itaat etmek, acıtsa bile emirleri yerine getirmek olduğuna değinmiştik. Hayatımızın tümüne etki edecek bir merhamete mazhar olmanın tek yolu budur çünkü. Allah Celle Celaluhu bizi kendisine ve Resulüne mutlak manada itaat edenlerden eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin memnun olacağı ve bu memnunluktan Allah'ın razı olacağı o çizgiye Allah bizleri

istidat kavramı yer almaktadır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de aynı anlamda veya yakın manada kullanılan din, İslam, sem, bir, teba ve benzeri kelimeler de itaatin vahyi bildiriminin temel kavramlarından biri olduğunu göstermektedir. İslam ansiklopedisi itaat. Sünnet-i seniyye, nebevi pratikler, nimeti yad etmek. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayetle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimseye bir nimet verilir de onu hayırla yad ederek dile getirirse onun şükrünü yerine getirmiş olur. Eğer onu kimseye söylemeyerek gizlerse ona nankörlük etmiş olur. Ebu Davud, Edep 11. Sünnet-i nesiye, unutulmuş sünnetler, mazluma yardım etmek. Bera bin Azib'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek. Buhari İstizan 8. Nebevi mirasın şahitleri. Nasıl gördüysem öyle yapıyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh, Meysere bin Yakub'un rivayetine göre Küfe'deyken bir defasında ayakta su içti. Meysere, ayakta su mu içiyorsun diye sorunca da şu cevabı verdi. Ayakta içmişsem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ayakta içerken gördüğümdendir. Otururken içersem Resulullah'ın oturarak içtiğini gördüğümdendir. Buhari Eşribe 16. Nebevi mirasın sadıkları. Kardeşe ancak kardeşle ulaşılır. Medine'nin 7 fakihinden biri, hadis ve siyer alimi Urve bin Zübeyr, bir gün evladı Hişam'a şöyle bir nasihatte bulunur. Bir adamı iyilik yaparken gördüğünde bilesin ki o adamda yaptığı iyiliğin kardeşleri de vardır. Yani başka iyilikleri de vardır. Aynı şekilde bir adamı kötülük yaparken gördüğünde bilesin ki o adamda yaptığı kötülüğün kardeşleri de vardır. Yani başka kötülükleri de vardır. İyiliğe ancak kardeşi olan bir iyilikle ulaşılır. Sıbt İbnül Cevzi Miratü'z-Zaman 10-32. Nebevi varisler. Hazreti Ali, 4 Raşid halifeden biri ve ilim şehrinin kapısı olan büyük sahabi. Hubab bin Müzir, görüşleriyle her zaman Resulullah'ı sevindiren sahabi. Urve bin Zübeyr, Medineli meşhur 7 fakihten biri. Hadis ve siyer ilminde üstad kabul edilen bir alim. Vakıdi, Megazi müellifi, İslam tarihçisi, muhaddis ve kadı olan büyük alim. İmam Şatıbi, El-Muvafakat adlı eseriyle tanınan Endülüslü Maliki fakihi ve dil konusunda üstad olan bir alim. Nebevi mirastan hisseler. Müslüman, kayıtsız ve şartsız olarak Allah'a teslim olan ve Allah'ın kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirme adına hukuklu yaşamaya dikkat eden bir kişidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat, hukukullahın bir cüz'üdür. İtaat, bilinçli ve sınırlı bir şekilde söylenenleri yerine getirmektir. İtaat, sevmemene, istememene ve hoşlanmamana rağmen sırf Allah istiyor diye acıtsa bile boyun eğmektir. Merhamete mazhar olmanın en önemli yolu Allah Celle Celaluhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmektir.

Suffa Meclisleri. Sünnet Bilinci Dersleri. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuran

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki, nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki, nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki, günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: sünnet, lügatte yol, usul, adet, iyi olsun, kötü olsun, gidişat ve alışkanlık haline getirilen davranışlar manalarına gelir. Kur'an'da sünnetin belirttiğimiz bu lügat manasında kullanıldığını gösteren ayetler bulunmaktadır. Kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan ve Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan, sadece evvelkilerin sünnetinin kendilerine gelmelerini beklemeleridir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifinde de bu lügat manası görülür. Her kim iyi bir çığır açarsa, onun ve onunla amel edeceklerin sevabı o kimseye aittir. Onun da amel edenlerin sevabındansa bir eksilme söz konusu olmaz. Her kim de kötü bir yol açarsa onun ve onun da amel edeceklerin günahı o kimseye aittir. Onun da amel edenlerin günahlarından bir eksilme olmaz. Bu manaya uygun olarak muhaddisler sünnet denince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri, tasvip buyurduğu davranışları ve gerek peygamberliğinden önceki devreye gerekse peygamberlik devresine ait olsun şekil ve şemailini, huy ve ahlaki güzelliklerini anlamışlardır. Fıkıh usulü alimleri de sünneti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an-ı Kerim dışında sadır olan ve şer'i hükme delil olabilecek vasıftaki söz, fiil ve takrirler olarak tarif etmişlerdir. Bu bakımdan sünnet, farz, vücub, nedb, sıhhat, butlan, fesat gibi hükümlerin delillerinden bir delil, teşri kaynaklarından bir kaynaktır. Kavli sünnet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli maksat ve münasebetlerle söylediği sözlerdir. Kavli sünnet çoktur. Mesela, ameller ancak niyetlere göredir. Fiili sünnet, Peygamberimizin ibadet esnasında ve genel davranışlarında bize ulaşan uygulamaları ve yaptıkları işlerdir. Namaz kılışı, davalara bakışı ve benzeri davranışları gibi. Peygamberimizin fiillerini üç grupta toplayabiliriz. Birinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir beşer, bir insan olarak yaptığı fiillerdir. Yeme, içme, giyinme, uyuma, oturup kalkma gibi. İkinci grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sırf kendisine mahsus özel fiilleri. Gece teheccüd namazı kılmasının kendisine farz oluşu, dörtten fazla hanımla evlenmesi gibi. Üçüncü grup, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşrii, hüküm koyma niteliğindeki hem kendisinin hem de ümmetin uyması gereken fiiller. Mesela namaz kılışı, oruç tutuşu, hac edişi böyledir. Peygamberimizin bu tür fiilleri kendisi hakkında farzsa, ümmet içinde farzdır, vacipse vaciptir, caizse caizdir. Takrir-i sünnet, Hazreti Peygamber'in huzurunda Müslümanların söylediği bir sözü, yapılan bir hareketi veya gıyabında söylenen söz ve yapılan hareketleri işittikten sonra onlara karşı çıkmaması, sükût etmesidir. Bu sükût ve karşı çıkmama, söylenen sözlerin, yapılan işlerin mübah ve caiz olduğunu gösterir. Şu bir hakikattir ki, Hazreti Peygamber'in batıl ve İslam'ın kabul etmediği söz ve tavır karşısında sessiz kalması düşünülemez. Takrir-i sünnete misalse, Ebu Said el-Hudri'nin rivayetine göre ashab-ı kiramdan biri bir sefer sırasında yılan tarafından sokulmuş bir kabile reisini Fatiha suresini okuyarak tedavi eder. Karşılığında da birkaç tane koyun alır. Arkadaşları koyunları paylaşalım derler. Tedavi yapan, hele durun, Resulullah'a bir soralım der. Dönüşte durumu arz ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha'nın şifa vereceğini nereden biliyorsunuz? İyi etmişsiniz, koyunları bölüşün, bir payda bana ayırın buyurmuştur. Onun bu sözü Kur'an'la tedavi karşılığında ücret almayı açık tasvip ve tecvizdir. söz, fiil ve takrirden ibaret olan sünnet, Kur'an'ın yanında ilahi vahyin iki kısmından birini teşkil etmektedir. Zira Allah Celle Celaluhu, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, kendi heva ve hevesinden konuşmadığını, her ne konuşmuşsa onun kendisine vahyedilen bir vahiy olduğunu beyan etmiştir. Nitekim bu manayı Hazreti Peygamber'in şu hadisi şerifi de tekit etmektedir. Bana Kur'an verildi, bir de beraberinde onun gibisi yani sünnet verildi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
5: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
2: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49. Avcılar.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'tan başka yalvardıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortakları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara dua eden kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. Kıyamet günü insanlar bir araya toplandığı zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler. Onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

0: والرضوان واكتب لنا أن ندخل الجنة بالريان.
1: Özel FM hatırlatıyor. İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Özel efem.
1: Özel efem. Allah Allah Allah Allahu ekber Allahu ekber
0: Allah Allah Allah Allah Allahu ekber. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: 103.2.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
4: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
11: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
13: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

0: estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Saat 11.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
3: Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
1: Özel FM. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz. Biz

Derken yaptıkları ne kadar kötü, pis iş varsa karşılarına çıktı. Alay ettikleri cehennem azabı kendilerine her taraftan sardı.

0: Ve kendilerine şöyle denildi: siz bizi daha önce nasıl unutup terk ettiyseniz, biz de bugün sizi unutup kendi halinize bırakacağız. Kalacağınız yer ateştir. Hiçbir yardımcınız da yoktur. Bu böyle olacak. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alay konusu yaptınız, dünya hayatı sizi aldattı. Bugün artık ne oradan çıkarılırlar, ne de özürleri kabul edilip dünyaya gönderilirler.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Demek ki bütün hamdler, övgüler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Göklerde ve yerde ululuk yalnız O'na aittir. Aziz ve Hakim O'dur. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf

Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır.

Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki varlıkları ancak gerçek bir maksatla, adalet ve hikmetle bir de belli bir süre için yarattık. Ama kâfirler uyarıldıkları kıyamet gününden yüz çevirirler.

Müşriklere de ki, şimdi baksanıza şu sizin Allah'tan başka ilahlaştırıp yalvardığınız putlarınıza. Söyler misiniz, onlar yerde hangi şeyi yaratmışlar? Yoksa göklerde mi bir ortakları var? Eğer bu iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelmiş bir kitap yahut hiç değilse bir bilgi kalıntısı varsa getirin görelim.

kendisinin duasına ta kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve esasen kendilerine yapılan duadan habersiz, o Allah'tan başka uydurulan nesnelere yalvaran kimseden daha şaşkın biri hiç olabilir mi?''

İnsanlar diriltilip mahşere toplandıklarında bu putlar müşriklere düşman kesilir ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler.

Ayetlerimiz açık açık okunup beyan edildiğinde, o kâfirler, önlerine gelen gerçek hakkında bu besbelli bir sihirdir derler.

Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben uydurduysam, zaten Allah çok geçmeden cezamı verir. Siz bana yardım etmek isteseniz bile, Allah'ın azabından beni kurtaramazsınız. Demek ki sizin bu kabil laflarınız, boş sözlerden, içine daldığınız yaygaradan ibarettir. Allah da bunu pek iyi bilmektedir. Benimle sizin aranızda şahit olarak, O kâfidir, O gafurdur, rahimdir, affı, merhamet ve ihsanı pek boldur.

Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim.

De ki, peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki, dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem.

De ki, söyleyin bakalım, eğer bu Kur'an Allah tarafından geldiği halde siz reddetmişseniz, İsrailoğullarından da bir şahit, benzerine şahitlik edip iman ettiği halde, siz büyüklük taslayarak iman etmezseniz, sizden daha şaşkın, daha zalim kimse olabilir mi? Allah elbette böyle zalimleri hidayet edip emellerine ulaştırmaz.

İnkar edenler bir de müminler hakkında şöyle derler: bu İslam dini eğer önemli ve değerli bir şey olsaydı, bu Müslümanlar akıllarını kullanıp onu anlamakta bizi geçemezlerdi. Kendileri bunu başaramayınca, bu zaten eski, modası geçmiş bir yalan deyip geçiştirmek isterler.

Bundan önce bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Bu ise zalimleri uyarmak, iyi hareket eden müminleri müjdelemek üzere indirilmiş, onu doğrulayan Arapça bir kitaptır.

Onlar ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dürüst hareket ederler. İşte onlara korku ve endişe yoktur. Onlar kendilerini üzecek hiçbir durumla da karşılaşmazlar.

Biz insana, anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik. Zira annesi onu nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi 30 ay sürer. Nihayet insan gücünü kuvvetini bulup daha sonra 40 yaşına girince, "Ya Rabbi" der, "gerek bana, gerek anneme babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevk et. Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasip eyle. Rabbim, senin kapına döndüm. Ben sana teslim olanlardanım."

0: İşte biz onların yaptıkları en güzel işlerini, taatlerini kabul edip günahlarını affedeceğiz. Bunlar cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara söz verilen gerçek bir vaattir.
1: وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ

0: Fakat bir de öyleleri var ki, kendisini imana davet eden anne ve babasına, "Öf be, yetti artık. Benden önce nice nesiller ölüp de geri dönmediği halde, siz beni mezarımdan dirilip çıkarılmakla mı korkutuyorsunuz?" derken, onlar Allah'a sığınıp yalvararak oğullarına, "Yazık ediyorsun kendine" derler. "İmana gel, Allah'ın vaadi elbette gerçektir." O ise yine de, "Bu ahiret inancı eskilerin masallarından başka bir şey değildir" diye diretir.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ف۪ي اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ

İşte onlar, kendilerinden önce insanlardan ve cinlerden gelmiş geçmiş topluluklar içinde, haklarında azap hükmü kesinleşmiş olanlardır. Çünkü onlar, hüsrana uğramış kimselerdir.

Herkesin yaptığı işlere göre dereceleri vardır. Sonuçta Allah onlara işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecek, onlar asla haksızlığa maruz kalmayacaklardır.

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
1: Gün gelir kâfirler cehennem ateşinin karşısına tutulurken şöyle denilir: bütün zevklerinizi dünya hayatınızda kullanıp tükettiniz. Onlarla safa sürdünüz. Artık bugün dünyada haksız yere büyüklük taslamanız ve dinden çıkıp fasıklık etmeniz sebebiyle hor ve hakir eden bir azap ile cezalandırılacaksınız.
0: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

Bir de Ad halkının kardeşleri Hud'u hatırla. O Ahkaf'ta kavmini uyarmıştı. Gerçekte ondan önce de sonra da birçok uyaran peygamberler gelip geçmişti. O, yalnız Allah'a ibadet edin. Doğrusu ben sizin başınıza gelecek müthiş bir günün azabından endişe ediyorum demişti.

0: Onlar, sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi, iddianda tutarlıysan, geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım derler.
1: قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ
0: O şöyle cevap verdi. Azabın vakti hakkında kesin bilgi Rabbimin nezdindedir. Ben sadece benimle gönderilen mesajı size duyuruyorum. Ne var ki sizi cahilce davranan bir toplum buluyorum.

Vaktaki bildirilen azabı vadilerine doğru enlemesine yayılarak ilerleyen bir bulut halinde görünce, bu dediler, bize yağmur getiren bir bulut. Hud, hayır dedi. Bu, sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı azap taşıyan bir rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip yerle bir eden bir kasırgadır. Derken hepsi helak olup sadece meskenleri kaldı. İşte biz suça gömülmüş bir ruhu böyle cezalandırırız.

Gerçekten biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Kulaklar, gözler ve gönüller lütfetmiştik kendilerine. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de gönülleri kendilerine fayda verdi. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inatla inkar ediyorlardı. Neticede alaya aldıkları o azap kendilerine her taraftan sarıverdi.

Mekkeliler, etrafınızda bulunan birçok şehirleri yerle bir ettik ve yanlış yoldan dönsünler diye ayetlerimizi farklı üsluplarla tekrar tekrar açıkladık.

kendilerine Allah'ın nezdinde yakınlık sağlasınlar diye Allah'tan başka edindikleri tanrılar o müşrikleri kurtarsalardı ya, bilakis onlar ortalıktan kaybolup kendilerini terk ettiler. İşte onların sapıtmalarının ve uydurup durdukları iftiralarının neticesi bundan ibarettir.

Hani biz bir vakit cinlerden bir takımını Kur'an dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur'an'ı işitip dinleyecek yere gelince birbirlerine "Susun, dinleyin." dediler. Okuma tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler.

Ey milletimiz, dediler. Biz Musa'dan sonra gönderilen, kendisinden önceki vahiyleri tasdik eden, gerçeğe ve dosdoğru yola götüren bir kitap dinledik.

Ey milletimiz! Allah yoluna davet eden bu elçinin çağrısını kabul ve ona iman edin ki, Allah da sizin günahlarınızı affetsin ve gayet acı bir azaptan sizi kurtarsın.

Allah'ın elçisine icabet etmeyen kimse bilsin ki, Allah'ın cezasından asla kaçıp kurtulamaz ve Allah'tan başka hiçbir hami ve dost bulamaz. Onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.

0: O kâfirler şu gerçeği hala anlamadılar mı ki, gökleri ve yeri yaratan ve yarattıktan sonra hiçbir yorgunluk çekmeyen Allah, ölüleri diriltmeye de haydi haydi kadirdir. Evet, O her şeye kadirdir.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
0: Gün gelecek, kafirler cehennem ateşine karşı tutulacaklar. İşte o zaman kendilerine, nasıl, bu ateş doğru değil miymiş diye sorulunca, evet, Rabbimize yemin ederiz ki haktır, gerçektir diyecekler. Yüce Allah da şöyle buyuracak: İnkar edip durduğunuz için, haydi öyleyse tadın bakalım azabı.

0: O halde ey Resulüm, o üstün azim sahipleri olan peygamberler nasıl sabrettilerse sen de öyle sabret. Onlar hakkında azap gelmesi için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün, dünyada gündüzün sadece bir saatinden daha fazla kalmadıklarını düşüneceklerdir. Bu bir duyurudur. Sözün kısası, Allah'ın yolundan çıkmış güruhtan başkası helak edilmez. Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ
0: İnkar edip, insanları Allah'ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır.
1: وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ
0: İman edip, güzel ve makbul işler yapanlar ve Rableri tarafından gerçeğin ta kendisi olarak Muhammed'e indirilen vahye iman edenlerin ise günahlarını örtüp hallerini düzeltir.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ
0: Bu böyledir. Çünkü kafirler batıla uydular. İman edenlerse Rableri tarafından gönderilen hakka uydular. İşte Allah insanlara kendi durumlarını böylece beyan eder.

0: بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم.
1: Şimdi kâfirlerle savaşta karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice mağlup edince bağı sıkı tutun, onları esir alın. Savaş bitince onları ister bir lütuf olarak karşılıksız salıverir, ister fidye alarak bırakırsınız. Durum şu ki Allah dileseydi onlardan intikamınızı alır, onları cezalandırırdı. Fakat O, sizi birbirinizle denemek için savaşı emrediyor. Allah yolunda öldürülenler var ya, Allah onların yaptıklarını asla zayi etmeyecek, boşa çıkarmayacaktır. Allah onları doğru yola iletir ve onların hallerini düzeltir.
0: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ
1: Onları kendilerine tanıtmış olduğu cennetine alır.

0: Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine destek olursanız, O da size yardım eder ve savaşta ayaklarınızı kaydırmaz.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ
0: O inkarcılara gelince, onların hakkı yıkımdır. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarır.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
0: Bu böyledir. Zira onlar Allah'ın indirdiği buyruklarını beğenmediler. Allah da onların bütün iyi ve güzel işlerini boşa çıkardı.

0: Peki onlar dünyada hiç dolaşmadılar mı ki daha önce yaşamış nesillerin akıbetlerinin nasıl olduğuna baksınlar? Allah onları yerle bir etti. Benzeri iş yapan kâfirleri de benzeri akıbetler beklemektedir.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِر۪ينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
0: Bu böyledir. Çünkü iman edenlerin yardımcısı Allah'tır. Kafirlerin ise mevlaları, dostları yoktur.

0: لهم.
1: Muhakkak ki Allah iman edip makbul ve güzel işler yapanları içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Kafirlerse dünyada zevklerini yaşamak ister, hayvanlar gibi yerler. İşte onların barınağı ateştir.

Nice şehirler vardı ki halkı seni süren Mekke şehrinin halkından daha kuvvetliydiler. İşte biz onları imha ettik ve kendilerine yardım edecek kimse çıkmadı.

Rabbi tarafından apaçık bir delile tabi olan kimse, hiç yaptığı işler kendisine süslenen ve heva ve heveslerinin peşinden giden kimse gibi olur mu?

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu ise şudur. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içerken lezzet veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Onlara orada her türlü meyve ile bir de Rableri tarafından mağfiret vardır. Bu nimetlere erişenler hiç ateşte devamlı kalıp, kaynar sulardan içirilip, bununla bağırsakları lime lime olan kimseler gibi olur mu?''

0: Onlardan seni dinlemeye gelen de vardır. Ama ne zaman ki senin yanından çıkarlar, o vakit sana kulak verip meseleleri öğrenenlere, "Sahi, az önce o neler söylüyordu?" diye sorarlar. İşte Allah onların kalplerini mühürlemiş ve onlar da hevalarına uymuşlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ
0: Hidayeti kabul edenlerinse Allah hidayette yakinlerini arttırır ve kendilerine takva nasip eder.

Yoksa onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar? Zaten alametleri geldi bile. Ama kıyamet gelip çattıktan sonra ibret almaları neye yarar ki?

O halde şu gerçeği hiç unutma ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Sen hem kendi günahından, hem mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarından ötürü Allah'tan af dile. Allah, dünyada dönüp dolaştığınız yeri de, ahirette varıp duracağınız yeri de pek iyi bilir. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةً

0: لعزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: İman edenler, keşke savaş hakkında bir sure indirilseydi, diyorlar. Fakat net ve kesin bir sure indirilip de içinde savaşma emri zikredilince, kalplerinde hastalık bulunanların, ölüm sekeratına giren kimsenin bakışı gibi boş gözlerle sana baktıklarını görürsün. Korktukları başlarına gelsin. Onlara düşen itaat etmek ve tatlı söz söylemektir. İş ciddiye bindiğinde Allah'a verdikleri sözde dursalardı, kendileri için elbette daha hayırlı olurdu.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ
1: Demek ki ey münafıklar, siz iş başına geçecek olursanız, ülkede fesat çıkaracak, nizamı bozacak, akrabalık bağlarını parçalayacaksınız.
0: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ
1: İşte bunlar, Allah'ın lanet edip kulaklarını sağırlaştırdığı, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا
1: Öyle olmasaydı, Kur'an'ı düşünmeleri gerekmez miydi? Yoksa kalplerinin üzerinde üst üste kilitler mi var?

Kendilerine doğru yol iyice belli olduktan sonra gerisin geri dinden çıkanlara muhakkak ki şeytan önce fit vermiş, onları uzun emellere düşünmüştür.

0: Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara, biz bazı hususlarda size itaat edeceğiz demişlerdi. Halbuki Allah onların gizledikleri şeyleri hep bilmektedir.
1: فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ
0: Haydi dünyada bir takım hile ve dolaplar çeviriyorlar. Peki melekler onların yüzlerine, sırtlarına vura vura canlarını aldıkları zaman halleri ne olacak?

0: Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ın gazabına sebep olan şeylerin peşine düştüler. Onu razı edecek şeyleri ise beğenmediler. Bu yüzden Allah da onların bütün işlerini boşa çıkardı.
1: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ
0: Yoksa kalplerinde hastalık, nifak bulunan münafıklar, Allah'ın kalplerinde müminlere karşı duydukları kinleri açığa çıkarmayacağını mı zannediyorlar?

0: لَكُمْ
1: Eğer dileseydik, onları sana tek tek gösterirdik. Sen de onları simalarından tanırdın. Hatta sen onları ifadelerinden, ses tonlarından kesinlikle tanırsın. Allah bütün işlerinizi bilir.

0: رَبُّكُمْ.
1: Sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Ta ki içinizden mücahede edenleri, sabır ve sebat gösterenleri tanıyacak ve gösterdiğiniz yararlılıkları imtihan meydanlarında örnek göstereceğiz.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Kendileri inkar edip insanları Allah yolundan çevirenler ve doğru yol kendilerine iyice belli olduktan sonra bile peygamberin karşısına çıkanlar Allah'a, yani Allah'ın peygamberine, dinine asla zarar veremezler. Allah onların işlerini heder edecektir.
0: Ya eyyühellezine amenû ati'ullâhe ve ati'urrasûle ve lâ tubtilû a'mâlekum.
1: Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin de emeklerinizi boşa çıkarmayın.

Kendileri inkar edip insanları da Allah yolundan çeviren, sonunda da kafir olarak ölenler var ya, Allah onları asla affetmeyecektir. O halde gevşemeyin de sizler daha üstün durumdayken zillet gösterip barış olması için yalvarmayın. Allah sizinle beraberdir. O asla sizin gayretinizi kuvvetten düşürmez, emeklerinizi zayi etmez.

0: أَمْوَالَكُمْ.
1: Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer siz iman eder ve haramlardan sakınırsanız, hem size mükafatlarınızı verir, hem de mallarınızın tamamını istemez. Eğer onların hepsini isteyip de sizi iyice sıkıştırsaydı, cimrilik eder, dayatırdınız. O zaman da Allah bütün ahlaki zaaflarınızı ortaya çıkarırdı.

0: İşte sizler Allah yolunda harcamaya davet ediliyorsunuz. İçinizden bazıları cimrilik ediyor. Her kim cimri davranırsa ancak kendine cimrilik eder. Müstağni, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'tır. Muhtaç olansa sizlersiniz. Şayet imandan ve takvadan yüz çevirirseniz, o yerinize başka bir millet getirir de onlar sizin gibi hayırsız olmazlar. Fetih Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnna fetahna leke fethan mubina.
0: Biz sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik.

0: Bu da Allah'ın senin geçmiş ve gelecek kusurlarını bağışlaması, sana yaptığı ihsan ve inamı tamamlaması, seni dosdoğru yola hidayet etmesi.
1: وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا
0: Ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir.

imandaki yakinlerini iyice arttırsınlar diye, müminlerin kalplerine sekine indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Bu da Allah'ın mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirmesi, onların günahlarını bağışlaması içindir. Bu, Allah katında büyük bir nailiyettir, büyük bir başarıdır.

0: Öte yandan Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlar, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması içindir. Kötülük onların başlarına dönsün. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Ne kötü yerdir orası.
1: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
0: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hep aziz ve hakimdir. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
0: Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olup saygı gösteresiniz ve Allah'ı da sabah akşam tesbih ve tenzih edesiniz.
2: Sadakallahu'l-azim.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
2: Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
2: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
6: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
14: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma. Çünkü malını saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Resulullah. Özel FM 103.2. Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sevgili Özel FM dinleyicileri, İbni Hacer el-Askalani'nin Sahih-i Buhari şerhi olan Fethul Bari kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. 65. bölüm Fussilet Suresi 1. Bab. Siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyorsunuz. Fussilet 22. ayetin tefsiri. İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre o, siz ne kulaklarınızın, ne de gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınıyordunuz ayeti hakkında şöyle demiştir. İki Kureyşli ve bir de onların hanımı tarafından Sakif kabilesinden olan akrabaları veya İki Sakifli, bir de onların hanımı tarafından Kureyş kabilesinden olan akrabaları bir evde konuşuyorlardı. İçlerinden biri diğerlerine, Allah'ın bizim sözlerimizi işittiğini düşünüyor musunuz diye sordu. Diğeri, bir kısmını işitiyor diye cevap verdi. Diğer biri de, eğer bir kısmını işitiyorsa hepsini işitir dedi. Bunun üzerine, siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınıyordunuz ayeti nazil oldu. Açıklama. İmam Taberi şöyle demiştir. Testetirun lafzının hangi anlama geldiği konusunda müfessirler farklı görüşler ileri sürmüştür. Rivayete göre Sutti bu fiili hafife alıyorsunuz, mücahit sakınıyorsunuz, Şube'den gelen rivayete göre de Katade zannediyorsunuz şeklinde izah etmiştir. İkinci bab. Rabbiniz hakkınızda beslediğiniz zan var ya, işte o sizi mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz. Fussilet 23. ayetin tefsiri. Abdullah İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Kabe'nin yanında iki Kureyşli, bir Sakifli veya iki Sakifli, bir Kureyşli bir araya gelmişti. Bu insanların göbekleri büyük, anlayışları kıttı. İçlerinden biri, sizce Allah söylediklerimizi duyuyor mu diye sordu. Diğeri, yüksek sesle konuşursak duyar, alçak sesle konuşursak duymaz şeklinde cevap verdi. Bir diğeri ise, eğer yüksek sesle konuştuğumuz zaman bizi işitiyorsa, alçak sesle konuştuğumuz zaman da işitir dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala, siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınıyordunuz ayetini indirdi. Açıklama. Ayette geçen zalikum işaret ismi ile amellerini Allah'tan gizleyeceklerini zanneden kimselerin yaptıklarına işaret edilmiştir. Bu kelime mübteda yani özne, daha sonra gelen erdakum lafzı ise haber yani yüklemdir. Zannukum ise bedeldir. İmam Buhari bu başlık altında bir önceki başlık altında zikrettiği hadisi başka bir senetle verdi. Eğer yüksek sesle konuştuğumuz zaman bizi işitiyorsa, alçak sesle konuştuğumuz zaman da bizi işitir cümlesi, bu sözü söyleyenin o kimseler içinde en akıllı kişi olduğunu gösterir. Şura Suresi. İbni Abbas'ın akime kelimesini çocuk doğuramayan kısır. Ruhem min emrine ifadesindeki ruh kelimesini de Kur'an olarak açıkladığı nakledilmiştir. Mücahit şöyle demiştir. Yazra'ukum fihi ifadesi nesillerin peş peşe gelmesini ifade eder. La hucce beynena ve beynekum. Sizinle bizim aramızda hiçbir husumet yoktur anlamına gelir. Min tarfin hafiyin ifadesindeki hafiyin kelimesi zelil anlamını ifade eder. Bir diğer müfessir de şöyle demiştir. Feyazlenne ravakide ala zahrihi ifadesindeki ravakide kelimesi hareket etmezler, denizde ilerlemezler demektir. Şera'u yeni bir şey uyduruyorlar anlamına gelir. Birinci bab. Akrabalık sevgisinden başka Şura 23. ayetin tefsiri. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre ona akrabalık sevgisinden başka ayetinin anlamı sorulmuş. Said İbni Cübeyr devreye girip burada Hazreti Peygamber'in akrabaları kastediliyor demiştir. İbni Abbas ise ona şöyle demiştir. Cevap vermekte acele ettin. Hazreti Peygamber'in bütün Kureyş boyları ile akrabalığı vardı. Dolayısıyla bu ayet sizinle benim aramda bulunan akrabalık bağlarını gözetmenizden başka anlamına gelir. Açıklama. İmam Buhari bu başlık altında Tavus kanalıyla İbni Abbas'tan nakledilen rivayeti verdi. Buna göre ayetin anlamı şu şekildedir. Ben sizden akrabalık ilişkilerimizi gözetmenizden başka bir şey istemiyorum. Burada özel olarak Kureyş'e hitap edilmiştir. Sanki şu mana kastedilmiştir. Peygamberliğimi kabul etmiyorsanız bari akrabalık bağlarımızı gözetin. Özetle ifade edecek olursak Said İbni Cübeyr ve Taberi'nin naklettiği rivayete göre ona tabi olan Ali İbnül Hüseyin, Sutti ve Amr İbni Şuayb ayeti muhatapların Hazreti Peygamber'in akrabalarına sevgi beslemesini emrettiğini söyleyerek açıklamışlardır. İbni Abbas ise ayeti aralarındaki akrabalık bağlarından dolayı muhatapların Hazreti Peygamber'e sevgi beslemesine hamlederek açıklamıştır. Birinci görüşe göre ayetteki hitap geneldir. Bütün mükellefleri kapsamaktadır. İkinci görüşe göre ise sadece Kureyş'e özeldir. Surenin Mekki olması ikinci görüşü desteklemektedir. Zuhruf Suresi. Mücahit şöyle demiştir. Ala ummetin. Bir lidere uyar halde demektir. وَقِيلَهُ يَا رَبِّ ifadesinin açıklaması şöyledir. Yoksa onlar sırlarını, fısıldaşmalarını ve sözlerini işitmediğimizi mi sanıyorlar? İbni Abbas şöyle demiştir. لَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً ayeti şu manayı ifade eder. Eğer insanların hepsini kafir yapmasaydı, kafirlerin evlerine gümüş tavan, gümüş merdiven ve gümüş divan yapardım. Mugrinin güç yetirenler, Esefune bizi kızdırdılar. Ya'şu görmüyor anlamına gelir. Mücahit şöyle demiştir. Efe natribu ankumu zikra ifadesi şu anlama gelir. Siz Kur'an'ı yalanlıyorsunuz. Sonra bundan dolayı cezalandırılmayacak mısınız? وَمَضَى مَثَلُ الْاَوَّلِينَ ifadesindeki مَثَلُ الْاَوَّلِينَ ibaresi öncekilerin sünneti anlamına gelir. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ ayetinde geçen lehu ifadesi ile develer, atlar, katırlar ve merkepler kastedilmiştir. يَنْشَعُ فِي الْحِلْيَ ifadesi ile kız çocukları kastedilmiştir. Müşriklere de şu mesaj verilmiştir. Siz bu kızları Rahman'ın çocuğu mu yaptınız? Ne biçim hükmediyorsunuz? لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ayetindeki onlara manasına gelen hum zamiri ile müşriklerin putları kastedilmiştir. Allah-u Teala da onların bu konuda hiçbir bilgisi yok buyurmuştur. Burada onlar lafzı ile putlar kastedilmiştir. Çünkü onlar bilmezler. fi akibihi çocuklarında, mukotterinin birlikte yürüyenler anlamına gelir. Selefe ifadesi ile Firavun halkı kastedilmiştir. Çünkü onlar Hazreti Muhammed ümmetinden kafirler için seleftir. Mesela ibret, yasittun gürültü ediyorlar, buburimun bir araya gelenler, evvelul abidin müminlerin ilki demektir. Bir diğer müfessir de inneni beri'um mimma ta'budun ayeti hakkında şöyle demiştir. Araplar nahnul minkel bera'u vel hala'u, biz senden uzak ve ayrıyız derler. Bu kelimenin hem müzekker hem de müennes tekili, ikili ve çoğulu için bera'un lafzı kullanılır. Çünkü bu kelime mastardır. Şayet burada beri'un lafzı kullanılmış olsaydı, bunun ikili beri'ani, çoğulu da beri'una şeklinde gelirdi. Abdullah ayeti y harfi ile inneni beri'un şeklinde okumuştur. Ez-zuhruf altın demektir. Melaiketen yahlufune ifadesi meleklerin birbirinin yerini almasını ifade eder. Açıklama. Ümmet kelimesinin lider ile açıklanması Ebu Ubeyde'ye aittir. Abdi İbni Hümeyt İbni Ebi Necih kanalıyla Mücahid'in bu ifadeyi inanç olarak açıkladığını nakletmiştir. Taberi de Ali İbni Ebi Talha kanalıyla İbni Abbas'ın bu ifadeyi din olarak tefsir ettiğini rivayet etmiştir. İmam Taberi şöyle demiştir. Vakkilehu ifadesini Kufeli kıraat alemleri cer ile vakkilihi şeklinde okumuşlardır. Manası da kıyametin bilgisi ve onun sözünün bilgisi Allah katındadır şeklindedir. Bunlar manaları sahih iki kıraattir. Abdurrezzak İbni Hemmam Ma'mer kanalıyla Katade'den ummeten vahide ifadesinin küfürde tek millet manasını ifade ettiğini gösteren bir yorum nakletmiştir. İmam Taberi Avf kanalıyla Hasan-ı Basri'nin ummeten vahide ifadesini dünyaya meyleden küfürde tek millet olarak açıkladığını ve şöyle söylediğini nakletmiştir. Allah-u Teala böyle yapmadığı halde insanların çoğu dünyaya meyletmiştir. Eğer böyle yapsaydı kim bilir nasıl olurdu. Allah-u Teala meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söyleyen inkarcıların bu iddialarını reddetmiştir. Yoksa Allah yarattıklarından kızları kendisine aldı da oğulları size mi ayırdı? Bu ayette müşriklere şu mesaj verilmiştir. Siz kızlardan hoşlanmıyorsunuz, onlardan nefret ediyorsunuz. Nefret ve hoşlanmama konusunda o kadar ileri gittiniz ki onları diri diri toprağa gömüyorsunuz. Size göre iki türden iyi olanı kendinize ayırıp kötü olanı Allah'a nispet ediyorsunuz. Üstelik bu kötü grup akıl eksikliğine götürecek ve delilleri sıralamaya mani olacak süs ve oyuncak içinde yetişiyor. Abdurrezzak İbni Hemmam Ma'mer kanalıyla Katade'nin süs içinde yetişen ifadesini kızlar olarak tefsir ettiğini, tartışmada meramını kuvvetle anlatamayan ifadesi hakkında da şöyle söylediğini nakletmiştir. Kadınlar ne zaman kendi lehlerine bir delil ile konuşacak olsalar, söyledikleri aleyhlerine delil olur. Firyabi'nin senediyle birlikte aktardığı rivayete göre Mücahid, وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ifadesinde geçen ibadet edilen varlıkları putlar olarak açıklamış, مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ifadesi hakkında da şöyle demiştir. Siz Allah'ın kudretini bilmiyorsunuz. Buna göre ayetteki lahum ifadesinde geçen zamir kafirleri göstermektedir. Dolayısıyla ayetin anlamı şu şekilde olur. O kafirlerin Allah'ın iradesi konusunda söyledikleri sözler hakkında herhangi bir bilgileri ve delilleri yoktur. Sadece zanna dayanarak bunu söylüyorlar. Bu ifadedeki zamirin putları gösterme ihtimali de vardır. Bu durumda putlar akıllı varlıkların konumuna çıkarılmış ve onların müşriklerin kendilerine tapmaları konusunda bir bilgilerinin olmadığı ifade edilmiştir. Firyabi senediyle birlikte mücahidin evvelul abidin ifadesinde geçen abidin kelimesini müminler olarak tefsir ettiğini nakletmiştir. Abdurrezzak İbni Hemmam ise Ma'mer ve İbni Ebi Necih kanalıyla mücahidin bu ayeti şu şekilde açıkladığını nakletmiştir. Ben yalnızca Allah'a kul olup sizin söylediklerinizi de inkar eden ilk kişiyim. Birinci bab. Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler. Malik de siz böyle kalacaksınız der. Ez-Zuhruf 77. ayetin tefsiri. Saffan İbni Ya'la babasının Hazreti Peygamber'in minberde "Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler" ayetini okuduğunu işittiğini rivayet etmiştir. Katade şöyle demiştir. "Meselen lil ahirin" ifadesi onlardan sonra gelenler için ibret anlamına gelir. Bir diğer müfessir ise şöyle demiştir. "Mukurinin zapt edenler" demektir. Arapçada "Fulanun mukurinun li fulanin" dendiği zaman bu falanca kimse falancayı zapt etti anlamına gelir. El-ekvab emzikleri olmayan ibrikler demektir. Evvelul abidin ifadesinden önce geçen "İn kâne lirrahmâni veled" ifadesi Rahman'ın çocuğu yoktur anlamına gelir. Bu ifade ise onun çocuğu olduğu iddiasını reddedenlerin ilki benim anlamındadır. Abid ve abid aynı manayı ifade eden iki farklı kullanımdır. Abdullah İbni Mes'ud'un "Vakilihi ya Rabb" ayetini "Vakale Rasulü ya Rabbi" şeklinde okumuştur. Bir görüşe göre evvelul abidin ifadesindeki abidin kelimesi abide ya'budu kökünden gelir ve inkar edenler anlamını ifade eder. Katade şöyle demiştir. Fi ummul kitabi kitabın cümlesinden, kitabın aslından anlamına gelir. Açıklama. Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diye seslenirler ayetinden İlk etapta akla gelen manaya göre cehennemlikler şaşkınlıktan ve söyleyecek söz bulamamaktan dolayı uzun süre sustuktan sonra konuşmuşlardır. Onların uzun süre bekledikten sonra konuşmaları araya zaman girdiği için biraz olsun rahatlamalarından ileri gelir. Taberi Ali İbni Ebi Talha kanalıyla İbni Abbas'ın "İn kâne lirrahmâni veled" ayetini "Allah'ın hiçbir çocuğu yoktur" şeklinde açıkladığını nakletmiştir. Said kanalıyla da Katade'nin şöyle söylediğini aktarmıştır. Arap dilinde "İn kâne lirrahmâni veled" ifadesi böyle bir şeyin olmadığı anlamına gelir. Zeyd İbni Eslem'den de şunu rivayet etmiştir. Bu ayet Arapların "İn kâne hâzel emr kattu" ifadesinde olduğu gibi anlaşılır ve Allah'ın çocuğunun olmadığı anlamını ortaya çıkartır. Ebu Ubeyde de şöyle demiştir. Bir görüşe göre "in" edatı, olumsuzluk edatı "me" anlamında kullanılmıştır. "Fe'enne evvelul abidin" ifadesindeki "f" harfi cerri ise "vav" harfi anlamında kullanılmıştır. Buna göre ayetin anlamı şu şekilde olur. Rahman'ın kesinlikle bir çocuğu yoktur, ben de ona kul olanların ilkiyim. Bazı müfessirler de ayetin şu anlama geldiğini söylemişlerdir. Eğer sizin iddia ettiğiniz gibi Rahman'ın bir çocuğu varsa, sizin bu sözünüzü ilk inkar eden benim. İkinci bab. Siz haddi aşan kimseler oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Ez-Zuhruf 5. ayetin tefsiri. Ayette geçen musrifin kelimesi müşrikler anlamına gelir. Allah'a yemin ederim ki bu Kur'an bu muhatapları tarafından reddedildiği zaman yok olsaydı o insanlar helak olurdu. فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْاَوَّل۪ينَ ayetinde geçen meselul evvelin ifadesi, öncekilere verilen ceza, cüz'en kelimesi de denk anlamına gelir. Açıklama. İbn Ebi Hatim, Said ve Ebu Urve kanalıyla Katade'nin Allah'a yemin ederim ki bu Kur'an bu muhatapları tarafından reddedildiği zaman yok olsaydı o insanlar helak olurdu dediğini nakletmiştir. Ayrıca bu ayette şu ziyade de vardır. Ancak Allah rahmetiyle onlara muamele etti. Birbiri ardına vahyi gönderdi ve kendilerini ona davet etti. Duhan Suresi. Mücahit şöyle demiştir. Rahve kuru yol demektir. Rahve'nin sakin anlamına geldiği de söylenmiştir. Ala ilmin alel alemin ifadesindeki alemler kendi dönemlerindeki insanlar anlamına gelir. Ve zevvecnâhum bi ruhin in. Onları gözlerin büyüleneceği hurilerle evlendiririz anlamına gelir. Fa'tuluhu, onu itin demektir. En tercumuni ifadesi ile öldürmek kastedilmiştir. İbni Abbas şöyle demiştir. Kel muhl ifadesindeki muhl, zeytinyağının tortusu gibi siyahlığı ifade eder. Bir diğer müfessir ise şöyle demiştir. Tubba, Yemen kralları anlamına gelir. Bu bölgede hüküm süren her krala Tubba denir. Çünkü her biri diğerini takip etmektedir. Gölgeye de Tubba denir. Çünkü o da güneşi takip etmektedir. Açıklama. Firyabi senediyle birlikte Mücahid'in yukarıdaki açıklamasını nakletmiş ve şu ziyadeye yer vermiştir. Hazreti Musa'nın denize vurduğu günkü şekli gibi deniz kupkuru yol oldu. Sonra Allah-u Teala Musa'ya denize eski halini almasını emretme, onların en sonuncusu girene kadar onu bu halde bırak. Abd İbni Hümeyyet başka bir senetle Mücahid'in bu yorumunu nakletmiştir. Abdurrezzak Ma'mer kanalıyla Katade'nin şöyle söylediğini nakletmiştir. Musa yeniden birleşmesi için denize vurmak üzere eğildi. Çünkü Firavun ve ordusunun onlara yetişmesinden endişe ediyordu. İşte o an kendisine denizi kuru bir yol olarak bırak, onlar boğulacak bir ordudur buyuruldu. Bu kelime hakkında Buhari'de verilen ikinci açıklama ise Ebu Ubeyde'ye aittir. O bu konuda şöyle demiştir. Rahve sakin anlamına gelir. Nitekim atın gelişinin sakinliğini ifade etmek için ca'etil haylu rahve denir. Ala ilmin alel alemin ifadesindeki alemler kendi dönemlerindeki insanlar anlamına gelir. Bu yorum Mücahid'e aittir. Firyabi şu lafızla bu rivayeti ondan senedi ile birlikte aktarmıştır. Onları kendi dönemlerindeki insanlara üstün kıldık. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِرُوحٍ عِينٍ. Onları gözlerin büyüleneceği hurilerle evlendiririz anlamına gelir. Bu yorumu Firyabi senediyle birlikte Mücahid'den şu ifadelerle nakletmiştir. Gözlerin büyüleneceği hurilerle onları evlendiririz. Burada hurilerin elbiselerinin altındaki baldırlarının özünün görünmesinden dolayı meydana gelen hayranlık açıklanmıştır. Rivayete göre onlara bakan biri kalplerinde kendi yüzünü görür. Hurilerin derileri o kadar ince ve renkleri o kadar berrak ki adeta bu halleriyle kalpleri aynaya benzer. İmam Taberi entercumuni ifadesinde geçen recim kelimesinin bütün manalarına hamledilmesini tercih etmiştir. Leys şöyle demiştir. Muhl bir tür katrandır. Ancak şu kadarı var ki sarıya çalar renkte olup incedir ve zeytinyağına benzer. Mühlün anlamı konusunda birkaç farklı açıklama vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. A. Eritilmiş kurşun. B. Demir. C. Gümüş. D. Zehir. E. Zeytinyağı tortusu. Ahmed İbni Hanbel Ebu Said'den bu ifade hakkında şu hadisi nakletmiştir. Muhl, zeytinyağının tortusuna benzer. Ona yaklaştığın zaman yüzünün kılları içine dökülür. Buhari'nin yukarıda tübba kelimesiyle ilgili verdiği açıklama Ebu Ubeyde'ye aittir. O bu konuda şöyle demiştir. İslam döneminde halife kavramı neyi ifade ediyorsa, cahiliye döneminde de tübba kavramı onu ifade ediyor. Arapların büyük krallarına tübba denir. Abdurrezzak İbni Hemmam, Ma'mer ve Katade kanalıyla Hazreti Aişe radıyallahu anhâ'nin şöyle söylediğini nakletmiştir. Tübba salih bir adamdı. Ma'mer de şöyle demiştir. Temim İbni Abdirrahman, Said İbni Cüreyç'ten şunu nakletmiştir. Tübba, Kabe'ye örtü örtmüş ve ona sövmeyi yasaklamıştı. Abdurrezzak İbni Hemmam, Bekar İbni Abdirrahman kanalıyla Vehb İbni Münebbih'in şöyle söylediğini nakletmiştir. Hazreti Peygamber Tübba olan Esad'a sövmeyi yasakladı. O İbrahim'in dinine mensuptu. Ahmed İbni Hanbel, Sehl İbni Sa'd'dan Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Tübba'a sövmeyin çünkü o Müslüman olmuştu. Birinci bab. Şimdi sen göğün açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Ed-Duhan 10. ayetin tefsiri. Katade şöyle demiştir. Fertekib, bekle anlamına gelir. Abdullah İbni Mesud'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Kıyametin alametlerinden şu 5 olay gerçekleşmiştir. Dumanın çıkması, Rumların İranlılara üstün gelmesi, ayın yarılması, başta güçlü bir şekilde yakalama ve lizam, helak etme veya esir alma. İkinci bab. İnsanları bürüyecektir. Bu elim bir azaptır. Ed-Duhan 11. ayetin tefsiri. Mesruk Abdullah İbni Mesud'un şöyle söylediğini rivayet etmiştir. Ayette sözü edilen azap gerçekleşmiştir. Kureyş'in kendisine karşı isyanı sürdürmek istemesi karşısında Hazreti Peygamber, Yusuf Peygamber döneminde yaşanan 7 kıtlık yılının onların başlarına gelmesi için beddua etti. Bu yüzden müşrikler kıtlık ve zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Öyle bir duruma düştüler ki kemikleri yiyorlardı. Bu sırada içlerinden biri göğe baktığında içinde bulundukları zor durumdan dolayı kendisiyle gök arasında duman görüyordu. Bunun üzerine Allah-u Teala şu ayetini indirdi. Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu elem verici bir azaptır. İbni Mesud olayı anlatmaya şöyle devam etti. Sonra Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve ona "Ey Allah'ın elçisi, Allah'tan Mudar'a yağmur vermesini dile. Zira onlar helak oldu." dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Mudar'a mı? Doğrusu sen çok ileri giden birisin." dedi. Sonra Hazreti Peygamber onlar için yağmur diledi ve bunun üzerine yağmur yağdı. Akabinde de şu ayet indi. "Ama siz yine eski halinize döneceksiniz." Kureyşli müşrikler refaha kavuşunca, refah döneminde içinde bulundukları hale döndüler. Bunun üzerine Allah-u Teala, "Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün kesinlikle intikamımızı alırız." ayetini indirdi. Bu ayetteki yakalama ile Bedir Savaşı kastedilmiştir. Açıklama. Mudar kabilesinin çoğu Hicaz bölgesindeki suların yakınında bulunuyordu. Kıtlık içinde yapılan beddua Mekke'de yerleşmiş olan Kureyş kabilesine yapılmıştır. Ancak bu beddua onların komşuları üzerinde de etkili olmuştur. Bu yüzden civardaki Mudar kabilesi için dua talebinde bulunmak yerinde bir davranıştır. Belki de Hazreti Peygamber'den talepte bulunan kimse Kureyşlileri ve onların kötülüklerini saymamak için kendilerinden bahsetmekten kaçınmış ve Mudar'dan bahsetmiştir. Böylece Kureyşlilerin Mudar'ın içinde değerlendirilmesini hedeflemiştir. Aynı zamanda kendilerine beddua edilenlerin dışında başka insanların da onların suçları yüzünden helak olduğuna işaret etmiştir. Bir diğer rivayette ise bunun yerine şu ifade geçmektedir: halkın helak olunu. Bu rivayet ile önceki arasında herhangi bir çelişki yoktur. Çünkü Mudar aynı zamanda Hazreti Peygamber'in kavmidir. Menakıb bölümünde Hazreti Peygamber'in Mudar'dan olduğu bilgisi geçmişti. Hazreti Peygamber'in "Mudar'a mı, doğrusu sen çok ileri giden birisisin" sözü şu anlama gelir: onlar Allah'a isyan edip şirk koşarken onlar için Rabbimden yağmur istemi mi bana emrediyorsun? Kirmani şerhinde Mudar kelimesi Ebu Süfyan olarak açıklanmıştır. Çünkü o dönem Mudar'ın lideri Ebu Süfyan idi. Hazreti Peygamber'e gelip ondan yağmur için duada bulunmasını talep eden de oydu.
0: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, siyer, dini bilgiler, robotik kodlama, bilişim teknolojileri ve yazılım dersleri, akıl oyunları dersi, tarım dersleri ve yabancı dil eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Yeni Kazanım Okulları'nda yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 3357 Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık

0: Kayseri FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Üçüncü bab. Rabbimiz bizden azabı kaldır, doğrusu biz artık inanıyoruz derler. Ed-Duhan 12. ayetin tefsiri. Mesruk'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Abdullah İbni Mesud'un yanına gittim. O şöyle dedi: Bilmediğin bir konuda Allah daha iyi bilir demen ilmektir.

mümin bir parçasıdır. Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmuştur: Resulüm, de ki, buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Kureyş, Hazreti Peygamber'e İslam'a girmeme konusunda üstün geldi ve ona karşı gelmeyi sürdürdü. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ım, Yusuf peygamber döneminde verdiğin 7 kıtlık yılının benzeri 7 yıl ile bana yardım et, diyerek onlara beddua etti. Bunun üzerine kıtlık başladı. Müşrikler içinde bulundukları zor şartlardan dolayı kemikleri ve ölü hayvan etlerini yediler. Hatta kimi açlıktan kendisiyle gök arasında duman görmeye başladı. İşte böylesi bir halde iken Rabbimiz bizden azabı kaldır, doğrusu biz artık inanıyoruz, dediler. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruldu: Biz bu azabı kaldırırsak onlar tekrar eski hallerine dönerler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine dua etti ve bunun üzerine Allah-u Teala onların azabını bitirdi. Onlar da tekrar eski hallerine döndüler. En sonunda Allah-u Teala Bedir Savaşı'nda onlardan intikamını aldı. İşte bu durum şu ayetlerde anlatılmaktadır. Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman insanlar, Rabbimiz bizden azabı kaldır, doğrusu biz artık inanıyoruz, derler. Nerede onlar öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir deli, dediler. Biz azabı birazcık kaldıracağız ama siz yine eski halinize döneceksiniz. Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün kesinlikle intikamımızı alırız. Açıklama. Abdullah İbni Mesud'un bilmediğin bir konuda Allah daha iyi bilir demen ilmin bir parçasıdır sözü Rum suresinin tefsirinde başka bir senetle E'meş'ten nakledilmişti. Mesruk'tan şöyle nakledilmiştir: Adamın biri Kinde'de konuşurken kıyametin kopacağı gün bir duman çıkacak ve münafıkların duyma ve görme duyularını işlevsiz hale getirecek. Müminleri ise nezdeye tutulmuş hale dönüştürecek, dedi. Bu sözler yüzünden korkuya kapıldık. Hemen İbni Mesud'un yanına gittim. O esnada yaslanmış rahatça oturuyordu. Duyduklarımı ona anlatınca birden sinirlendi ve ciddi bir biçimde oturdu. Sonra şöyle dedi: Kim biliyorsa konuşsun, kim de bilmiyorsa en iyi Allah bilir desin. Çünkü kişinin bilmediği bir konuda ben bilmiyorum demesi ilimdir. İmam Bukhari burada açık olana gizli olanı tercih etme adetini sürdürdü. Halbuki bu sure yukarıdaki rivayetin burada zikredilmesi bakımından Rum suresinden daha uygundur. Çünkü bu surede duhandan, yani dumandan bahsedilmiştir. Ancak İmam-ı Bukhari'nin yöntemi böyledir. Önce bir rivayeti bir yerde verir, sonra bununla yetinerek onu ziyadelerden arınmış halde kendisine daha uygun bir yerde zikreder. Böylece zihinleri canlı tutmayı, insanların daha fazla rivayeti düşünmesini hedefler. İbni Mesud'un bu görüşü Hazreti Ali'den gelen ve Abdurrezzak İbni Hemmam ile İbni Ebi Hatim tarafından Haris İbni Ali kanalıyla nakledilen şu rivayetlerle reddedilmiştir. Kıyametin duhan, yani duman alameti henüz çıkmamıştır. Bu duman çıkınca Müslüman adeta nezle olacak, kafir ise duman sona erinceye kadar şişecek. Abdurrezzak İbni Hemmam İbni Müleyke'den onun şöyle dediğini rivayet etmiştir: Bir gün İbni Abbas'ın yanına gittim. Bana dün gece sabaha kadar uyumadım, dedi. Orada bulunanlar şöyle dedi: Kuyruklu yıldız doğdu. Biz de duhan, yani dumanın çıkmasından korktuk. Bu rivayette tashif söz konusu olabilir. Zira bu rivayette duhan kelimesi yerine deccal kelimesinin bulunması gerekir. Dördüncü bab. Nerede onlarda öğüt almak?
Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. Ed-Duhan 13. ayetin tefsiri. Mesruk'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Mesud'un yanına gittim. Ona sonra o şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisini yalanlayıp ona karşı direnmeyi sürdürmek isteyen Kureyş'e şöyle beddua etti. Ey ulu Allah'ım! Yusuf peygamberin kavmine verdiğin 7 kıtlık yılına benzer 7 yıl ile onlara karşı bana yardım et. Bunun üzerine kıtlık oldu. Kıtlık her şeyin tükenmesine neden oldu. Sonunda insanlar kemikleri yemeye başladılar. Durum öyle bir hal aldı ki ayağa kalkan biri açlık ve içinde bulunduğu zorlu durumdan dolayı göğe baktığı zaman kendisiyle gök arasında dumana benzer bir şey görür hale geldi. Sonra şu ayetleri okudum. Şimdi sen göğün insanları bürüyerek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Biz azabı birazcık kaldıracağız ama siz yine eski halinize döneceksiniz. Kıyamet günü onlardan hiç azap kaldırılır mı? Son olarak Abdullah İbni Mes'ud şöyle dedi. Şiddetle yakalamadan maksat Bedir savaşıdır. 5. Bab. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir deli dediler. Ed-Duhan 14. ayetin tefsiri. Mesruk'tan Abdullah İbni Mes'ud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah-u Teala Hazreti Peygamber'i gönderdi ve ona şöyle emretti. Resulüm de ki buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in kendisine karşı direnmeyi sürdürdüğünü görünce şöyle beddua etti. Ey Allah'ım! Yusuf peygamberin döneminde verdiğin 7 kıtlık yılına benzer 7 yıl ile bana yardım et. Bunun üzerine kıtlık başladı ve her şeyin tükenmesine neden oldu. Öyle ki insanlar kemikleri ve derileri yediler. Hatta biri onların derileri ve ölmüş hayvanların etini yediğini söylemiştir. Bu esnada yerden dumana benzer bir şey kalkmaya başladı. Bunun üzerine Ebu Sufyan Hazreti Peygamber'e geldi ve ona "Ey Muhammed, senin halkın helak oldu. Allah'a dua et de onlardan bu azabı kaldırsın." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Rabbine dua etti. Hadisin ravilerinden Mansur'dan nakledilen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Bundan sonra dönersiniz." demiştir. İbni Mes'ud daha sonra şu ayetleri okudu. Şimdi sen göğün insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman insanlar "Rabbimiz bizden azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz." derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir deli dediler. Biz azabı birazcık kaldıracağız ama siz yine eski halinize döneceksiniz. Sonra İbni Mes'ud şöyle dedi. Kıyamet günü verilecek azap onlardan kaldırılır mı hiç? Kıyametin alametlerinden duhan, yakalama ve lizam geçmiştir. Ravilerden biri kıyamet alametlerinden ayın yarılması hadisesinin, diğeri de Rumların İranlılara üstün gelmesinin gerçekleştiğini söylemiştir. 6. Bab. Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün kesinlikle intikamımızı alırız. Ed-Duhan 16. ayetin tefsiri. Abdullah İbni Mes'ud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kıyametin şu 5 alameti gerçekleşmiştir. Lizam, Rumların İranlara üstün gelmesi, yakalama, ayın yarılması ve duhan. Açıklama. 4824. hadisteki "Bu esnada yerden dumana benzer bir şey kalkmaya başladı" ifadesi bir önceki hadiste geçen "Ayağa kalkan biri açlık ve içinde bulunduğu zorlu durumdan dolayı göğe baktığı zaman kendisiyle gök arasında dumana benzer bir şey görür hale geldi" ifadesi ile çelişmez.
Muhtemelen bu duman yeryüzünden kalkmaya başlamış ve nihayet yer ile gök arasına yerleşmiştir. Hararetinden dolayı dumana benzer bir buharın yeryüzünden yukarı çıkması normaldir. Müşrikler şiddetli açlık yüzünden yeryüzü ile gökyüzü arasında dumana benzer bir buhar görmeye başlamışlardı. Açlık yüzünden görme duyuları zayıflamış ve yeryüzünden duman çıktığını zanneder hale gelmişlerdir. Câsiye Suresi. Câsiye, dizleri üzerine çökmüş bir halde anlamına gelir. Mücahit şöyle demiştir: Nestensihu yazarız, nensekum sizi terk ederiz anlamına gelir. Birinci bab. Bizi ancak zaman helak eder. El-Câsiye 24. ayetin tefsiri. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allahu Teala şöyle buyurdu: İnsanoğlu bana eziyet ediyor, zamana sövüyor, halbuki zaman benim. Bütün işler benim elimdedir, gece ve gündüzü ben çeviririm. Açıklama. Hattabi şöyle demiştir: Bu hadis şu anlama gelir: Zamanın sahibi benim. İnsanların zamana nispet ettikleri işleri ben yönetirim. Zaman, işlerin meydana gelmesi için zarf yapılmış bir süredir. Araplar kendilerinden bir kötülük dokunulduğu zaman bunu zamana nispet ederlerdi ve yazıklar olsun zamana, kahrolası zaman gibi ifadeler kullanırlardı. İmam Nevevi de şöyle demiştir: وَاَنَا الدَّهْرُ ifadesindeki الدَّهْر kelimesi çoğunluğun ve büyük alimlerin zaptına göre merfudur. Ancak zarf olarak mensup da okunur. Bu durumda manası şöyle olur: Ben sonsuza kadar bakiyim. Hazreti Peygamber'in Allah dehr yani zamandır sözüne en uygun olan bu kelimenin merfu olarak okunmasıdır. Buna göre burada mecaz vardır. Şöyle ki Araplar felaketler karşısında zamana söverlerdi. Bu ifade ile onlara şu mesaj verilmiştir: Zamana sövmeyin, çünkü onu yaratan Allah'tır. Çünkü bu ifade ile şu kastedilmiştir: Onu yaratana sövmeyin, çünkü siz zamana sövdüğünüzde bana sövmüş olursunuz. Ahkaf Suresi. Mücahit şöyle demiştir: Tufidun söylersiniz demektir. Bir başka müfessir de şöyle demiştir: Esara, usra ve esara kelimeleri bilgi kalıntısı anlamına gelir. İbn Abbas şöyle demiştir: Bid'an minar rusul, peygamberlerin ilki değilim anlamına gelir. Bir diğer müfessir ise şöyle demiştir: Eraeytum ifadesindeki elif tehdit içindir. Sizin iddia ettiğiniz şey doğru olsa bile ibadet edilmeyi hak etmez anlamına gelir. Buradaki eraeytum ifadesi göz ile görmeyi ifade etmez. Aksine biliyor musunuz manasındadır ve Allah'ın dışındaki taptıklarınızın herhangi bir şeyi yarattıkları size ulaştı mı anlamına gelir. Birinci bab. Anne ve babasına, öh be size, benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni mi tekrar diriltmekle tehdit ediyorsunuz diyen kimseye, anne ve babası Allah'ın yardımına sığınarak, yazıklar olsun sana, iman et, Allah'ın vaadi gerçektir dedikleri halde, o bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir der. El-Ahkaf 17. ayetin tefsiri. Yusuf İbni Mahek'in şöyle söylediği rivayet edilmiştir: Mervan, Hicaz bölgesinin yöneticisiydi. Onu Muaviye vali yapmıştı. Mervan hutbe okuyup babasından sonra Yezid İbni Muaviye'ye biat edilmesi için ondan bahsetti. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman ona itiraz edip bir şeyler söyledi. O da yakalayın onu diye emir verdi.
Abdurrahman hemen Hazreti Ayşe'nin evine sığındı. Mervan'ın adamları onu yakalayamadı. Bunun üzerine Mervan, bu adam Allah'ın hakkında şöyle buyurduğu kimsedir. Anne ve babasına öf be size. Bundan önce nice nesiller gelip geçmişken beni mi tekrar dirilmekle tehdit ediyorsunuz diyen. Hazreti Ayşe örtünün arkasından ona şu şekilde cevap verdi. Allah-u Teala benim masum olduğumu bildirdiği ayetlerin dışında hakkımızda hiçbir ayet indirmemiştir. Açıklama. Mervan Muaviye tarafından Medine'ye vali yapılmıştı. İsmaili rivayetinde Abdurrahman ona itiraz edip bir şeyler söyledi ifadesi şu şekilde nakledilmiştir. Bu söylediğin krallıktan başka bir şey değildir. Yine İsmaili rivayetinde Şube'nin Muhammed İbni Ziyad kanadıyla naklettiği rivayete göre Mervan, bu Ebu Bekir ve Ömer'in sünnetidir demiştir. Abdurrahman da bu Heraklius ve Kayser'in adetidir şeklinde karşılık vermiştir. Bu senetle İbni Münzir Abdurrahman'ın şöyle söylediğini nakletmiştir. Çocuklarınıza biat almak suretiyle onları krallığı mı getiriyorsunuz? Ebu Ya'la ve İbni Ebi Hatim, İsmail İbni Ebi Halid kanalıyla şu rivayeti nakletmiştir. Abdullah el-Medeni bana şunu tahdis etti. Mervan hutbe okurken mescitteydim. O şöyle hitap etti. Allah-u Teala müminlerin emirinin Yezid hakkında güzel bir düşünceye sahip olmasını nasip etti. Eğer onu yerine halife tayin ederse bilin ki Ebu Bekir ve Ömer de kendi yerlerine birini halife tayin etmişlerdir. Bunun üzerine Abdurrahman şöyle demişti. Bu krallıktır. Ebu Bekir ne çocuklarından birini ne de ailesinden bir başka ferdi halife yapmıştır. Muaviye bunu sadece evladını düşündüğü için yapmıştır. Abdurrahman Hazreti Ayşe'nin evine sığınmıştı. Mervan'ın adamları Hazreti Ayşe'ye saygıdan dolayı onun peşinden eve girmemişlerdir. Mervan'ın bu adam Allah'ın hakkında şöyle buyurduğu kimsedir. Anne ve babasına öf be size benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni mi tekrar dirilmekle tehdit ediyorsunuz diyen sözü Ebu Ya'la rivayetinde şöyle geçmiştir. Mervan sus sen Allah'ın hakkında şöyle buyurduğu kimse değil misin dedi ve ayeti okudu. Abdurrahman da sen Hazreti Peygamber'in lanetlediği kimsenin oğlu değil misin diye karşılık verdi. Muhammed İbni Ziyad rivayetinde Hazreti Ayşe Mervan'ın yalan söylediğini ifade etmiştir. Hazreti Ayşe Allah-u Teala benim masum olduğumu bildirdiği ayetlerin dışında hakkımızda hiçbir ayet indirmemiştir sözü ile Nur suresinde yer alan ifk hadisesini ve kendisinin bu iftiradan masum olduğunu gösteren ayetleri kastetmiştir. İkinci bab. Nihayet onu vadilerine doğru yayılan bir bulut şeklinde görünce bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur dediler. Hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde acı azap bulunan bir rüzgardır. El-Ahkaf 24. ayetin tefsiri. İbni Abbas şöyle demiştir. Arit bulut demektir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'den şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Ben Hazreti Peygamber'in küçük dilini göreceğim şekilde güldüğünü görmedim. Zira o tebessüm ederdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'den şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'in bir bulut veya rüzgar görünce endişesi yüzünden okunurdu. Bunun üzerine Hazreti Ayşe ona, ey Allah'ın elçisi, insanlar bulut gördükleri zaman yağmurun yağmasını umarak sevinirler. Bakıyorum da bulut gördüğün zaman hoşnutsuzluğun yüzüne yansıyor demiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuş. Ey Ayşe, bulutta rüzgar ile azaba çarpılan kavmin azabının olmadığına dair bir garantim yok. O insanlar bulutu gördükleri zaman bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur demişlerdi. Açıklama. Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in yüzüne yansıyan ifadeyi
hoşnutsuzluk kelimesiyle anlatmıştır. Çünkü onun yüz ifadesi hoşnutsuzluğun sonucunda meydana gelmiştir. Ata'nın Hazreti Ayşe'den naklettiği bu hadisin baş tarafı şu şekildedir. Hazreti Peygamber rüzgar estiğinde, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını ve onunla gönderilenler içinde hayırlı olanları isterim. Bu rüzgarın şerrinden, onda bulunan kötülüklerden ve onunla gönderilen kötülüklerden de sana sığınırım." Gök gürleyip şimşek çaktığı zaman Hazreti Peygamber'in yüzünün rengi atar, bir dışarı çıkar, bir içeri girer, bir ileri, bir geri giderdi. Yağmur yağınca onun bu hali de sona ererdi. Bu rivayeti İmam-ı Müslim nakletmiştir. Değerli Özel FM dinleyicileri, Fethul Bari'den okuduğumuz bugünkü konunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, Allah'a emanet olunuz. Subhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, vahdeke la şerike lek, estağfiruke ve etubu ileyk.

Fethul Bari, Sahih-i Buhari Şerhi Muhtasarı. Yazan İbni Hacer el Askalani, Polen Yayınları. Okuyan Erol Coşkun.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür, kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
2: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
13: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
14: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
15: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM.
18: www.özelfm.net. Özelfm.net.
19: Tevhidi bakış açısı. Kul Sadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Coşkun Musullu.
20: Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam'a yapılan ikinci ve çağdaş bir iftira. Yegane Rabbimiz Allah-u Teala asla değişmeyen sünneti gereği bütün Resul kullarının vazifesinin aynı olduğunu beyanla şöyle buyurur: "Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir Resul gönderdik." Alemlerin Rabbi Allah'ın insan kulları arasında seçip vazifeli kıldığı her Resul ve her Nebi kulunun vazifesi insanlara Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının hakikatini tebliğ etmektir. Bu risalet vazifelerini herhangi bir tağuti ve beşeri güç kuvvet engelleyememiştir. 7'den 70'e, köleden sultana, yönetilenden yöneticiye her kim ki Resul ve Nebi şahsiyetin muhatabı olmuş ise Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının tebligatıyla karşılaşmışlardır. Allah-u Teala'nın hükümlerini, emir ve nehilerini tebliğ ve insanları Allah'a kulluğa davet ile vazifeli olan Resul ve Nebiler, insanlar arasında makamları, mevkileri, yaşları ve cinsiyetlerini söz konusu etmeksizin, hiçbir ayrıma gitmeksizin hepsini tağuttan kaçınmaya, tağuti anlayış, inanç, adet, yaşayış ve düzenleri reddedip yalnızca Allah'a kul olmaya davet etmişlerdir. Onlara Allah'ın kendisine vahyettiklerini duyurmuş, anlatmış ve onları Allah'ın dinine davet etmişlerdir. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Allah: "Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona şunu vahyetmiş olmayalım: benden başka ilah yoktur, öyleyse bana ibadet edin." Rabbimiz Allah'ın kendisine vahyettiğini ve tağuttan kaçınarak Allah'a kul olmayı tebliğ etmek vazifesiyle vazifelendirdiği Resul kullarından bir kul da Peygamberoğlu, Peygamberoğlu, Peygamberoğlu, Peygamber Yusuf Aleyhisselam'dır. Kur'an'ın en güzel kıssasında Rabbimiz Allah-u Teala tarafından beyan buyurulan Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında, Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır hayatında namus konusunda iftiraya uğradığı bildirilmiştir. Kendisi hayattayken ve ergenlik çağında böyle bir iftiraya uğrayan Allah'ın nebilerinden Yusuf Aleyhisselam, vefatından binlerce yıl sonra da kendisine iftira edilmiş ve asla yapmadığı bir şeyle öyle yaptı diye beyan edilmiştir. Hem de kendisinin bir peygamber olduğuna inandıklarını söyleyenler tarafından. Yusuf Aleyhisselam hayattayken kendisine atılan zina iftirasının mahiyeti yegane düsturumuz ve hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurulmuştur. Bizzat kendisine iftira eden Aziz'in karısı bunun doğru olmadığını, Yusuf Aleyhisselam'ın iffet bakımından tertemiz olduğunu itiraf etmiştir. Bunun üzerinde durmaya ihtiyaç yoktur. Bunun tamamen bir iftira olduğu, nas ile sabit olduğu malumdur. İkinci iftira ise zamanımızda yaşayan birilerinin Yusuf Aleyhisselam'a yaptıkları iftiradır. Allah'ın muvahhid, mümin, Müslüman, muttaki, salih ve vahye muhatap Nebi kullarından Yusuf Aleyhisselam'ı birinci iftiradan tenzih ettiğimiz gibi ikinci iftiradan da tenzih ederiz. Birinci iftira zina iftirasıydı. İkinci iftira ise Allah'a iman etmeyen, ahireti de tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun dinini terk edip ataları İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uyan ve Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmayan muvahhidlerin önderlerinden olan Yusuf Aleyhisselam'ın egemen tağutun şirk hükümleriyle hükmettiği iftirasıdır. Tağuti düzenden ve onun yöneticisinden görev alıp tağuti hükümlerle hükmettiğini beyan edenler, Allah'ın ayetlerini çarpıtmakla hem sapan hem de saptıranlar olmaktadırlar. Rabbimiz Allah-u Teala şöyle buyurur: Yusuf tam ergenlik çağına varınca kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte iyilik yapanları biz böyle mükafatlandırırız. Mücahid radıyallahu anh der ki: biz ona akıl, kavrayış ve peygamberlik verdik demektir. Burada hükmün peygamberlik, ilmin de din olduğu söylenmiştir. İlmin rüya ilmi olduğu da söylenmiştir. Ona genç bir çocukken peygamberlik verildi diyenler, aynı zamanda ergenlik çağına ulaşınca da biz onun kavrayış ve bilgisini arttırdık diye de eklerler. İmam Fahruddin el-Razi radıyallahu anh şöyle der: hüküm nübüvvet demektir. Çünkü peygamber hak üzere gönderilmiş bir hakimdir. İlim de din ilmidir. İmam İbni Kesir radıyallahu anh da aynı hakikate vurgu yaparak şöyle diyor: burada peygamberlik kastedilmektedir. Allah-u Teala o kavimler arasında peygamberliği ona vermiştir. Kendisine hüküm ve ilim, yani peygamberlik ve din verilen Yusuf Aleyhisselam, evinde kaldığı Mısır Azizi'nin karısının saldırısına uğrar. Allah'ın yardımıyla iffetini korur ve kendisine iftira edilir. İftira eden Aziz'in karısı ayrıca onu tehdit eder. Yusuf Aleyhisselam, Aziz'in karısının iffetsiz olan teklifini yerine getirmeyi reddedip zindana atılmayı tercih eder. Olay ayetlerde şöyle beyan buyurulur: kadın dedi ki, beni kendisiyle kınadığınız işte budur. Andolsun, onun nefsinden ben murat istedim. O ise kendini korudu ve andolsun, eğer o kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa mutlaka zindana atılacak ve elbette küçük düşürülenlerden olacak. Yusuf dedi ki, Rabbim, zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara korkarım eğilim gösterir, böylece cahillerden olurum. Böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o işitendir, bilendir. Sonra onlar da Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri görmelerinin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. Onunla birlikte iki genç de zindana girmişti. Biri, ben rüyamda kendimi şarap sıkıyorken gördüm dedi. Öbürü, ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm. Kuşlar da onlardan yemekteydi dedi. Bunun yorumundan bize haber ver. Doğrusu biz seni

bize ve insanlara Allah'ın lütuf ve ihsanındandır. Ancak insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Birbirinizden ayrı bir sürü Rabler mi daha hayırlıdır, yoksa kahhar, kahredici olan bir tek Allah mı? Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Tertemiz iffet sahibi Yusuf Aleyhisselam, iftiracıların iftirası dolayısıyla zindana atılır. Allah-u Teala kendisine hüküm ve ilim vermişti. Kendisi Allah'ın vahyedip vazifeli kıldığı bir nebi, bir rasul idi. Vazifesi cehaletin, küfrün ve şirkin içinde olup Allah'ın hükümlerine mukabil hüküm koyan, koyduğu hükümleri egemenliği altındaki insanlara uygulatan tağutların zulmünden insanların kurtulmasına vesile olmak. Kulları kullara kul olmaktan kurtarıp yalnızca Allah'a kul yapmak. Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye insanlara tebliğ etmek. Onları tağutun hükümleriyle amel etmekten uzaklaştırarak Allah'a kulluk yapmalarını sağlamak. Hidayet verecek Allah'tır. Resuller ve nebiler insanların hidayete ermelerine vesile olup yardımda bulunurlar. Yusuf Aleyhisselam ile beraber birçok zindan arkadaşları vardır. Zindan arkadaşlarına Allah'tan almış olduğu vahyi tebliğ ediyor, onları tevhide davet edip putları ve putlaştırdıkları tağutları reddetmeye çağırıyordu. Allah'tan başka ilahlaştırdıkları her ne var ise tamamen boş, batıl ve çürük bir anlayışın sonucu ortaya çıktığını kendilerine anlatıyordu. Onların küfür ve şirke batmış inançlarını iman nuru ile tertemiz yapmak istiyordu. Batıl anlayışlarla kirletilmiş beyinlerini tevhid ile yıkayıp güzelleştirmek arzusundaydı. Kendilerini sapıklıktan kurtararak hidayet bulmalarını sağlamak vazifesini yerine getirmeye çalışıyordu. Onların hakkı idrak ederek kabul etmesinde rehberlik ediyordu. Bu tebliğ, davet ve irşat vazifesini her vesile ile gündeme getiriyor ve muhatabı olan insanları uyarıyordu. Onunla birlikte zindana giren iki genç birer rüya görüyor ve rüyanın tabirleriyle Yusuf Aleyhisselam'a müracaat ediyorlar. Rüyalarını anlatan gençlerin rüyalarını ve bu konudaki ihtiyaçlarını vesile kılarak onlara tevhidi anlatıyor, hakkı tebliğ edip Allah'a şirk koşmadan iman etmeye davet ediyor. Allah'ın Nebisi Yusuf Aleyhisselam zindan arkadaşlarına tevhid akidesini tebliğ etmeden ve onları Allah'ın yegane Rab oluşuna iman etmeye davet etmeden önce kendi akidesini beyan ediyor. Allah-u Teala'nın kendisini bir nebi ve bir rasul olarak seçip vazifeli kıldığını, kendisine vahiy ederek gaybı bildirdiğini, bunun delili ise onlara rızık olarak gelecek şeyin daha onlara gelmeden haber verdiğini bildiriyor. Yusuf dedi ki, size rızıklanacağınız bir yemek gelecek olsa ben mutlaka size daha gelmeden önce onun ne olduğunu haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a iman etmeyen, ahireti de tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun, milletin dinini terk ettim. Yegane Rabbi Allah'ın kendisine öğrettiği gaybtan haber verme mucizesini apaçık ortaya koyan Yusuf Aleyhisselam, Allah'a iman etmeyen ve ahiret gününü inkar eden bir kavim olan içinde bulunduğu toplumun milletini yani dinini terk ettiğini beyan buyuruyor. Terk etmek bir şeye ilişmemekten ibarettir. Bundan dolayı daha önce o işin içinde bulunmak terk etmenin şartı değildir. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır radıyallahu anh meşhur tefsirinde şunları kaydeder. Şehristani'nin El-Milel ve'n-Nihal'deki beyanına göre din, şeriat, millet denilen şeyler haddi zatında hep aynı şeylerdir. Ancak itibar edilen ve gözetilen manaya göre yine de her biri bir başka yönden diğerinden farklı bir anlam kazanır. İtikat ve iman bakımından din, amel ve tatbikat bakımından şeriat, sosyal bakımından yani sosyal realite bakımından millet denilir. Gerçekte itikad edilen neyse amel edilen de odur. Amel edilen

0: ve uygulanan neyse esas itibariyle üzerine ittifak edilen şey de odur. Şu halde millet bir cemiyetin etrafında toplandığı ve üzerinde yürüdüğü, diğer bir deyişle içtimai duygu ve telakkilerinin tabi olduğu ve kitlenin bağlı bulunduğu hakim ilkeler ve takip edilen gidişattır, sülük edilen yoldur. Bu yolun hak olanı, hak olmayanı, eğri olanı, doğru olanı vardır. Şu kadar var ki yolun hak olanı güzel sonucu, hak olmayanı da hüsrana ve kötü akıbete götürür. Demek ki millet sosyal kurul dediğimiz toplumun kendisi değildir. Ona cemaat, kavim, ümmet ve ehli millet denilir. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır radıyallahu anh'ın beyan ettiği üzere millet bir cemiyetin etrafında toplandığı ve üzerinde yürüdüğü, toplumsal duygu ve anlayışların tabi olduğu ve kitlenin bağlı bulunduğu ilkeler ve takip edilen gidişattır. Var olan toplumun gerek inanç ve gerek amel bakımından tabi olduğu düzen, o toplumun milleti yani dinidir. Bu düzen hak da olabilir, batıl da olabilir. Tevhid de olabilir, şirk de olabilir. İslam da olabilir, küfür de olabilir. Hak üzere, tevhid üzere ve İslam üzere olan Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam, batıl, şirk ve küfür üzere olan toplumun bağlı bulunduğu itikadlarını ve amellerini terk etmiştir. Bu terk, kabulden sonraki terk değil, asla kabul etmemekle terk etmektir. Bir toplumdaki hal ve hareket, gidişat ve amel itikadlarından kaynaklanır. Pratik hayat, teorik anlayışın yansımasıdır. Toplumda hakim olan anlayış ve inanç ne ise sosyal hayat ona göre şekillenir. Eğer topluma Allah'ın hükümleri hakim ise pratik hayat İslam'a göre şekillenir. Sosyal hayat imanın gereği gibi düzenlenir. Eğer topluma İslam'ı reddeden tağutu hükümler egemen ise toplumun düzeni ona göre şekillenir. İslam hayattan uzaklaştırılır. Onun yerine küfür ve şirk hakim olur. Allah'ın hükümlerinin yerine egemen zalim tağutların hükümleri geçerli kılınır. Tağutun hükümlerine göre hayatı düzenleyen, yönetilen halk kitleleri inandıkları gibi yaşamayınca yaşadığı gibi inanmaya başlarlar. Şekillenen hayat anlayışı onların akidesi haline gelir ve tağuti değerler onlar tarafından kabul görülüp kutsallaştırılır. Amel ettiklerini itikat haline getiriyor, İtikat ettikleriyle amel ediyor bir durum, cahiliye toplumunun milleti yani dini haline gelir. Zalim ve sömürücü tağutların işgal ettikleri İslam topraklarında gündeme getirip egemen kıldıkları tağuti düzenler, insanlar tarafından benimsenmiş, iman haline getirilmiş ve bu benimsenip iman haline getirilen ilkeler pratik hayatta yaşanır olmuştur. Bir din haline getirilen bu anlayış, bir muvahhid, müminin İslam'ı koruduğu gibi koruma altına alınmış, ona karşı çıkanlarla savaşılmış, onun uğrunda öldürülenler şehit kabul edilmişlerdir. Bu tağuti dinin akidesi olduğu gibi, akidelerinin gereği olan amelleri de vardır. Bu tağuti akide, toplum tarafından kabul görmüş ve pratik hayatın siyaseti, ekonomisi, hukuku, eğitimi, ticareti, ailevi ve sosyal yönleri ona göre düzenlenmiştir. Yusuf Aleyhisselam zamanındaki Mısır ülkesinde hevalarını ilahlaştıran tağutlar hakimdi. Egemen tağutlar Allah'a iman etmedikleri gibi ahireti de tanımayıp inkar ediyorlardı. Onların bu anlayışları ve bu anlayışlarının sosyal hayata yansıması Mısır'da bir tağuti düzeni gündeme getirmiş, egemen kılmıştı. Allah'ın Nebisi Yusuf Aleyhisselam bu tağuti ideolojiyi ve düzeni bütün kurum ve kuruluşlarıyla terk etmiş ve asla tanımamıştır. Muvahhid müminlerin Allah'a şirk koşan, Allah'ın hükümlerinin hayata egemen olmasını istemeyen ve engelleyen tağutlara karşı değişmez net tavrı. De ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Yusuf Aleyhisselam inancıyla, ameliyle, ideolojisiyle, teori ve pratiğiyle küfür ve şirke dayalı düzeni reddetmiştir. Allah'a şirk koşan ve hevasını ilahlaştırmış tağutların hükmüyle şekillenen mevcut düzeni tanımamış, her yönüyle terk etmiştir. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen bir cahiliye toplumuydu içinde bulunduğu toplum. Her kurumu şirk üzere, her kuruluşu küfür üzere bina edilen cahiliye, şirk toplumların her kurum ve kuruluşundan uzak durulmalı ve onları reddedip terk edilmelidir. Tevhidin, imanın ve İslam'ın gereği budur. Allah'a iman etmeyen, ahireti de tanımayanların ta kendileri olan bir topluluğun milletini, yani dinini terk eden Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam kimlerin milletine, yani dinine uyduğunu şöyle buyurur: Atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un milletine, yani dinine uydum. Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamız bizim için olacak şey değil. Bu bize ve insanlığa Allah'ın lütuf ve ihsanındandır. Ancak insanların çoğu şükretmezler. Yusuf Aleyhisselam, Allah'ın Resul ve Nebileri olan ataları İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam'ın milletine uymuştur. Bu önder ve örnek yüce şahsiyetler ve onlar gibi olanlar Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamış muvahhid ve mümin Müslüman kişilerdir. Hepsi şirki, küfrü, tağuti inancıyla ve ameliyle reddedip terk etmişlerdir. Yegane hakikat, La ilahe illallah'ın gereği olan tağutu her yönüyle reddedip Allah'a şirksiz iman ederek ibadet eylemişlerdir. Hükümde Allah'a asla ortak koşmamış ve her zamanda, her mekanda, her halükarda Allah'ı tevhid etmişlerdir. Allah hükümde hiç kimseyi kendisine ortak etmemiştir. Allah'ın nebisi Yusuf Aleyhisselam'ın milletine uyduğu İbrahim Aleyhisselam'ın ve onunla beraber olanların tavrına dikkat edelim. Rabbimiz Allah, hanif dostu İbrahim Aleyhisselam'ın ve ona uyanların net tevhidi tavrını şöyle beyan buyuruyor: İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani kendi kavimlerine demişlerdi ki, biz sizlerden ve Allah'ın dışında taptıklarınızdan gerçekten uzağız. Sizi artık tanımayıp inkar ettik. Sizinle aramızda, siz Allah'a bir olarak iman edinceye kadar ebedi bir düşmanlık ve bir kin baş göstermiştir. Hani İbrahim babasına ve kendi kavmine demişti ki, şüphesiz ben sizin taptığınızdan uzağım. Ancak beni yaratan başka. İşte o beni hidayete yöneltip iletecektir. Ve bunu, bu tevhid inancını, belki insanlar Allah'a dönerler diye ardında kendi soyunda kalıcı bir kelime olarak kıldı, bıraktı. İbrahim dedi ki, şimdi neye tapmakta olduğunuzu gördünüz mü? Hem siz hem de eski atalarınız. İşte bunlar gerçekten benim düşmanımdır. Yalnızca alemlerin Rabbi hariç. Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur. İbrahim dedi ki, o halde Allah'ı bırakıp da sizlere yaran olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız? Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam'ın kendisine uyduğu ve peşi sıra gittiği tek başına bir ümmet olan put kıran İbrahim Aleyhisselam'ın tavrı budur. Kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de o salihlerdendir.
1: Dinlemekte olduğunuz program reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
15: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
16: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
0: Yusuf Aleyhisselam'ın tağutu bütün yönleriyle terk edip kendisine uyduğu Allah'ın rasullerinden ve babası Yakup Aleyhisselam da dedesi İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu takip etmiş, İbrahim'in milletine tabi olmuş yüce bir şahsiyetti. Rabbimiz Allah-u Teala Yakup Aleyhisselam'ın tavrını, akidesini, amelini ve vasiyetini şöyle beyan buyuruyor. Bunu İbrahim oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım, şüphesiz Allah sizlere bu dini seçti. Siz de ancak Müslüman olarak can verin. Yoksa siz Yakup'un ölüm anında orada şahitler miydiniz? O oğullarına benden sonra kime ibadet edeceksiniz dediğinde onlar senin ilahına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek bir ilaha ibadet edeceğiz. Bizler ona teslim olduk dediler. Egemen tağuti şirk düzenine ve bu düzenin müşrik yöneticilerine karşı İbrahim Aleyhisselam bu şekilde tavır almış ve kendilerinden sonra gelen rasullerle ümmetleri için ciddi bir örnek olmuştu. Allah'ın dostu put kıran İbrahim Aleyhisselam'ın vasiyeti bu idi. İbrahim'i tavrın gereği. Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza, siz yine de akıllanmayacak mısınız? Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam, atası İbrahim Aleyhisselam'a uymuş, onun sünneti üzere harekete başlamıştır. İbrahim'i tavırla insanlara vahyi tebliğ edip, onları Allah'a davet etmiştir. Resullerin bu değişmeyen sünnetleri gereği davranan Yusuf Aleyhisselam, muhatapları olan zindan arkadaşlarına şöyle seslenir. Ey zindan arkadaşlarım! Birbirinden ayrı bir sürü Rabler mi daha hayırlıdır, yoksa kahhar, kahredici olan bir tek Allah mı? Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. İmam Taberi radıyallahu anh bu ayetlerin tefsirinde şunları beyan eder. Görüldüğü gibi Yusuf Aleyhisselam burada hapishane arkadaşlarını açıkça tevhid inancına davet ediyor. Bundan sonra gelen ayette de onların dinlerinin kendilerine ataları tarafından uydurulmuş efsaneler olduğunu söylüyor. Sizin Allah'ı bırakıp da kendilerine tapmış olduğunuz heykeller, sizlerin ve atalarınız Rabler ve ilahlar edindiğiniz bir takım aciz varlıklardır. Allah bunların ilah diye isimlendirilmesine dair herhangi bir delil indirmemiş, fakat onları siz kendiniz uydurmuşsunuzdur. Hüküm verme ve tasarrufta bulunma sadece Allah'a aittir. Aciz varlıkların böyle bir yetkisi yoktur. Mutlak hüküm sahibi olan Allah ancak kendisine kulluk etmenizi emretmiştir. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. Tevhid inancını bırakıp başka yollara saparlar. Allah'ın Nebisi Yusuf Aleyhisselam, hükmün yani mutlak egemenliğin yalnız ve yalnız Allah'a ait olduğunu, sadece onun hükümlerine göre amel edilmeli ve yaratılış gayesi olan ibadetin bundan başka bir şey olmadığını, bunun Allah'ın emri ve dosdoğru dinin ta kendisi olduğunu beyan buyurmuştur. Ancak insanların çoğu bunu bilmez bir durumda olup gaflet ve cehalet içindedirler. O gün de böyle, bugün de böyle. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Hüküm, insan kulları üzerinde mutlak egemenlik, hiçbir kayıt ve hiçbir şart olmaksızın onları yaratan Allah'a ait olan mutlak egemenlik konusunda o günkü insanlar gaflet ve cehalet içinde oldukları gibi çağdaş insanlık alemi de gaflet ve cehalet içindedir. İnsanların ortaksız Rabbi, Meliki ve ilahı Allah-u Teala'ya ait olan mutlak egemenlik hakkını Allah'tan başkalarına vermek ve ona razı olmak, hiçbir ortağı olmayan Allah'a ortak kabul edip şirk koşmaktan başka bir şey değildir. Bu değişmez hakikati beyan buyuran Yusuf Aleyhisselam, onlara hükmün, tasarrufun, dileme ve hükümranlığın bütünüyle Allah'a ait olduğunu, kulların sadece kendisine ibadeti kesinlikle emrettiğini haber verir ve der ki, işte dosdoğru din budur. Sizi çağırmış olduğum Allah'ı birleme, ameli sadece onun için yapma, Allah'ın emretmiş olduğu, sevip razı olduğu, hüccet ve bürhanla indirdiği dosdoğru din budur. Ama insanların çoğu bilmezler. Bu sebepledir ki onların çoğunluğu müşriklerdir. Sen şiddetle arzu etsen bile insanların çoğu iman edecek değildir. Yusuf Aleyhisselam o günün Mısır topraklarında kendisine Allah'ın vahyettiği bir nebi, bir rasul idi. Vazifesi muhatapları olan ve şirk içinde bulunan, yani tağuta kul olmuş olan insanlara Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmekti. Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam içinde bulunduğu kavmin peygamberiydi. Onları uyarmak, imanı tebliğ edip Allah'a davet etmek ile vazifeli kılınmıştı. Bu vazife Allah'ın kendilerine vahyettiği her nebi ve her Resulün vazifesiydi. Allah'ın son Resulü ve son nebisi Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu üzere bu şekilde tebliğ ediyordu. De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Sizi ve kime ulaşırsa kendisiyle uyarmam için bana şu Kur'an vahyedildi. Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam her kime ulaştıysa onu uyardı. Kendisine imanı tebliğ etti ve onu Allah'a davet etti. Gün oldu, zindan arkadaşlarını davet etti. Gün oldu, onları zindana atan o günkü Mısır hükümdarını. Resullerin davetine her kim muhatap olursa aynı tavırla karşılanır. Resul, kendisine muhatap olan kişinin seviyesine bakmadan, makamını ve mevkisini gündeme getirmeden kendisine imanı tebliğ edip hak olanı anlatarak Allah'a davet etmiştir. Zindan arkadaşlarını Allah'a davet eden Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam zamanı geldiğinde ülkenin hükümdarının karşısına çıkıp tebliğ ve davet vazifesini gerçekleştirdi. Mısır hükümdarı bir gün rüya görür ve rüyasını yorumlamak için zindandaki Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam'ı zindandan çıkartıp huzuruna kabul eder. Yusuf Aleyhisselam kendisine daha önce elçisine rüyayı yorumladığı gibi yorumlar ve gerekli tedbirleri söyler. Burada Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam'ın tebliğ ve davet usulünü tekrar hatırlayalım. Kendisine rüyasının yorumunu soranlara hemen her rüyalarının yorumunu yapmıyor, onların bu ihtiyaçlarını vesile kılarak kendilerine Allah'ın dinini tebliğ ediyor, imanı izah edip Allah'a davet ediyordu. Muhatabı kim olursa olsun ve hangi makamın sahibi ise hiç fark etmez, şirk ve cahiliye toplumunda köleden hükümdara, her insana Allah'ın dini tebliğ edilerek Allah'a davet yapılmalıydı. Yusuf Aleyhisselam rüyasının yorumundan dolayı sözlerine muhtaç olan hükümdarın bu ihtiyacını vesile kılarak ona Allah'ın dinini tebliğ edip onu Allah'a davet etmesi en tabii bir durumdur. Çünkü bu durum hükümdarın rüyasını bir mucize olarak yorumlamaktan daha önemlidir. Önce daha önemli olandan başlamak en tabi olandır. Hükümdar dedi ki, onu bana getirin, onu kendime bağlı kılayım. Onunla konuştuğunda da şöyle dedi, sen bugün bizim yanımızda artık önemli bir yer sahibisin, güvenilir bir danışman, yöneticisin. Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam, Allah'a iman etmeyen ve ahireti de tanımayan şirk içinde olan toplumun milletini, yani inancı ve pratik hayatıyla tağuti düzenini reddedip terk etmişti. İdeolojilerini ve düzenlerini reddedip terk ettiği cahiliye toplumunun zindandaki vatandaşlarını Allah'ın dinine davet eden Yusuf Aleyhisselam'ın karşısına büyük bir fırsat çıkmıştır. Bu tağuti düzenin egemen hükümdarının huzuruna çıkma imkanını bulmuştur. Vatandaşlarına imanı tebliğ edip onları Allah'a davet eden Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam, şirk düzeninin en tepedeki yetkili kişiyi de Allah'a davet etmeliydi. Bu onun risalet vazifesiydi. Zindandakileri tevhide davet eden Allah'ın Resulü, saraydakini hem de bütün ülkeye egemen olan hükümdarı şirk üzere bırakamazdı. İmam Mücahit radıyallahu anh der ki, bu büyük hükümdar Hazreti Yusuf'un önünde İslam dinini kabul etti. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma ise şöyle demiştir. Hükümdar onu 1,5 sene sonra hükümdarlığa getirdi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma ile İmam Mücahit radıyallahu anh'ın beyan ettikleri gibi, kendisine Allah'ın dini, yani İslam tebliğ edilen hükümdarın Müslüman olması büyük bir ihtimaldir. Hükümdarın Yusuf Aleyhisselam'a karşı çok nazik davranması ve onu övmesi bu ihtimali daha da kuvvetlendirmektedir. Çünkü hükümdarda ehli küfür ve ehli şirkin imana ve İslam'a karşı düşman olup sert tavır almak olan değişmez karakter görülmemektedir. O imana ve İslam'a karşı çıkmamış, aksini kendisini imana davet eden Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam'ın davetini çok olumlu karşılamıştır. Cahiliye toplumlarının müşrik ve kafir halkı, küçüğünden büyüğüne, yönetilenden yönetene, köleden hükümdara, hepsi ve herkes kendilerini imana davet eden ve onların şirk düzenine karşı çıkan, Allah'ın Resullerine karşı düşman olmuş, çok sert tavırlar almışlardır. Bu halleri şirk ve küfür ehli olanların değişmeyen karakteridir. Tarih boyu küfür ve şirk cephesinde yeni bir şey olmamış, herhangi olumlu bir değişiklik görülmemiştir. İşte kitap ve sünnetten bu değişmez karakteri beyan eden deliller. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Kafir olanlar peygamberlerine dediler ki, kesinlikle şunu bilin, sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız yahut dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, içinizden bir grup kendisiyle gönderildiğim şeye inanmışken diğer bir grup inanmadığına göre artık Allah aramızda hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar, müstekbirler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle birlikte iman edenleri ya ülkemizden sürüp çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize geri döneceksiniz. Ashab-ül Kehf dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin. Ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar üzerinize çıkıp gelirse sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri çevirirler. Bu durumda ebedi olarak kurtuluş bulamazsınız. Kavminin cevabı, Lut ailesini şehrinizden sürüp çıkarın, temiz kalmak isteyen insanlarmış demekten başka olmadı. Ümmül Müminin Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hatice peygamberi birlikte alıp amcası oğlu Varaka İbni Nefel, İbni Esed, İbni Abdül Uzza'ya götürdü. Bu zat cahiliye zamanında Hristiyan dinine girmiş bir kişi olup İbranice yazı bilir ve İncil'den Allah'ın dilediği miktarda bazı şeyleri İbranice yazardı. Varaka gözlerine körlük gelmiş bir ihtiyardı. Hatice Varaka'ya, "Amcam oğlu, dinle bak, kardeşinin oğlu ne söylüyor?" dedi. Varaka, "Ne var kardeşimin oğlu?" diye sorunca Resulullah Hira mağarasında gördüğü şeyleri kendisine haber verdi. Bunun üzerine Varaka şöyle dedi: "Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği namustur. Ah keşke senin davet günlerinde genç olsaydım. Kavmin seni çıkaracakları zaman keşke hayatta olsam." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onlar beni çıkaracaklar mı ki?" diye sordu. Varaka, "Evet, senin getirdiğin bir şeyi getirmiş, yani vahyi tebliğ etmiş bir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın. Şayet senin davet günlerine yetişirsem sana son derece yardım ederim." cevabını verdi. Ondan sonra çok geçmedi, Varaka vefat etti. Ve o esnada bir müddet için vahiy kesildi. Yegane Rabbimiz Allah, şirk ve küfür cephesinin tevhid ve iman cephesine karşıki düşman tavrından hiçbir değişiklik olmadığını, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı tavırları seleflerininki ile aynı olduğunu beyanla şöyle buyurur: "Hani o kafirler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağı tasarlıyorlarken Allah da bir düzen, bir karşılık kuruyordu. Allah düzen kurucuların tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır. Neredeyse seni bu yerden, yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Bu durumda kendileri de senden sonra az bir süreden başka kalamazlar. Bu senden önce gönderdiğimiz rasullerimizin bir sünnetidir. Sünnetimizde bir değişiklik bulamazsın. Küfür ve şirk cephesinde yeni bir şey yok. Başta iblis ve diğer şeytanlar olmak üzere müşrik ve kafir kitleler muvahhid müminlere karşı aşırı kindar ve düşmandırlar. Bu hangi çağda ve bölgede olursa olsun onların değişmeyen karakteridir. Bu böyle olduğu halde Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam'ı huzuruna çağıran o günün Mısır hükümdarı, müşrik ve kafirlerin o düşman tavırlarının aksine, "Onu bana getirin, onu kendime bağlı kılayım," diyor. Yusuf Aleyhisselam ile konuştuktan sonra büyük bir sevgi ve saygı ile, "Sen bugün bizim yanımızda artık önemli bir yer sahibisin, güvenilir bir danışman, yöneticisin," diye inancını ve duygularını beyan ediyor. Mısır hükümdarının Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam'a karşı olan bu dostane tavrı, güvenilir İslam tarihçilerinde beyan ettikleri üzere, kendisine tebliğ edilen hak din İslam'ı kabul edip şirk ve küfür karakterinden vazgeçtiğinin bir delilidir. Onun tavrı bir mümin Müslüman tavrını andırmaktadır. İmam Taberi radıyallahu anh, Tarihul Umem vel Muluk adlı meşhur eserinde şöyle der: "Bazılarına göre bu hükümdar ancak Yusuf'un dinini kabul ederek iman getirdikten sonra ölmüştür." İmam İbni Kesir radıyallahu anh, El Bidaye ve Nihaye adlı eserinde bu konuda şunları kaydeder: "Muhammed bin İshak'ın naklettiğine bakılırsa, Mısır hükümdarı Velid bin Reyyan, Yusuf aleyhisselam vasıtasıyla gerçek dini kabul etmiştir." İbnül Esir radıyallahu anh, El Kamil Fit Tarih adlı eserinde aynı gerçeği dile getirir. Hazreti Yusuf, Mısır'ın idaresini ele geçirince hükümdar Reyyan'ı imana davet etmiş, o da iman etmiş ve bir süre sonra vefat etmişti. İmam Fahruddin Errazi radıyallahu anh, Mefatihul Gayb adlı ünlü tefsirinde şunları beyan ediyor: "Hazreti Yusuf Mısır'da adaleti uygulamış, bu sebeple de kadın erkek herkes onu sevmiştir. Hem o melik yani hükümdar hem de pek çok insan Hazreti Yusuf sayesinde Müslüman olmuşlardı. Kendilerine itimat edilen İslam alimlerinin Mısır hükümdarı hakkındaki görüşleri onun iman edip Müslüman olduğudur. Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam'ın risaletine iman etmiş, Müslüman olup Yusuf Aleyhisselam'ın ümmetinden bir fert olmayı kabul eylemiştir. İmam Fahruddin Errazi radıyallahu anh tefsirinde şu olayı rivayet eder. Rivayet olduğuna göre melik, yani hükümdar, Yusuf'a yönelmiş, meliklik yüzünü çıkarmış, bunu Yusuf'un parmağına takmış, kılıcını Yusuf'un boynuna asmış ve Yusuf'a inci ve yakut kakmalı altından bir taht yaptırmıştır. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam tahta gelince, o taht sayesinde senin mülkünü kuvvetlendiririm, mühür ile senin işlerini yönetirim. Ama taca gelince bu ne benim ne de benim atalarımın libası, giysisi değildir demiş. Tahta oturmuş ve halk da kendisine itaat etmiştir. Bütün bu bilgilerden sonra artık net ve apaçık anlaşılan hakikat şudur ki, Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam Mısır hükümdarından, beni bu yerin, yani bu ülkenin hazineleri, mali ve ekonomik kaynakları üzerine bir yönetici kıl. Çünkü ben bunları iyi bir koruyucuyum, yönetim işlerini de bilirim diye göreve talip olup görev isterken, küfür ve şirk ile hükmeden egemen zalim bir tağuttan görev istememektedir. Aksine kendi risalet ve nübüvvetine iman etmiş, ümmetinden bir fert olmayı kabul eylemiş, mümin Müslüman bir yetkiliden Rabbi Allah'ın kendisine vahyettiği hükümleri icra etmek için yardım talep etmektedir. İman edip İslam dinini kabul eden Mısır hükümdarı, peygamberi Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam'ın bu isteğini hemen yerine getirmiştir. Çünkü bu istek iman ettiği alemlerin Rabbi Allah'ın bir emriydi. Allah'a kul olmuş ve hükümlerini kabul etmiş olan Mısır hükümdarı, imanın gereği olan itaatı hemen yerine getirmiş, bu konuda bütün imkanları seferber etmiştir. Rabbimiz Allah-u Teala Resulü Yusuf Aleyhisselam'a Mısır'da verdiği güç ve iktidarı şöyle beyan buyurur. İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan, iktidar verdik. Öyle ki orada, Mısır'da dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasip ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. Ahiretin karşılığı ise iman edenler ve takvada bulunanlar için daha hayırlıdır. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır radıyallahu anh bu ayetlerin tefsirinde şunları beyan eder. Ülkenin her yerinde sözü geçiyor, dediği yapılıyordu. Öyle bir emniyet ve asayiş sağlamıştı. Öyle bir sevgi ve itibar kazanmıştı. Öyle büyük bir nüfuz ve iktidara ulaşmıştı ki, bütün ülkeyi tasarrufu altına almış, şehirleri, kasabaları, köyleri ve mezralarıyla bütün Mısır ülkesi sanki onun evinin bahçesi haline gelmişti. Dilediği yerde ikamet ediyor ve hiçbir niza olmadan işleri yürütüyordu. İstediği hazırlıkları yapıyordu. İmam Fahruddin Errazi radıyallahu anh da şunu kaydeder. Bil ki Allah'ın bu buyruğu Hazreti Yusuf'un meliklik hususunda kendisiyle hiç kimsenin boy ölçüşemeyeceği ve hiç kimsenin karşı çıkamayacağı, istediği ve dilediği her şeyi tek başına yapabileceği bir mertebede bulunduğuna delalet eder. İmam Kurtubi radıyallahu anh da meşhur tefsirinde bu ayeti açıklarken şöyle der. Yani onu hükümdarın kalbine yaklaştırmak, onu hapisten kurtarmak suretiyle ona nimetler ihsan etmiş olduğumuz gibi, aynı şekilde ona yeryüzünde imkan da verdik. Yani onu dilediğini gerçekleştirebilme iktidarına sahip kıldık. Bütün bu yetkili alimlerin açıklamalarından anlaşılan şudur ki, Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam Mısır'da Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmeden tek yetkili merci haline getirilmiştir. Rabbimiz Allah-u Teala kendisine bu iktidar imkanını bahşetmişti. Yusuf Aleyhisselam, yegane Rabbi Allah-u Teala kendisine neyi emretmiş ise öyle hareket ediyor, her amelini alemlerin Rabbi Allah'ın hükümlerine göre gerçekleştiriyordu. Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam Allah'ın hükümleriyle hükmediyor, halkı Allah'ın hükümleriyle yönetiyordu. Kendisi alemlerin Rabbi Allah-u Teala'nın kendisine vahyettiği gibi davranıyor ve insanları Allah'a iman etmeye davet ediyordu. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O, kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Hakikatini insanlara tebliğ edip onları Allah'a davet ediyordu. Kendisine vahyedilen şeriata göre insanları sevk ve idare eden Allah'ın Resulü Yusuf Aleyhisselam, Allah'ın kendisine beyan buyurduğu minhaca göre hareket ediyordu. Çünkü Allah-u Teala her ümmet için bir şeriat ve o şeriatın uygulanış yöntemi olan minhacı beyan buyurmuştur. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah: sizden her biriniz için bir şeriat ve bir minhac, yol, yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet kılardı. Ancak bu verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Bu ayetin tefsirinde İmam İbni Kesir radıyallahu anh şunları beyan eder: Hak Teala her peygambere belirli bir yol koymuştur. Sonra gelen peygambere gönderdiği buyrukla bu hükümlerin bir kısmını neshetmiştir. Daha sonra kulu ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği hükümle diğer peygamberlerin risaletini neshetmiş ve onu bütün yeryüzü halkına peygamber olarak göndermiş, peygamberlerin de sonuncusu kılmıştır. Allah-u Teala yegane önderimiz ve hayat örneğimiz Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyettiği hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim ile ondan önceki kitapların hükmünü neshetmiş, en son şeriat ile evvelki şeriatların hükmünü kaldırmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet ve risalet ile vazifeli kılındığı andan ta kıyamete kadar yalnızca onun vahyin gereği olarak beyan buyurduğu hükümler geçerlidir. Artık önceki şeriatların hükümleri geçerli değildir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur: onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz. Yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini uyarıyor. Abdurrezzak Mamer'den, o da Zuhri'den rivayet eder. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Hafsa, Yusuf aleyhisselamın kıssasının yazılı olduğu bir kitapla Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onu yavaşça Resulullah'a okuyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti ve buyurdu ki: nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki şayet Yusuf size ben sizin aranızda iken gelse, ona tabi olsanız ve beni terk etseniz dalalete düşersiniz. Allah'ın Resulü Yusuf aleyhisselamın tağuti bir düzende vazife aldığı ve tağutun hükümleriyle hükmettiğini savunarak Allah'ın kendisine vahyettiği hükümlerle hükmeden, Allah'ın Resulü Yusuf aleyhisselama tağutu bir mantık ile çağdaş bir iftira ile iftira edenler, yegane önderimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini terk ettikleri için dalalete düşmüş, sapmış gitmişlerdir. Arzumuz ve duamız bu sapmış kitlelerin yeniden İslam'ı araştırıp incelemelerini ve modern tağuti anlayışları terk edip yeniden İslam'a sarılmalarıdır.
20: Tevhidi bakış açısı. Kul Sadi Yüksel, İntişar Yayınları. Okuyan Coşkun Musullu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner, 0533 656 77 37, Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
9: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Kurak
0: kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
16: Reklam.

0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Güzel efem.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel efem 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamici bu perverdegari alemi, Allah Teala'nın.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
6: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
7: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
8: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
9: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 60 61.
11: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 7152.
5: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
15: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
16: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
17: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
18: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
19: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إلى آخره صدق الله العظيم Bakara suresinin 102. ayetine gelmiştik geçen dersimizde. Bundan önceki ayetlerinde Rabbimiz İsrailoğullarının kitaplarını arkalarına attıklarını, kitaplarıyla diyaloğu kestiklerini, kitaplarının emir ve yasaklarına karşı vurdum duymaz bir tavır takındıklarını anlatmıştı. Bu bölümde de Rabbimiz kitapla ilgiyi kesen bir toplumun onun yerini dolduracak başka şeylerin peşine takıldığını, kitapla ilgiyi kesen İsrailoğullarının sihir gibi şeylerin peşine takıldıklarını anlatacak. Bakın Bakara suresinin 102. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ Bu Yahudiler, bu İsrailoğulları kitapla diyaloğu kestikten sonra, kitabı arkalarına attıktan sonra ya da işte kitabı az müracaat edilecek, az okunacak bir konuma getirdikten sonra bakın diyor ki Rabbimiz onlar Süleyman mülkü aleyhine şeytanların uydurdukları şeylerin ardına düştüler. Elbette Allah'ın vahyi, Allah'ın kitabı bırakılınca, yani kitap arkaya atılınca, kitap kenara alınınca elbette başka şeyler gündeme gelecekti. Elbette şeytan vahiyleri devreye girecek, şeytan vahiyleri gündeme gelecekti. Tıpkı şu anda gece Allah'ın kitabını bir kenara attıkları için, gece Allah'ın kitabıyla diyaloglarını kestikleri için şeytan vahyi olan televizyonun kimi Müslümanların hayatında gündeme geldiği gibi. İşte bunlar da Allah'ın vahyini bir tarafa bıraktılar ve şeytanların uydurmuş oldukları sihir kitaplarına, işte göz boyayıcılık işlerine uymaya başladılar. Bunların peşine takıldılar. Allah diyor ki bakın وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا Halbuki Süleyman asla kafir olmadı. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ Süleyman asla kafir olmadı.
وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا Lakin şeytanlar kafir oldular. Bu ayette Süleyman Aleyhisselam'ın asla ne sihirle ne de küfürle ilgisinin olmadığı anlatılır. Ve sihir yaptıkları ve bunu başkalarına öğrettikleri için de şeytanların kafir oldukları anlatılmaktadır. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Onlar yani şeytanlar insanlara sihri öğretiyorlardı. Şeytanın aslı küfür olduğundan küfür başa alınmış. Yani bu yaptıkları sihir küfürle beraber olan bir sihirdir. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Buradaki ma ya nafiyedir. O zaman mana şöyle olacaktır. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Babil'deki Harut ve Marut isimli iki meleğe hiçbir şey indirilmemiştir. Ma, nafiye olduğu zaman böyle bir anlam vereceğiz. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Babil'deki iki meleğe hiçbir şey indirilmemiştir. Ya da buradaki ma ismi mevsuldür. O zaman mana şöyle olacaktır. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Şeytanlar insanlara sihri öğretiyorlardı ve Babil'de iki meleğe indirilen şeyi öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ Bu iki melek biz ancak imtihan için gönderildik, sakın küfretme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Devam ediyor Rabbimiz فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Onlardan o iki melekten karı ile kocasının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Yani bu öğrendikleri şeyler arasında bunlar da vardı. وَمَا هُمْ بِطَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Halbuki bunlar Allah'ın izni olmadıkça bu sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdi. Yani Allah'ın bilgisi, Allah'ın izni ve iradesi olmadıkça bunların yapabilecekleri hiçbir şey yoktu diyor Rabbimiz. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Onlarsa kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeyecek şeyler öğreniyorlardı. Ya da bu ayetin bir başka manası da şöyle olacaktır. Sadece zarar verecek ve asla faydası olmayacak şeyler öğreniyorlardı. Yani bundan anlaşılıyor ki sihir öğrenmek sırf zarardır, safi zarardır. Felsefe öğrenmek gibi, sosyoloji öğrenmek gibi anlıyoruz ki bu ayeti kerimeden sihir öğrenmek mahza zararlıdır, sihir zararlıdır. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Andolsun ki onlar bu sihri satın alan kimseler için ahirette hiçbir nasibin olmadığını da biliyorlardı. Yani bu sihirle ilgilenen insanlar kendileri için ahirette hiçbir sevap olmadığını, bu öğrendikleri, uyguladıkları sihir karşılığında hiçbir fayda göremeyeceklerini de biliyorlardı. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Nefisleri karşılığında satın aldıkları şeyin ne kadar kötü olduğunu keşke bir bilebilselerdi. Yani kitaplarını arkaya atarak sihirle uğraşmalarının onlara nelere mal olacağını keşke bir anlayabilselerdi. Kendilerine verilen kitabın ne kadar değerli bir kitap olduğunu bilemediler de tutup sihrin peşinde koştular. Kitabı terk ettiler, kitapla ilgiyi kestiler, kitaplarıyla diyaloglarını kestiler de kendilerine hiçbir fayda sağlamayacak sihrin peşine takıldılar. Bunlar bu kadar bilgisiz kimselerdir diyor Rabbimiz. Yani eğer onların kendisiyle amel edebilecekleri kitap sünnet bilgileri olsaydı onunla amel ederlerdi demektir bunun manası. Ama heyhat ki onların amel edebilecek kadar kitap sünnet bilgileri olmadığı için ellerinde kitapları var,
Önlerinde peygamberlerinin apaçık hayatı, sünneti durmaktadır. Ama buna rağmen kitapla ilgiyi kesmiş, peygamberlerinin sünnetiyle ilgiyi kesmiş bu toplum, kitap ve sünnet bilgileri olmadığı için de başka yapacak bir şeyleri kalmamıştı. Bununla amel etmeye yöneldiler. Yani kitapsız hayatlarını, peygambersiz hayatlarını sihirle doldurmaya çalıştılar. Rivayetlere bakılırsa kahinler bir dönem işte cinlerden ve şeytanlardan öğrendikleri bilgileri kitap haline getirmişler. Yani büyük kitapları oluşturmuşlar. Bunu insanların arasında yaymaya çalışmışlar. Nihayet Süleyman Aleyhisselam peygamber olarak gelince tüm bu kahinleri etkisiz hale getirmiş ve onların yazdıkları bu kitapları toplatarak bir yere gömdürmüştür. Ama Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından kısa bir süre sonra şeytan insan suretinde toplumun arasında görülür. Topluma der ki şeytan, Süleyman'ın yeryüzündeki kuşa kurda hakimiyetinin sebebini sizlere söyleyeyim mi? İşin aslı şu ki, Süleyman Aleyhisselam zannettiğiniz gibi bir peygamber değil, o büyük bir sihirbazdır. Çünkü şeytanları, cinleri, rüzgarları, kuşları, kurtları, hayvanları hepsini sihirle büyüleyip teslim almıştı. Tüm bu varlıklara hükmetmesinin altında onun bu büyük sihirbaz oluşu yatmaktadır. Yani o ne yapmışsa Süleyman peygamber neyi becermişse bu büyük sihir sayesinde yapmıştır. Eğer bu söylediklerimin ispatını isterseniz diyor şeytan, benden bu söylediklerimin ispatını, delilini isterseniz, o zaman onun kitapları işte şurada, onun kürsüsünün altında gizlidir. Kazın onu bulacaksınız der. Adamlar açtılar kürsünün altından, gerçekten bir kısım büyük kitapları çıkardılar. Halbuki Süleyman Aleyhisselam daha önceki büyücülerin kitaplarını, sihirbazların kitaplarını toplamış, onları etkisiz hale getirebilmek için oraya gömdürmüştü Süleyman Aleyhisselam. İşte insanlar şeytanın bu sözüne kapılarak açtılar. Gerçekten kürsünün altında bir kısım büyük kitapları çıkardılar. İşte insanlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların uydurdukları, ortaya çıkardıkları batıl şeylerin ardına düştüler ayetiyle bu anlatılıyor. Yani Hazreti Süleyman'ın bir sihirbaz olduğunu, onun bir peygamber olmadığını söylüyordu Allah düşmanı Yahudiler. Ama Allah bu ayetiyle bunun böyle olmadığını, Süleyman Aleyhisselam'ın ne sihirle ne de küfürle hiçbir zaman ilgisinin bulunmadığını haber veriyor. Yani aslında bu haliyle sihir bir küfür olup Süleyman Aleyhisselam sihir yaparak asla küfretmemiştir. Ama ona sihirbaz diyen şeytanlar kafir olmuştur denilmektedir. Peki acaba bu şeytanlar insanlara sihir öğreterek insanları yoldan çıkarıyorlardı. Yani bunların derdi neydi? Bunların derdi İsrail oğullarını yoldan çıkarmaktı. Böylece İsrail oğulları sihirbazlığa yöneliverdiler. Zira Mısır'dan beri İsrail oğullarının arasında sihir biliniyordu. Kölelik dönemlerinden, yani Mısır'dan kalma İsrail oğullarında sihir bilgisi vardı. Bilhassa işte eski devletlerini kaybedip de diğer milletlerin kölesi durumuna geldikten sonra onların bu tür şeylere sarıldıklarını görüyoruz. Yani kitaplarını arkalarına atınca yapacakları bir şey kalmamıştı zaten. Ama utanmadan bunu Süleyman Aleyhisselam'a da izafe ederek buna meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlardı. Yani uydurdukları bu sihiri Süleyman peygambere de izafe ederek Süleyman Aleyhisselam'ın da sihirbaz olduğunu söyleyerek böylece sihire meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlardı. Uydurdukları bu şeyin işte bir kökü, bir dayanağı olmadığı için bunu Süleyman Aleyhisselam'a dayandırmaya çalışıyorlardı. Din de böyle diyor efendim, kitap da böyle buyuruyor efendim diyerek bu işe meşruiyet kazandırmayı amaçlıyorlardı. Günümüzde de işte kimi insanları görüyoruz, şeytan yapımı demokrasi gibi
karıyla kocanın arasını ayıran aynen sihir gibi. Sihirde işte Allah az evvel anlattı. Onlar karıyla kocanın arasını ayıracak şeyleri öğreniyorlardı demişti ya Rabbimiz. İşte günümüzde de işte bir demokrasi çıkardılar. Karıyla kocanın arasını ayıran, babayı evlada, evladı babaya düşman yapan, kardeşle kardeşin arasını açıp onları işte fırkalaştıran sistemleri ortaya çıkarıp bunları kitabın yerine ikame ettikten sonra kimileri buna bir de işte halkın gözünü boyayabilmek için din de böyle diyor efendim. Kur'an da demokrasiden yanadır. Yani Kur'an da aynen demokratik bir sistem önermektedir diyerek Allah korusun tıpkı Yahudilerin sihiri Hazreti Süleyman peygambere izafe ederek ona meşruiyet kazandırmaya çalıştıkları gibi bugün kimileri de demokrasiye meşruiyet kazandırmaya çalışmaktadırlar. Yani kitap ve sünneti arkasına atan Müslümanlar bu tür şeylerin peşine takılıverdiler. Başka çareleri de yoktu zaten. Yani amel edebilecek ortada kitap ve sünnet olmayınca, kitapla diyalogları kesilince, peygamberle diyalogları kesilince, yani amel edecek, hayatlarını düzenleyecek kitap ve sünnet olmayınca elbette bu tür şeylerin peşine takılacaklardı insanlar. Dün İsrailoğulları sihirin peşine takılmıştı. Bugün İsmailoğulları aynen onlar gibi kitabı arkalarına attıkları için kitapsız ve peygambersiz hayatlarını işte aynen sihir gibi insanların uydurduğu demokrasiyle doldurmaya çalışıyorlar. Bilelim ki hiçbir toplum kitapsız ve kuralsız yaşayamaz. Kitaplarını terk eden, kitaplarını arkasına atan bir toplum elbette başka kitaplar bulmak zorunda kalacaktır. Birileri de işte onlara onların bu tür ihtiyaçlarını karşılayıvermişler. Kitap mı arıyorsunuz, sistem mi arıyorsunuz? Alın size sistem, alın size kitap diye birileri de onların karşılarına bir kitap çıkarıvermiş, bir sistem çıkarıvermiş. Allah diyor ki bakın وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Eğer onlar o Yahudiler iman edip de müttaki olabilselerdi, yani Allah'a inanıp da Allah'la yol bulabilselerdi, hayatlarını Allah'a sorarak düzenleyebilselerdi, hayatlarını Allah'ın kitabı istikametinde düzenleyebilselerdi, Allah katındaki sevap daha hayırlı olurdu. Ama keşke bunu bir bilebilselerdi. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Bunu bir anlayabilselerdi. Bundan sonra bakın Rabbimiz Müslümanlara sözü döndürüyor. Yani sözü bize döndürüyor. Bakın bize bu konuda Yahudilerle alakalı bir edep anlatmaya başlıyor Rabbimiz. Ayet 104. Ya eyyühellezine amanu la tekulu ra'ina ve kulun zurna vesma'u ve lil kafirine azabun elim. Ey müminler, ya eyyühellezine amanu, ey inanan müminler, ey inandığını iddia edenler, la tekulu ra'ina, peygambere ra'ina demeyin, ve kulun zurna, unzurna deyin, vesma'u, bir de dinleyin, ve lil kafirine azabun elim, İnkar edenlere, kafirlere, örtenlere, örtbas edenlere de elem verici bir azap vardır. Dikkat edersek biraz şöyle ilerlere gidelim. Bakara suresinin az ilerlerinde Allah ne demişti? Ya eyyuhennas u'budu rabbakumullezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ey insanlar! Bakın Rabbimiz orada ey insanlar diye hitap etmişti. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Umulur ki böylece korunmuş olursunuz. Böylece Allah'la yol bulmuş olursunuz. Böylece yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmuş olursunuz demişti. Yani ey insanlar Rabbinize kul olun. Rabbinize kulluk edin buyurmuştu. Yani bütün insanlığı kendisine kulluğa çağırmıştı Rabbimiz. Daha sonra biraz daha ilerlerde ya beni İsrail buyurarak ehli kitabı bu kitaba imana çağırmıştı Rabbimiz.
Şimdi de bakın ya eyyühellezine amenu buyurarak, yani ey Müslümanlar diyerek Müslümanlara hitap etmeye başladı Rabbimiz. Yani bize seslenmeye başladı ve bakın bu ayetiyle Rabbimiz bize bir edep anlatıyor. Ya eyyühellezine amenu la tekulu ra'ina ve kulun zurna ve esma'u. Ey müminler, peygambere ra'ina demeyin, unzurna deyin ve dinleyin. Kulak verin buyuruyor. Ra'i, riayet, bir kimsenin başkalarının işlerini çekip çevirmesi, başkalarının işlerini yönetmesi demektir. Yani birinin adına onun işini çekip çevirmenin, onun işine müdahale etmenin, yönetmenin adına işte ra'i ya da riayet denir. Yani onun lehine olan şeyleri tedarik edip ona fayda sağlaması, onu gözetmesi demektir. Bu kelime hayvanlar için kullanıldığı zaman onları gütmek anlamına gelmektedir. Hani kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi hadisinden biliyoruz ki hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz, sürünüzden sorumlusunuz diyordu ya Peygamberimiz. İşte bu ra'i, riayet kelimesi hayvanlar için kullanıldığı zaman onları gütmek, onları yönlendirmek anlamına gelmektedir. Başlangıçta Allah'ın Resulü Müslümanlara herhangi bir emir verdiği zaman Müslümanlar, yani sahabe-i kiram, ra'ina ya Resulallah derlerdi. Yani bize riayet et ey Allah'ın Resulü, bizi gözet, bize mühlet tanı, acele etme ya Resulallah. Yani anlayalım ve amel edelim diyorlardı. Ra'ina ya Resulallah diyorlardı. Yani bize zaman ver ki biz bunu anlayalım diyorlardı. Sonradan Allah düşmanı Yahudiler bu kelimeyi çok değişik manalarda kullanmaya başladılar. Yani bu tabiri Yahudiler değişik manalarda kullanmaya başlayınca Allah bu kelimeyi Müslümanların kullanmamalarını istemiş. La tekulu ra'ina ve kulun durna, böyle demeyin. Ey Müslümanlar, ra'ina demeyin, unzurna deyin ve söze de iyi kulak verin, dikkatlice dinleyin demiş Rabbimiz. Bunun sebebini şöyle izah etmişler. Bu ra'ina kelimesi işte Yahudilerin kendi aralarında bir tür sövme anlamına kullandıkları bir kelimeydi demişler. Onun için Rabbimiz Müslümanların bu kelimeyi kullanmalarını yasaklamış. Veya ey bizim çoban, ey bizim çobanımız, ey bizim güdücümüz anlamına kullanıyorlardı Yahudiler bunu. Yani peygamberi çoban, kendilerini ise sürü makamında görüyordu Yahudiler. Böylece Rabbimiz Yahudilerin kötü maksatlarla kullandığı bu kavramı, bu kelimeyi Müslümanların kullanmasını yasaklıyor. Veya İbranice'de bu kelimenin anlamı şöyleymiş: duy duymaz olası, dinle dinlemez olası, dinle dinlenmez olası, dinle sözü dinlenmez herif gibi hakaret ifade eden bir kelimeymiş bu. Yahudiler hem karşısındakine sövmek hem de hakaret etmek kastıyla bu kelimeyi kullanmaya başlayınca Cenab-ı Hak Müslümanların bu kelimeyi kullanmalarını yasaklayıverdi. Bir de bu kelime, sen bize riayet et, biz de sana riayet edelim. Yani sen bizim sözümüze kulak ver ki biz de sana riayet edelim. Yani sen bizi dinle ki ey Muhammed, biz de seni dinleyelim. Yani biz de senin sözünü dinleyelim şeklinde pazarlıklı bir ifade anlamına geliyormuş. Yani böyle peygamberin konumunu rencide edici, anlaşmalı, eşit bir riayet talep ediyordu Allah düşmanı Yahudiler. Halbuki Resulullah'ın ümmeti arasındaki ilişkisi öğretmen-öğrenci ilişkisine benzemez ya da usta-çırak ilişkisine asla benzemez. Yani sen bizi dinle ey Muhammed, bizi dinlediğin kadar biz de seni dinleyelim. Sen bizim sözümüze ne kadar kulak verirsen biz de senin sözüne o kadar kulak veririz. Sen bizim hayatımızı ne kadar beğenirsen biz de senin hayatını ya da bize getirdiğin mesajlarını o kadar beğeniriz gibi, böyle eşit bir zemin arıyorlardı, uzlaşma arıyorlardı Allah düşmanları.
Bakın bu konuda bunu anlatan başka ayetler de var Kur'an-ı Kerim'de. Bunu yasaklayan ayetler de var. Mesela Nur suresinde bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. Allah diyor ki bakın orada, sakın ha o Resulü kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Yani bir arkadaşınızı çağırdığınız gibi, bir eşinizi, bir dostunuzu çağırdığınız, bir eşinize, bir dostunuza hitap ettiğiniz gibi sakın ha peygambere öyle hitap etmeyin gibi, yani bunu yasaklayan ayetler de var. Ray bir de hayvanlarla ilgili bir sözdür. Demin de ifade ettim. Yahudiler bu kelimeyi kullanırlarken şöyle diyorlardı bakın peygamberimize: biz senin ne dediğini anlayamıyoruz. Yani biz bunu anlamaktan uzağız demeye getiriyorlardı. Yani ey Muhammed biz sürüleriz demeye getiriyorlardı da Allah buyurdu ki ey Müslümanlar, sizler Yahudiler gibi, bu Allah düşmanı lanetlik toplum gibi peygamber karşısında sürüler kesilmeyin. Kur'an karşısında sürüler kesilmeyin. Peygamber karşısında, peygamberin mesajı karşısında sürü kesilmeyin. Dinleyin. Yani söze iyice kulak verin ve siz anlayacaksınız. Siz sürüler değilsiniz peygamber karşısında, sürüler değilsiniz kitap karşısında. وَاسْمَعُوا, dinleyin, siz anlayacaksınız. Yani bakıyoruz bugün de kimileri sanki Kur'an karşısında sürü kesiliyorlar. Vallahi biz bu kitabı anlayamayız. Kimileri Allah korusun tıpkı Yahudinin yaptığı gibi peygamber karşısında sürü kesiliyor. Vallahi biz peygamberin ne dediğini anlayamayız. Biz kim hadisleri anlamak kim? Biz kim Allah'ın kitabını anlamak kim? Allah'ın kitabını da peygamberin hadislerini de ancak alimler anlar diyerek sanki kitap karşısında, peygamber karşısında sürüler kesilmeye çalışıyor ya bugün kimi insanlar. Allah diyor ki ey Müslümanlar yapmayın. Siz onlar gibi biz bunu anlayamayız demeyin. Yahudiler gibi kitap karşısında sürüler kesilmeyin. Allah'ın lanetlik toplumu Yahudiler gibi, İsrailoğulları gibi peygamber karşısında sürü olduğunuzu, peygamberin çoban olduğunu ortaya koymayın. Onların kullandıkları bu başka manalara çekilebilecek kelimeleri kullanmayın buyurdu Rabbimiz. Sizler bu tür kelimeleri ağzınıza almayın buyurdu. Öyleyse bugün bizler de bir konunun anlatımında kullandığımız kelimelere çok dikkat etmek zorundayız. Zira insanlar onunla kendi nanelerine kılıf bulmasınlar. Mesela Mevlana aşk-ı ilahiyi şarapla anlatmış diye bugün insanlar onun ihtifallerine kafayı çekerek geliyorlar. Anlatmaz komaz olsun. Aşk-ı ilahiyi, yani Allah aşkını keşke başka cümlelerle, başka ifadelerle anlatsaydı da şarapla anlatmasaydı. Çünkü Mevlana böyle dedi diye, aşk-ı ilahiyi şarapla anlattı diye bugün onun ihtifallerine yığınlarla insanlar kafayı çekerek geliyorlar. Öyleyse başkalarının nanelerine kılıf bulabilecekleri, kendi küfürlerine, kendi şirklerine böyle delil bulabilecekleri biçimde bu tür kelimeleri kullanmaktan, bu tür kavramları ağzımıza almaktan sakınacağız. Farklı anlamlar yükleyerek kullandıkları kavramları kullanırken çok dikkat etmek zorundayız. Mesela hürriyet kavramı. Bugün bu kavramı kullanan insanlar, insanın sözleri, insanın fiilleri ve düşüncelerinin tamamen bağımsız olduğunu kastetmektedirler. Kapitalist dünyaya göre insan, bütün işlerinde sınırsız bir hürriyete sahiptir. İşte cinsel, ekonomik, siyasal bütün ilişkilerini belirlerken hiçbir ilke tanımamaktadırlar. Yani ne din, ne iman, ne Allah, ne kitap, ne peygamber tanımaz bir hürriyet kastetmektedirler. Öyleyse bu kavramı, bu kelimeyi kullanırken, ağzımıza alırken nerede ve nasıl kullandığımızı çok iyi düşünmek zorundayız. Mesela demokrasi kelimesi de böyledir. Buna insanların yükledikleri İslam dışı manaları görmeyerek kimi Müslümanların sadece İslam'ın şura ve seçim ilkelerinden hareketle efendim İslam da demokrasidir, İslam da demokrasiyi önermektedir,
yani gerçek demokrasi İslam'dadır gibi lafları onları dinin dışına çıkardığının farkına varmalıdır bu Müslümanlar. İşte bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki bizler bu tür kavramları kullanırken çok dikkatli davranmak zorundayız. Bizim inandığımız muhtevaya sahip olmayan kavramları kullanmamaya azami gayret göstermeliyiz. Yoksa Allah korusun Müslümanların zihinlerini idlal vebalinden kurtulamayız. Müslümanların zihinlerini bozma günahından kurtulamayız. Evet, kullandığımız kelimeleri, kavramları kullanırken çok dikkat etmek zorundayız. Aksi takdirde insanlar bizim kullandığımız bu kelimeler ve kavramlar üzerinde kendi nanelerine kılıf bulmasınlar. Kendi nanelerine delil bulmasınlar. Ayet 105 Bakara suresi, bakın Rabbimiz bundan sonra şöyle diyor. مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Kitap ehlinden kafir olanlar ve müşrikler Rabbinizden sizin üzerinize bir hayır indirilmesini, bir hayır gönderilmesini asla istemezler, asla razı olmazlar. Yani size ne din gelmesini, ne kitap indirilmesini, ne de peygamber gönderilmesini onlar istemezler. Veya sizin bir harbi kazanmanızı, sizin bir nimete ulaşmanızı asla istemezler. Sizin devlet kurmanıza, sizin yeryüzünde hakim olmanıza onların asla rızası yoktur diyor Rabbimiz. Yani bunlar kesinlikle size hayrın indirilmesine, sizin hayra ulaşmanıza asla razı olmazlar, olmayacaklar. Onun için bunlardan size hayır geleceğini, bunların sizin hakkınızda hayır düşüneceklerini sakın ummayın ey Müslümanlar. Yani hayatınızı bu umut üzerine bina etmeyin. Bu Amerika'dan, bu Avrupa'dan, bu ehli kitap dünyadan, bu Yahudi ve Hristiyan dünyadan hiçbir beklentiniz olmasın. Sakın güvenmeyin onlara denilmektedir. Ama varsın onlar istemesinler. Hayır onların elinde değil ki, hayır Allah'ın elindedir. Yani onlar istediği kadar size bir hayrın gelmesini istemesinler, razı olmasınlar. Hayır onların elinde değil ki. Hayrı size gönderecek ya da engelleyecek onlar değil ki. Bakın Allah ayetin devamında diyor ki وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Ama Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah rahmetini dilediğine ulaştırır. Allah büyük ihsan sahibidir. وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Allah azim, fazıl sahibidir, ihsan sahibidir. Yani o Allah ki rahmetini dilediğine verendir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir buyurduktan sonra arkadaşlar onların kitabın tamamına itiraz etmek için fer'i hükümlere itiraz ettiğini anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Yani ehli kitabın Kur'an'ın tümünü reddedebilmek için fer'i hükümleri reddettiklerini ya da reddetmeye çalıştıklarını anlatacak. Kitabın bildirdiği nesih konusuna itiraz ettiklerini gündeme getirmeye başlayacak Rabbimiz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de nesih de vardır. Kur'an-ı Kerim'de nasih ve mensuh da var. Bir zamanlar bu Allah'ın emridir denilen bir hüküm, bir ayet bir başka zaman nesholunuyor. Onun yerine bir başka hüküm, bir başka ayet konuluyor. Yahudiler ve Hristiyanlar Kur'an'ın bu bölümünü reddetmeye kalkışıyorlar. Bu ne biçim iştir? Yani Allah'ın hükmünde, Allah'ın sözlerinde değişiklik olur mu ya? Eğer bu Kur'an gerçekten Allah kelamı olsaydı, öyle bir değişikliğin olmaması gerekirdi. Yani Allah kendi yaptığını hiç bozar mı ya? Yani sözünü geri almak yakışır mı Allah'a? Kur'an hem önceki kitapların, yani Tevrat ve İncil'in Allah'tan geldiğini söylüyor, hem de bizzat tasdik ettiği bu kitaplardan farklı şeyler söylüyor. Kur'an, Tevrat'ta ve İncil'de olmayan şeyleri söylüyor. Kur'an, Tevrat ve İncil'in hükümlerinin kaldırıldığını söylüyor. Olacak şey midir bu diyorlardı. Yani Allah daha önce indirdiğini kaldırır mı ya? Nasıl olur da Allah farklı zamanlarda farklı şeyler söylüyor? Dün başka şeyler söylüyordu,
Bugün başka şeyler söylüyor Allah. Olacak şey midir bu diyorlardı. Yani bu alçaklar kitaplarının Kur'an tarafından neshedilmesini kabullenemiyorlar, hazmedemiyorlardı. Bu manada nesih önceki kitaplardakilerin, yani önceki kitaplardaki hükümlerin kaldırılması anlamına gelmektedir. Bir de Kur'an Yahudi ve Hristiyanların kendilerine kitapları vasıtasıyla indirilen emirlerin bir kısmını unuttuklarını söylüyor. Nesih bir de böyle anlayacağız tabii, inşallah biraz sonra detaya gireceğim. Yani Kur'an Yahudi ve Hristiyanların kendilerine ulaştırılan, kendi kitapları vasıtasıyla kendilerine bildirilen emirlerin bir kısmını neshettiklerini, unuttuklarını söylüyor. Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın emirlerinin hafızalardan silinmesi nasıl mümkün olabilir? Yani böyle bir şey mümkün değil diyorlardı. Kur'an'ın nesih adı altında gündeme getirdiği bu hafızalardan kimi hükümlerin, kimi ayetlerin silinmesi konusunu reddediyorlardı alçaklar. Aslında onların bu soruları hakka ulaşmak için, hakkı kabullenmek ya da hakka ulaşabilmek, hakkı bulabilmek için değildi. Bunların bütün derdi müminlerin zihinlerini idlal etmekti. Yani istiyorlardı ki müminler de bu tür şeyleri problem yapsınlar ve kavminin bu tür sorularla Hazreti Musa'yı uğraştırdıkları gibi onlar da peygamberlerini uğraştırsınlar. Yani Müslümanlar da peygamberlerine bu tür problemleri gündeme getirip peygamberlerini uğraştırsınlar ve o Müslümanlar da tıpkı İsrailoğullarının ya da Hristiyanların Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya yaptığını peygamberlerine yapsınlar ve peygamberin yoluna barikatlar koysunlar. Yani peygamberin işini zorlaştırsınlar. Dertleri buydu adamların. Evet, bunu ilk söyleyenler Yahudilerdi. Kur'an'ın haber verdiği neshi ilk reddedenler, ilk inkar edenler Yahudilerdi. Haşa, Allah'ın önce bilmediğini sonradan öğrenmiş olması düşünülemez. Allah'ın önce demediğini sonradan demesi de düşünülemez. Ve buna göre Allah'ın hüküm değiştirmesi de söz konusu olamaz diyorlardı. Böylece Tevrat'ın hiçbir ayeti, Musa dininin hiçbir hükmü değişmezmiş. Yani Tevrat'ın hiçbir ayeti değiştirilemezmiş, neshedilemezmiş. Bunun için de işte İncil de Kur'an da Allah'ın kitabı değilmiş. Zira Kur'an'dan önce gelen İncil de aynı şeyi yaptığı için onu da reddediyordu bu alçak Yahudiler. Daha önce gelen, Kur'an'dan önce gelen İncil de gelişiyle kendisinden önceki mer'iyette olan Tevrat'ın işte neshedilmiş olduğunu ilan etmişti ya, işte bu yüzden Yahudiler kendi kitaplarını neshetti diye İncil için de aynı şeyi söylemişlerdi. Yani dün aynı sebeple İncil'i reddeden bu Yahudiler bugün de aynı sebeple Kur'an'ı reddediyorlardı. Hristiyanlara gelince onlar eskiden Yahudilere karşı nesih savunuyorlardı ve bunu inkar etmiyorlardı. Çünkü kendi kitapları olan İncil Tevrat'ın bazı hükümlerini neshetmişti. Mesela İncil'de Tevrat'ın cumartesi günü iş yapmayı yasaklayan hükmünü değiştirip bunu pazar gününe alan ayetlerin varlığını iddia ediyorlardı. Yine Hazreti İsa'nın yiyecek ve içecekler konusunda eski yasakları kaldırdığına inanıyorlardı Hristiyanlar. Ama sonradan Kur'an gelip de ikisini de nesheden ayetler ortaya konulunca bu defa Yahudilere karşı bu neshi savunan Hristiyanlar da bakın şöyle deyiverdiler: La mubeddile li kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde değişme olmaz. Allah'ın kelimelerinde asla değişme olmaz. Allah'ın kelimelerini hiç kimse değiştirmeye güç yetiremez. Yunus suresindeki ayeti kerimeye dayanarak onlar da nesi inkar edip bu konuda Kur'an'ın ayetiyle Müslümanlara delil getirmeye bile kalkıştılar. La mubeddile li kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde, Allah'ın ayetlerinde, Allah'ın hükümlerinde değişiklik olmaz, olamaz. Yani Allah'ın İncil'deki ayetleri kesinlikle değişemez, değiştirilemez diyorlardı. İncil'in kendisinden önceki Tevrat'ı değiştirdiğine inanan bu Hristiyanlar aynı şeyin Kur'an için geçerliliğini reddediyorlardı.
Avusturya'da bu konuda tartıştığımız bir papaz bana bu ayeti okumaya kalktı. Ben dedim ki, eğer Hristiyanlık böyle bir ayete dayanarak, yani Kur'an'ın bir ayetine dayanarak İslam'a itiraz edecek olursa,

ehli kitabın bu itirazlarına karşı bakın Rabbimiz buyurur ki مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Bakara suresi ayet 106. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا Eğer biz bir ayetin hükmünü kaldırır, değiştirir veya unutturursak نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا Ondan daha hayırlısını yahut onun bir benzerini getiririz. Lem ta'lem ennallaha ala kulli şeyin kadir. Bilmez misiniz ki Allah her şeye kadirdir? Bakın bu ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurur ki ben kadirim. Ben herhangi bir emrimi değiştirebilirim veya onun unutulmasına izin verebilirim. Fakat onun yerine aynı amacı sağlayacak ondan daha iyisini veya ona denk olanı koymaya ben kadirim diyor Allah. Yani bakın burada ehli kitap Kur'an'ın öteki kitapların hükmünü kaldırdığını kabul edemiyorlardı. Bunun Cenab-ı Hakk'a bir hikmetsizlik izafesi olduğunu söylüyorlardı. Halbuki bakıyoruz ki Cenab-ı Hak bu ayeti kerimesinde hem bunu diyenlere cevap veriyordu hem de Müslümanlara hükümleri aşamalar halinde belirlediğini beyan ediyordu. Yani şöyle söyleyelim, Cenab-ı Hak geçici bir zaman maslahatını esas alarak bir hüküm belirleyebilir. Fakat insanlara bunun geçici bir maslahat olduğunu, geçici bir hüküm olduğunu bildirmeyebilir. Ve de o hükmü ileride değiştireceğini bildirmeyebilir. Tabi o hükümle muhatap olan insanlar da onun sürekli bir hüküm olduğunu düşünebilirler. Ama sonradan önceki maslahat dönemi bitip yeni bir maslahat dönemi başlayabilir ki yeni bir hükmün gelmesine zemin hazırlanmış olsun. Bakın Allah diyor ki ennallaha ala kulli şeyin kadir Allah her şeye kadirdir. Yani böyle bir Allah niye güç getiremez ki? Bundan sonra diyor ki yine Rabbimiz bu hususu anlatırken أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّينَ وَلَا نَصِيرٍ Bilmez misiniz ki göklerin ve yerin mülkünün sahibi Allah'tır ve size Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yani Allah diyor ki bir bakın ki bu koskoca alemde her gün, her gece, her saat, her dakika neler yapılıyor, neler yıkılıyor. Neler icat ediliyor bu koskoca alemde, ne imhalar yapılıyor. Yani ne hikmetler ortaya konuluyor. Yıkılanların yerine peyderpey yenilerin geldiğini, eskiyenlerin yerini yenilerin doldurduğunu görüyoruz. Bu nesih konusunu böyle anlıyoruz. Yani bir önceki kitapta olanların bir sonraki kitapla kaldırılması, onun yerine onun fonksiyonunu icra edecek ondan daha güzel veya onun gibi başka hükümlerin konulması şeklinde anlıyoruz. Bir de bizzat Kur'an'ın kendisinde nesih vardır diyenler var, yoktur diyenler var. Bunun münakaşasına burada girmek istemiyorum. Çünkü biz burada nesih anlatmak için değil, Bakara'yı anlatmak için varız. Bence zorlandığımız amele yönelik bir konu olmaktan çok lüks bir tartışmadan başka bir şey değildir bu. Gariptir, hiç olmayan bir Bakara suresinin olmamasını yadırgamayan Müslümanlar, var olanın kaybolmasını yadırgıyorlar. Yani Allah için söyleyin, sanki Müslümanların hayatında Bakara var mı? Ondan 3-5 ayet nesh olmuş, kaldırılmış ya da kaldırılmamış. Yani Bakara'nın var olmamasını yadırgamayan Müslümanlar, ondan birkaç ayetin kaldırılmış ya da kaldırılmamış olduğunu yadırgamaya çalışıyorlar. Tıpkı çocukları yokken aman bir çocuk filan derken nur topu gibi bir çocuk veriyor Allah. Bu çocuk bir an kayboluyor, yani ölüveriyor. Alıveriyor Allah onu geriye. O zaman da feryadı çığlığı basıyorlar. Aman ne oldu şimdi buradaydı diye. Öyle değil miydi yani? Allah varı yok eder, yoku da var ederdi ya zaten. İşte böyle zihinlerdekini de alıveriyor Allah. Olur mu bu? Olur elbette. Zihinlerdekini var eden Allah, zihinlerdekini yok edebilir de elbette. Bu bize göre ters geliyor belki.

0: sana göre tersse fark etmez. Ama eğer bu iş Allah'a göre ters ise o zaman deriz ki ya Rabbi, sen burada böyle demiştin, burada da böyle dedin. Bu dediğine göre bu dediğin olmadı diyelim. Tamam, kabul o zaman. Ama öyle değil de bu iş Allah'a göre ters değil de bize göre tersse, sana göre tersse, o zaman sen kendin düzelecek ve tersliği terk edeceksin diyoruz. Adam diyor ki, efendim kimi neshedilen ayetler amele yönelik ayetlerdir. Şimdi bu ayetler neshedilince nasıl amel edeceğiz yani? Peki kim dedi bunların amele yönelik olduğunu? Eğer Allah demişse ki, اِعْمَلُوا بِهَذَا الْآيَةِ Bu ayetler amele yönelik ayetlerdir ve sizler bu ayetlerle amel ediniz diye, yani bunu bizzat Allah söylemişse, o zaman biz de soralım Allah'a. Ya Rabbi, bu nasıl iştir böyle? Hem bununla amel edin dedin, hem de bunu kaldırıp neshettin. Biz ne yapalım şimdi? Nasıl amel edelim diyelim? O zaman da Allah bize başka bir yol gösterecektir elbette. Ama bunların amele yönelik ayetler olduğunu Allah demiyor da biz böyle zannediyoruz. Sahabe de öyle zannetmişti bir dönem. Peygamber'e gelen mesajın Kur'an bölümü mü, yoksa namazda okunacak bölüm mü, yoksa Kur'an'a geçmeyecek ama o andaki ve kıyamete kadarki hayatın problemlerini çözecek ama Kur'an'a intikal etmeyecek, Kur'an'a geçmeyecek bölüm mü olduğunu sahabe de bilmiyordu. Üstelik bunu Peygamberimiz de bilmiyordu. Yani gelen vahyin tamamını Kur'an zannıyla yazıyorlardı ve ezberliyorlardı. Sonradan Cebrail aracılığıyla tescil edilince anlıyorlardı ki ha, bu Kur'an bölümüymüş. Yani şu kadarını söyleyeyim, bu Kur'an'a geçmeyen vahiy bölümünün Kur'an'dan çıkması demek İslam'dan çıkması anlamına gelmeyecektir. Yine o vahiy bölümü ameli hayatı düzenleyen ama Kur'an'a geçmeyen bölüm olarak devam edecektir. Bunu biraz daha düzgünce şöyle inşallah ifade edeyim. Cenab-ı Hak kullarının hayatlarına karışmayı murad etmiş ve bu konuda da peygamberi odak nokta seçmiştir. Ben insanların hayatlarına karışacağım ve bu konuda seni sözcü seçtim buyurarak Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bu konuda odak nokta seçmiştir. İşte Allah bu peygamberine peygamber olduğu andan itibaren din diye, vahiy diye ayetler göndermiştir. İşte Allah tarafından peygamberimize gelen vahyin tamamını ikiye ayırıyoruz. Bir, lafzan Allah tarafından korunma altına alınan bölüm, yani sıralaması bizzat Allah tarafından vazi olarak belirlenip bu sıralama modeli ile Allah tarafından korunma altına alınan bölüm ve de okunması din kabul edilip emredilen, yani namaza tahsis edilen Kur'an bölümü, yani okunan bölüm. Kur'an okunak demektir. İşte peygamberimize gelen vahyin bir bölümünü böylece Kur'an bölümü diye ayırıyoruz. Namaza tahsis edilen okunan bölüm diye ayırıyoruz. Vahyin geri kalan bölümünü de ikinci bölüm olarak değerlendiriyoruz. Yani muhtevası korunma altına alınmış ama lafzı korunma altına alınmamış. Yani Kur'an bölümüne geçmemiş, okumaya tahsis edilmemiş bölüm. Hayatı düzenlemiş, o günün problemlerini halletmiş ama Kur'an-ı Kerim'e geçmemiş vahiy bölümü. Peki bu ayrımı nasıl yaptık? Yani delilimiz nedir bu konuda? Buna delilimiz şudur. Allah'ın Resulü peygamber olarak görevlendirildiği andan itibaren her yıl ya bizzat Cebrail aleyhisselam gelerek veya rüya halinde, yani Resulullah uykudayken Allah peygamberine mesaj gönderiyordu, ayetler gönderiyordu, vahiy gönderiyordu, din gönderiyordu. Allah'ın Resulü bu gönderilenlerin hangisinin Kur'an bölümü, yani okunacak bölüm olduğunu, Kur'an'a geçecek ve namaza tahsis edilecek bölüm olduğunu, hangilerinin de Kur'an'a geçmeyecek, yani lafzan korunma altına alınmayacak ama hayatta yaşayacak bölüm olduğunu, hayattaki problemleri çözecek, hayatta yaşayacak ama Kur'an'a geçmeyecek bölüm olduğunu bilmiyordu. Bilmesi de mümkün değildi zaten. Eğer kendisine bildirilmemişse Allah Resulü'nün bunu bilmesi mümkün değil. İşte bunu bilmediği için Allah'ın Resulü Allah'tan kendisine gelen vahiy birimlerinin tamamını ashabına haber veriyor, ezberliyor ve ezberlettiriyordu. Onun bir sonraki döneme intikal edecek mi, etmeyecek mi, yani korunacak mı, korunmayacak mı, ya da Kur'an olacak mı, olmayacak mı, yani Kur'an bölümüne intikal edecek mi, etmeyecek mi, Allah'ın Resulü bunu bilmiyordu. İşte vahiy ile peygamberimize bildirilen ve peygamberimizin de ashabına bildirdiği bu vahiy birimlerinin tamamı tespit olmuştur. Tespit edilmiştir. Ama her Ramazan'da Allah Cebrail'i gönderiyor ve o güne kadar gelmiş ayetlerden bir sonraki döneme intikal edecek. Yani lafzan korunma altına alınıp Kur'an olacak, Kur'an'a intikal edecek, namaza ve okumaya tahsis edilecek bölüm tescil ediliyordu. Yani karşılıklı okuyorlardı Cebrail aleyhisselamla peygamberimiz bu ayetleri. Allah'ın Resulü Cebrail'in okuduğu bölümün Kur'an bölümü olduğunu, onun dışında kalan vahiy bölümlerinin ise mana olarak muhafaza edilecek ama Kur'an'a geçmeyecek bölüm olduğunu o zaman anlıyordu. Bu tescil işi son Ramazan'da Cebrail ile 3 defa tekrar edildi. Vefatından önce Cebrail aleyhisselam geldi peygamberimize ve peygamber olduğu andan itibaren peygamberimize gelen vahiy birimleri Cebrail aleyhisselam tarafından 3 defa tekrar edildi. İşte Cebrail son Ramazan'da o ana kadar inen vahiy birimlerinden bir bölümünü 3 defa okudu ve böylece Kur'an ortaya çıkmış oldu. Yani vahyin bu bölümü kıyamete kadar okumaya, namaza tahsis edilen Kur'an olarak kıyamete kadar lafzan ve manen Allah tarafından korunma altına alınmış bölüm oldu. İşte nesi bir de böyle anlıyoruz. Bakıyoruz Kur'an'da bulunmayan vahiy birimleri var. Yani Peygamber aleyhisselama vahyedilen vahiylerin bir kısmının Kur'an'da olmadığı kesindir. Mesela bakın, bir dönem Allah'ın Resulü ve Müslümanlar namazlarında kıble olarak Mekke'deki Kabe'ye dönüyorlardı. Ama onların Kabe'ye dönmelerini emreden Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet yok. Peki acaba Allah'ın Resulü ve Müslümanlar kendi kafalarından mı dönüyorlardı Kabe'ye? Sonra Kabe'yi bırakıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya döndüler. Peygamberimiz ve Müslümanlar bir süre Kabe'ye doğru namaz kıldılar ilk dönemde. Daha sonra Kabe'yi bırakıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya döndüler. Peki bakıyoruz bu değişiklik emri de yok Kur'an'da. Acaba Müslümanlar Kabe'yi bırakıp Mescid-i Aksa'ya dönerlerken kim demişti onlara bunu? Elbette kendi kafalarından, kendi işkembe-i kübralarından yapmamışlardı bunu. Allah emretmişti ama bu vahiy birimi Kur'an'a geçmemiştir. Neden geçmemiştir? Vallahi Allah bilir de bir tek hikmetini ben şöyle söyleyeyim. Müslümanların Allah'ın Resulüne bağlılıklarını pekiştirmek için, yani peygamberle yaptırmıştı Allah bu işi. Yani Müslümanların peygambere itaatini, komuta merkezine, komutana itaatini ve teslimiyetini sağlamak için peygamberle yaptırmıştı Allah bu işi. Yani sizin peygambere itaatınızı denemek için böyle yaptık diyor Rabbimiz. Demek ki bu iki ayet gerçekten Kur'an'da yoktur. Nihayet Müslümanları Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe'ye döndüren ayetin geldiğini görüyoruz. Bakara suresinde az ileride gelecek inşallah, orada yine söyleyeceğiz. Yani önceki iki emir Kur'an'da yok ve üçüncü kademede Müslümanların Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe-i Muazzama'ya döndüren ayetin Bakara suresinde geldiğini görüyoruz. İşte sadece bu ayet vardır Kur'an'da. Yani kıble ile alakalı üç uygulama var ve sadece bir ayet var Kur'an'da. Demek ki öteki iki vahiy birimi Kur'an'a geçmemiştir diyoruz. Yine bakıyoruz Mekke'nin fethiyle ilgili rüyada gelen vahiy birimi de Kur'an'da yoktur. Allah rüyasında her şeyi Resulüne göstermiş. İşte müşriklerin kendilerini Hudeybiye denen yerde durduracaklarını, o yıl hac için Kabe'ye sokmayacaklarını, aralarında bir anlaşma yapılacağını, daha sonra bu Müslümanlar adına ağır şartlar taşıdığı zannedilen bu anlaşmayı kendilerinin bozacağını ve nihayet Mekke'nin fethedileceğini tümüyle rüyasında Rabbimiz peygamberine göstermişti. Hatta bunu bilmeyen sahabe Allah'ın Resulüne itiraz edecek noktaya gelirlerken Allah'ın Resulü arkadaşlar son derece rahattı. Yani o zahiren aleyhlerineymiş gibi görünen anlaşmanın altına imza atarken Allah'ın Resulü son derece rahattı. Çünkü Allah ne olup biteceğini daha önceden peygamberine rüyasında göstermişti. Bakın ayeti kerimenin yerini şu anda hatırlayamadım. Allah diyor ki لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ. Yemin olsun ki Allah peygamberine o rüyayı doğru gösterdi. Ya da Allah peygamberine gösterdiği rüyayı doğru çıkardı. Yani Allah'ın gösterdiği rüya doğru çıktı. Yemin olsun ki inşallah Mescid-i Haram'a mutlaka emniyet içinde gireceksiniz. Bakın burada Allah diyor ki Allah'ın peygamberine gösterdiği rüya doğru çıktı. Peki hani ne o? Hani nerede bu rüya? Yani biliyoruz ki rüya da vahiydir. Allah'ın Resulüne gelen vahiylerden pek çoğu rüya halinde gelmiştir. Ama bakıyoruz ki Rabbimizin sözünü ettiği bu vahiy birimi Kur'an'da yoktur. Öyleyse yani o gün problemi halletmiş bu vahiy birimi ama lafzen ve manen korunma altına almamış vahiy bölümüdür diyoruz. Yani Kur'an'a geçmemiş vahiy bölümüdür diyoruz. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Gönlümüze iz bırakanlar. Gönlümüze iz bırakanlar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir.

0: قبل أن أخافك، وكلما سمعت اسمك سرت به أكثر ثراء. يا رب كنت معي في ظلمة الرحم، في ظلمة الرحم، في طفولتي وأحلامي، في تفاصيل الصغيرة، كنت معي في الإخفاق والنجاح، في مواجهة الحياة، في الانطلاق والنهاية، أمام ألسنة جارحة وخلف مخالب الظلام. يا رب وأنت الجميل الذي خلقتني جميلا وأردت لي أن أكون كما خلقتني، أبقني على فطرتك بعيدا عن تشويه ذاتي. يا رب وكل نفس يقربني إليك، وكل صباح أستفتح فيه لذكرك، امنحني القوة ألا تتعثر خطاي في مسيري إليك. يا رب أعطني حرية بقدر عبوديتي لك، ويقينا بقدر أمري فيك، واجعل ما بيني وبينك مسافة حب وقربها. يا رب منحتني عينين ولسانا وشفتين، اهدني ألا تنشغل هذه الجوارح بغير كائك. يا رب وأنت الكبير في عليائك، وأنا الهباءة في كونك.
1: Özel FM, daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları.
13: 0545 812 76 87.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: 103.2 Özel FM.
16: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi. 0555 977 9013 0555 977 9013
15: Saat 17.
1: Özel FM.
17: www.özelfm.net özelfm.net.
18: Dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı günler dileyerek programımıza başlıyorum. Efendim, bendeniz Vahit Aytekin, herbalist ve aynı zamanda bitkisel programların kişiye özel olarak hazırlanmasıyla ilgili hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bu boyutuyla hizmetimiz sürüyor. Sevgili dostlarım, bugün ele alacağımız konu alıç yaprağını tanıyacağız birlikte. Alıç yaprağının yapısında Mevla Teala'nın programladığı kusursuz bir şekilde bizlere adeta şefkatini yansıttığı şifalardan bahsedeceğiz. Nasıl kullanılmalı, hangi şartlarda istenilen faydayı elde edebiliriz gibi konuları ele alacağız. Ama özetle alıç yaprağını tanıyacağız. Tabii ki bu çalışmalarımız yeşil alemdeki şifanın izini sürenler için çok önem arz ediyor. Yeşil alemde var olan her türlü derdimizin devası olarak önceden yaratılmış, dertlerimizin, sıkıntılarımızın vukua gelmesinden önce yaratılmış ve bizi bekleyen doğal şifanın izini sürenler için bu programlar çok önemli. Gelin bugün birlikte alıç yaprağında bulunan şifanın izini sürmeye ve alıçla beraber, alıç yaprağıyla beraber bizim sorunlarımıza yardımcı olacak, kişiye özel boyutta yardımcı olacak bitkilerin temini, tespiti, kullanımı, seçimi ile ilgili metotlardan bahsedelim inşallah. Bugün bu konuyu ele alacağız. Değerli dostlarım, sorularınız için peşinen hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O kadar kaliteli, o kadar güzel sorularla bizi uyarmaya ve yönlendirmeye devam ediyorsunuz ki ben o yönüyle sevgili dinleyicilerimin hepsinden çok memnunum. Sizlere dua ediyorum. Ne olur bu ilgi ve alakanızı doğaya, tabiata, Cenab-ı Hakk'ın bu şefkat unsurlarına karşı ilginizi, bitkiler alemine karşı olan ilginizi kesmeyin. Her geçen günde alakanızı arttırın. Bilgilenme boyutuyla, hayatınızda var etme boyutuyla. İlla hasta olmanız şart değil. Hasta olmamak için Mevla Teala'nın bu şefkat elini bırakmayınız. Benim özellikle tavsiyem, istirhamım bu yönde olacak. Tabii hasta olduktan sonra da yine ihmallerimizin getirdiği acıları dindirmek ve o açığı kapatmak için yine Mevla'nın şefkat eline mutlaka elimizi uzatmalıyız. Bitkilerde var olan şifalardan yararlanmak için doğru adımlar atmak durumundayız. İşte bu programlar vasıtasıyla sizlere bu doğru adımları nasıl atabileceğinizi arz etmeye çalışıyoruz. Zira günümüzde hakikaten yön şaşırtıcı. Şifa arayanlara baktığımızda, şifa arayanlar açısından yön şaşırtıcı. O kadar çok gürültü patırtı var ki hakikaten insanın bu gürültü patırtı arasında doğru yönü bulması, kendisine ait şifayı taşıyan bitkilerle, şifalığı taşıyan bitkilerle buluşması çok kolay değil. Bu manada bizim değerli dinleyicilerimiz yani gerçekten bir avantaj elde etmiş durumdalar. Bu programları takip etmek suretiyle neyi nasıl yapacaklarını, hangi çizgiyi takip ederek kendilerini bekleyen bitkilerdeki şifalarla buluşabileceklerini en azından bu programlarda metot itibariyle öğrenmiş oluyorlar. Hangi metodu takip edeceklerini ve bunların gerekçelerini öğrenmiş oluyorlar. Bu sebeple değerli dostlarım, özellikle alıç yaprağının şifa dağıtım üssü olarak vücutumuzda bulunan kalp damar sistemiyle ilgili rahatsızlıkları olan gerek değerli dinleyicilerimiz gerekse dinleyicilerimizin yakınları, henüz programımızı takip etmeyen ya da radyomuzla çok alakası olmayan ya da şu an meşgul olan değerli dostlarımıza bir şekilde haber ulaştırarak radyomuzu dinlemelerini öneriyorum. Bu programları takip etmelerini öneriyorum. Dolayısıyla birbirimizi haberdar edelim. Bu bilgiler bir yerlerde hapsedilip kapalı olarak kalmasın, ihtiyacı olan herkese ulaşsın. Evet dostlarım, sorularınız için telefonumu vereyim, lütfen not ediniz. 0543 676 1386 0543 676 1386. Bu telefondan sorularınızı bize 24 saat ulaştırabilirsiniz. Her daim bu numaradan benimle irtibat kurma imkanı bulabilirsiniz efendim. Evet dostlarım, hepinizin bildiği gibi programımızın bir parolası, bir de işareti var. Programımızın parolası sağlık için 3 barış. İşareti ise kendin için bitkilerle tanış. Bu parola ve işareti
bir kenara not edin ve üzerinde hakikaten anlamak ve irdelemek niyetiyle düşünün. Ne anlam ifade ediyor? Niçin bu parolayı ve işareti kullanıyoruz? Zira eğer bu parolayı ve işareti hayatınızda doğru yerlere koyarak sürekli takip ederseniz, ben inanarak, tecrübelerime dayanarak ve şunu söylüyorum ki, önce hasta olmamak için gerekli olan anahtarı yakalamış olursunuz. Eğer bir rahatsızlığınız varsa, rahatsızlığınızdan hızla kurtulmak için ne yapmanız gerektiğini bir metod olarak, bir şablon olarak önceden bilmiş olursunuz. Ondan sonra yapacağınız işler doğru noktalara konacaktır. Doğru adımlar, doğru neticeler oluşacaktır. Dolayısıyla sağlık için üç barış, kendin için bitkilerle tanış ifadesini lütfen düşünün ve üzerinde biraz fikir teatisinde bulunun, acaba ne anlama geliyor diye. Evet değerli dostlarım, bugün alıç yaprağı şifalı bitkisinden bahsedeceğiz dedik. Daha önceki programlarımızda da ifade ettiğimiz gibi, her bitkinin bünyemizde bir şifa dağıtım üssü vardır. Yani hedef organı vardır. Yani en çok fayda sağladığı, yapısında bulunan şifa programlarını bünyenin en hücre köşelerine, en kılcal damarlara kadar dağıtabilmesi için ana üs olarak, dağıtım aracı olarak kullandığı bir organ, bir doku, bir sistem vardır. Dolayısıyla alıç yaprağı şifalı bitkisi kalp damar sistemi eliyle bütün vücuda şifasını dağıtmaktadır. Hani eskiden mektuplar gönderilirdi. İşte büyük şehirlerden, taşraya, uzak yerlerden gelen mektuplarda bir adres vardır, genel adres. Falan kişi eliyle diye son olarak adres bu şekilde ifade edilirdi. Şimdi biz de burada bitkilerin şifa dağıtım üssü olarak ifade ettiğimiz organları da böyle anlayabiliriz. Kalp damar sistemi eliyle şifalarını dağıtmaktadır bütün vücut sistemlerine alıç yaprağı. Dolayısıyla bu konuyu birlikte irdeleyerek bunun nasıl olduğunu ve bitkilerin bünyemizdeki şifa dağıtım mekanizmalarını daha iyi anlamış olacağız. Bu bizi nereye götürecek? Bitkileri kullanırken kişiye özel boyutumuzu, bizim yapımıza uygun olan boyutu öne çıkararak, bizim yapımızdaki gerçeklerle örtüşen bitkilerle buluşma çabasını vermemize yarayacaktır. Yani gözü bağlı yürümekten vazgeçeceğiz, artık gözlerimizi açacağız, önümüzü görerek, gideceğimiz hedefi bilerek, varacağımız hedefi bilerek ve yol güzergahını bilerek yürüyeceğiz. Bu programların size kazandıracağı en güzel sonuç bitkilerle ilgili bu bilgilenme olacaktır inşallah. Sevgili dostlarım, her bitkinin bir ana üssü vardır dedik, bir şifa dağıtım merkezi vardır. Oradan yola çıkarak, onu kullanarak, onun eliyle vücuda şifalarını dağıtır dedik. Dolayısıyla alıç yaprağı da kalp damar sistemini ana hedef olarak alır. Şifa etkileri bakımından öncelikle kalp damar sistemi ile vücudun tümü arasındaki düzensizlikleri giderme noktasında Cenab-ı Hak tarafından programlanmış zengin bir şifa kaynağıdır. Konumuz olan alıç yaprağının hedef organı, hedef sistemi, kalp damar sistemi olduğuna göre şöyle bir örnek verelim. Kalp damar sistemindeki rahatsızlıkların oluşması, ortaya çıkması ve kalp damar sisteminin vücuda sunması gereken hizmetleri yeterli derecede sunamaması, hizmetini tam manasıyla vücuda sunamamasının arkasındaki gerçeği yakalayamazsak, o gerçeğin ortadan kaldırılması, o sebebin ortadan kaldırılması için doğru bitkilerle buluşamazsak, kalp damar sisteminde meydana gelen rahatsızlıklarımızın giderilmesinde başarısız kalırız. İşte gerek kalp rahatsızlıkları, gerek karaciğer, gerek akciğer, bünyemizde meydana gelen herhangi bir organın rahatsızlığının arka planındaki gerçeği yakalamak zorundayız. Anlayışımızı bu şekilde kurgulamak durumundayız. Bitkilerle doğru buluşmak için bu tespiti yapmak zorundayız. Nedir bu tespit? Arz ettim. Vücutta bulunan bütün organlar, vücudu oluşturan bütün organlar birbiriyle alışveriş içerisinde bize yaşam enerjisi üretirler. Biri diğerine bir hizmet sunar, o da hizmet aldığı organa farklı bir hizmet sunar. Yani organlar birbirlerine, sistemler birbirlerine çok çeşitli sayıda hizmetler sunarak
bu hizmetlerin alışverişini gerçekleştirerek bize yaşam enerjisi üretirler. Konumuz kalp damar sistemi olduğuna göre, kalp damar sisteminin rahatsızlanmasına temel oluşturan, içerisinde binlerce sebebin var olduğu bir arka plan vardır dedik. O arka plan şu: kalp damar sisteminin diğer organlardan, vücutun diğer sistemlerinden, solunum sistemi, sindirim sistemi, üriner sistem, endokrin sistem, sinir sistemi,

yetersiz hale gelmesi olarak karşımıza çıkıyor. O zaman biz hastalığımızı iyileştirmek için direkt hasta olan organı hedef alıp sadece onunla meşgul olmaktan öte, organımızın diğer vücut sistemlerinden alamadığı hizmetleri aktifleştirmek durumundayız. Hizmet takviyesini aktifleştirdiğimizde, hizmet akışını sağladığımızda mağdur olan, hizmet alamayan, hizmet mağduru olan hasta organ gerekli doğal desteği, vücuttaki desteği almaya başlayacaktır. İşte bunun için diyoruz ki bitkilerdeki şifalarla buluşmak için kişiye özel. Niye kişiye özel? Neden kişiye özel? Çünkü Cenab-ı Hak her insanın bünyesini ayrı özellikte kendine has bir cevherle yaratmıştır. Bu özel boyut nerede karşımıza çıkıyor? Fiziksel yapı itibariyle çok fazla farklılık yok. Kalp yapımız fiziksel olarak aşağı yukarı birbirine eşit sayılır. Karaciğer yapımız benzer, mide yapımız benzer filan. Fiziksel yapımız 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzer. Ancak bu özel boyut bu sistemlerin ritmik çalışma düzeninde karşımıza çıkar. Yani fiziksel olarak birbirine 3 aşağı 5 yukarı benzemesine rağmen bunların çalışma düzeni, çalışma ritmi, çalışma hızı, çalışma boyutu, verimlilik durumu kişiye özel olarak açığa çıkar. Demek ki vücut makinesini, makine değildir, hiçbir zaman bir makineye benzemez ama örnek, teşbihte hata olmaz. Herkes vücut makinesini farklı dozda, farklı frekansta, farklı ritimde çalıştırır. Kişiye özel boyut budur. Bu sebeple kalp damar sistemimizdeki rahatsızlıkların giderilmesi için tıbbi bitkilerden doğru yararlanmak üzere yola çıktığımızda öncelikle arka planı, yani kalp damar sistemine hizmet sunan, hizmet sunması gereken diğer sistemlerdeki bu hizmet aksamasını gidermek durumundayız. Ki öncelikli olarak kalp damar sisteminin mağduriyetini ortadan kaldırmalıyız. Arkasındaki hedef nedir? Ondan sonra kalp damar sisteminin de vücuda sunacağı hizmetleri takviye etmektir. Önce mağduriyet giderilmeli. Bu mağduriyetin oluşmasına sebep olan ögeler, vücudun diğer sistemlerinde irili ufaklı çok sayıda noktalar şeklinde karşımıza çıkar. İşte bundan dolayı diyoruz ki kişiye özel, bünye bütünlüğüne uygun olarak her insanın bünyesinin bütün yapısını gerçek boyutuyla dikkate almak suretiyle bitkiler seçilmeli. Bu durumda 32'ye yakın bitki seçmek gibi bir program takip ediyorum bendeniz. Bu şekilde seçilen bitkiler kişinin hasta organıyla vücudun diğer sistemleri arasındaki öncelikle hasta organa gelecek, akacak hizmet akışını takviye eder. Konu kalp damar sistemi olduğuna göre kalp damar sistemindeki rahatsızlık neyse doktorumuzun teşhis koyduğu, tedaviye aldığı, öncelikle tıbbi tedaviyi aksatmamak gerektiğini her zaman vurguluyoruz. Bir kez daha altını çizelim. Böyle bir noktaya gelmiş olan, teşhisli, tıbbi tedavisi başlamış olan kalp damar sistemimizdeki rahatsızlıkların giderilmesi için bitkisel tedaviye de mutlaka ihtiyaç var. İşte bitkisel tedavi için yola çıktığımızda ilk bilmemiz gereken şey vücutumuzdaki diğer sistemlerden kalp damar sistemine gelecek hizmeti aktifleştirmek olmalıdır. Bunun için de bünyemizin bütün sistemleri dikkate alınarak, sistemlerin içinde bulunduğu durum dikkate alınarak çok sayıda bitki kişiye özel olarak seçilmeli. İşte bu manada kalp damar sistemi için seçilebilecek bitkilerden bir tanesi alıç yaprağıdır. Bu tamamen bir örnektir. Bunun etrafında bitkiler ağını kişiye özel olarak örgülemek mümkün. Demek ki buradaki sır kalp damar sisteminin vücudun diğer sistemlerinden alacağı hizmeti aktifleştirmek için alıç yaprağına destek olacak ve kişisel yapımıza özel içeriklere sahip bitkilerin seçimi çok önemli. İşte bunu yaptığımız zaman kalp damar sistemini destekleyecek olan, yeterli hizmeti sunacak olan hizmetler akmaya başlar. Mesela alıç yaprağı ile beraber civan perçemi iyi bir işbirliği yapar. İçerik itibariyle birbirine uyum sağlar. Dedik ki kişinin sindirim sisteminde de bir rahatsızlık var. Hazımsızlık var. Gastrit var, ülser var, efendim kabızlık var ya da ishal var ya da bunlardan biri birkaçı var. Bu manada bir örnek olsun diye söylüyorum. Alıç yaprağı
sindirim boyutuyla, civan perçemiyle desteklendiği zaman

sindirim sistemindeki rahatsızlıklar, efendim işte hazımsızlık boyutunu öne çıkaralım. İşte gastrit varsa başka bitki burada devreye girer. Efendim ülser varsa başka bitki devreye girer gibi. Burada civan perçemi alıç yaprağı ile iyi bir işbirliği yapabilir hazımsızlık söz konusu ise. Amaç nedir? Kalp damar sistemine, kalp kaslarına yeterli enerjiyi, yeterli gıdayı, yeterli takviyeyi, sindirimden gelecek yeterli takviyeyi aktifleştirmek. Yetmiyor tabii ki, sindirim sisteminden başka sistemler de var. Burada solunum sistemi söz konusu. Kişinin astımı da varsa, kalp rahatsızlıkları, kalp damar sistemindeki rahatsızlıklar, bu ne olabilir? Kalp yetmezliği olabilir, kalp kapağında sıkıntı olabilir, kalp romatizması olabilir, efendim tansiyon olabilir, kolesterol olabilir, damar yağlanması olabilir, efendim damar iltihapları olabilir vesaire. Birçok sorun söz konusu olabilir. Kalp damar sisteminin içerisinde olabilecek birçok sorundan bahsedebiliriz. Bu sorunların giderilmesi için öncelikle bu sistemin desteklenmesi lazım. Sindirimden gelecek hizmetler aktifleştirilir. Buna göre kişiye özel alıç yaprağına destek olacak bitkiler kullanılabilir, kullanılmalı. Solunum sisteminden gelecek kalp damar sistemine, solunum sisteminden gelecek bitkiler doğru seçilmeli. Kişinin rahatsızlığı neyse, o solunum sistemindeki gerçek durum neyse, ona göre bitki seçilmeli. Solunumdan kalp damara doğru hizmet akışını başlatmalı. Üriner sistemden, böbreklerden gelecek hizmet vardır. Sinir sisteminden gelecek hizmet vardır. Hormon sisteminden gelecek hizmet vardır. Bunu çoğaltabiliriz. Dolayısıyla doğru bitkiler kişinin yapısı dikkate alınarak seçildiğinde alıç yaprağıyla uyumlu olması kaydıyla, mesela böyle bir kişiye özel program ortaya çıkar. Dörderli bitkiler şeklinde bunlar seçilebilir ya da hazır kürler şeklinde hazırlanabilir. Uzmanlar eliyle bunlar yapılabilir. Böylece kişiye özel olarak bir program ortaya çıktığında, böyle bir program öncelikli olarak kalp damar sistemini besleyecek, temizleyecek, yenileyecek ve koruyacak olan dört ayrı hizmetin akışı başlatılmış olur. Böyle bir hizmet akışından sonra kalp damar sistemi yavaş yavaş kendini toparlar. Yani güçlenir, temizlenir. Arz edeyim bir kez daha bu dört maddeyi saymak isterim. Bu tür hizmet akışını başlattığımız zaman öncelikle hasta sistem beslenmeye başlar. Arkasından temizlik işi gerçekleşir. Yani ciddi bir temizlik, kan temizliği gerçekleşir. Arkasından iyi bir doku yenileyici, hücre yenileyici bir destek almış olur. Hemen arkasından bir koruyucu mekanizma güçlenmesi yaşar. Yani bağışıklık güçlenir bu konuda. Bir galibiyet elde edilir bağışıklık açısından. Böylece kendisini toparlamaya başlayan, artık bitkilerdeki şifalarla buluşmaya başlayan kalp damar sistemi yavaş yavaş geriye hizmet iadesi yapmaya başlar. Yani hizmet aldığı organlara, sistemlere doğru hizmeti, yeterli hizmeti vermeye başlar. Bu gelinen noktanın adı nedir? Tam şifadır. Evet, şifaya kavuşmak için, bitkilerdeki şifalarla buluşmak için mutlaka bu bahsettiğimiz hizmet alışverişini dengelemek ve düzenlemek durumundayız. Bünyemizdeki gerçek ve reel durumu, tıbbi teşhisli rahatsızlıklarımızı da dikkate aldığımızda, bu bilgiler ışığında doğru bitkileri bizzat ikili görüşmelerle, karşılıklı görüşmelerle mutlaka ele alıp doğru bir şekilde seçmek lazım. Böyle ciddi bir iş herhalde şu şekilde olmaz. Benim şu hastalığıma bitki var mı? Ya da benim şu hastalığıma ilacınız var mı? Böyle bir ciddi iş araya sekreterler konarak, böyle ciddi bir iş önceden ilaçları hazırlayıp raflara dizerek, orada satış elemanlarını bu talep eden hasta insanların karşısına dizerek olmaz. Olmaz. Bizzat işin psikolojik boyutu, moral boyutu, manevi boyutu ele alınmalı, karşılıklı güzel bir konuşma, bir sohbet, bir muhabbet, hastayı bilgilendirme, bitkiler konusunda, yapacağı işler konusunda işi ciddiye alarak karşılıklı meşgul olmak gerekir. Bir kez daha parolamızı ve işaretimizi hatırlatmak istiyorum. Buradan bir bağlantı kurarak üzerinde düşününüz. Parolamız sağlık için 3 barış. İşareti kendin için bitkilerle tanış. İşte bunun için bu parolayı ve işareti sizlerle paylaşıyoruz. Karşılıklı görüşme olmazsa olmaz. İş kişiye özel olmaz. O zaman standart olur. Biz şurada yanılıyoruz. Efendim
Doktorumuz bize reçete yazıyor, biz gidiyoruz eczaneden alıp geliyoruz. Aynı şekilde tavsiye edilen bitkilere ya da kürlere ya da önceden hazırlanmış bitkisel hapları gidip satış noktasından alsak mahsuru nedir diye düşünebilirsiniz. Çok mahsuru var. Tıbbi ilaçların yapılması, sunulması farklı bir yöndür, farklı bir yöntemdir, gereklidir ve o şekilde yapılmasının dışında, yani önceden hazırlanıp eczanelerimizde satılmasının dışında başka bir yöntem olamaz, başka bir yöntem yok. Yani kişiye özel tıbbi ilaç üretilemez, böyle bir imkan yok. Ama bitkilerle ilgili bunun dışında birçok kişiye özel hizmet verme imkanı var. Bir başka sebep de tıbbi ilaçlar hastalıklarımızın sonuçlarıyla alakalı hazırlanır ve yapılır. Hastalık ortaya çıkmadan tıbbi ilaç üretilmez, yapılmaz. Önce hastalık ortaya çıkar, o incelenir. Bunun bastırılması, kontrol altına alınması için nasıl bir yöntem takip edebiliriz diye yola çıkılır ve o konuyla ilgili ilaç üretilir. Ve konuya uygun hastalıklarda ilgili ilaç kullanılır. Hasta değilse kişi, efendim bir daha bu hepatit olmasın ya da bir de astım olmasın diye, astım hastası olmayan insana, kalp damar rahatsızlığı olmayan, tansiyon olmayan insana tansiyon ilacı verilmez. Doktorumuz böyle bir öneride bulunmaz. Yani şu tansiyon ilacını al bir kullan, ileride tansiyon hastası olmazsın en azından. Böyle bir mantık yok tıbbi ilaçların kullanımında. Önce hasta olacaksın. Hasta olmazsan olmaz. Ama bitkilerin yapısında Cenab-ı Hakk'ın programladığı, formüle ettiği şifalar öncelikle hasta olmamamız için yaratılmış. Bu sebeple hasta olduğumuz zaman da yine aynı mantıkla sebeplere yönelik etkilere sahip olduğu için bitkiler kişiye özel seçilmeli. Demek ki tıbbi ilaçlar hastalıkların sonuçlarıyla alakalıdır. Bitkilerin şifası hastalıkların sebepleriyle alakalıdır. Biri sonucu ortadan kaldırır, biri sebebi. Her ikisi de gereklidir. Doğru kullanılması kaydıyla her ikisi de gereklidir. İşte bu espriyi, bu inceliği yakalamak lazım. Evet. Sevgili dostlarım, zaman hızla akıp gidiyor. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. İkinci yarıda alıç yaprağının içeriğinden bahsedeceğiz. Alıç yaprağıyla uyumlu bitkilerden bahsedeceğiz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46-63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Gülperek Değerli Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
8: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
0: Reklam.

0: Özel FM.
1: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Bu programda anlattığımız şey, kalp damar sistemindeki hastalıkların ilacını bulduk demiyorum. Alıç yaprağı kalp damar sistemi hastalığı yaşayan herkes için ilaçtır. Alın, kullanın, hastalığınıza şifa bulun diye bir uç örnek de vermiyorum. Ben bitkilerdeki şifalarla nasıl buluşacağınızı anlatmaya çalışıyorum. Bugün alıç yaprağı örneğinden yola çıkarak kalp damar sistemi hastalıklarına da şifa olabilecek bitkilerden örnekler veriyoruz. Meseleyi böyle anlamanızı istirham ediyorum. Evet sevgili dinleyiciler, yeşil alemde var olan şifanın izini sürenler için yine bir konuyu ele aldık. Bugün alıç yaprağını konuşuyoruz. Alıç yaprağı üzerinden yola çıkarak yeşil alemdeki şifanın izini sürenler için bazı önemli bilgileri paylaşıyoruz. Bugün de konumuz alıç yaprağı dedik ve alıç yaprağı ile ilgili bir başka boyutu birinci bölümde ele aldık. Şimdi bizzat alıç yaprağı şifalı bitkisini daha yakından tanımaya çalışalım ve bu bitkinin, bu yaprağın içerisindeki şifalardan bahsedeceğiz. Buna arkadaşlık eden, eşlik eden, iyi bir uyum sağlayan örnek bitkiler vereceğiz. Ve tabii ki alıç yaprağının şifa dağıtımında, bünyemizde hedef olarak, şifa dağıtım üssü olarak aldığı biraz da kalp damar sisteminin vazifelerinden kısaca bahsedeceğiz. Evet, değerli dostlarım, kalp damar sistemi, özellikle kalp dediğimiz zaman herkesin bildiği bir gerçeği bir kez daha vurgulayalım. Vücutumuzun adeta motoru durumunda olan, enerji üretim merkezi durumunda olan, olmazsa olmazı olan bir gerçeği altını çizerek bir kez daha hatırlayalım. Kalbimiz çok önemli işleri yapmaktadır ama özetlersek temiz kanı hücrelere ulaştırmak ve hücrelerde biriken kirli kanı tekrar temizleyici merkezlere taşımak üzere çok önemli bir iş yapar. Eğer kalp bu işi yapmazsa temiz kanın hücrelere taşınması, kirli kanın da temizleyici organlara geriye taşınması işlemini yapamazsa vücut sistemleri yeterli enerjiyi üretemez, yaşam enerjimiz giderek tükenir ve ölüm dediğimiz gerçeğe bizi ulaştırır. O zaman kalbimizin sağlığı 100 trilyon hücreden oluşan bütün vücudumuzun her boyutuyla çok yakından alakalı. Kalp bütün sistemlere, bütün hücrelere, bütün zerre boyutlara hizmet sunan çok önemli bir görev yerine getirir. Bu görevi yerine getirirken tabii ki birinci bölümde de ifade ettiğim gibi vücutumuzun diğer sistemlerinden de besleyici, temizleyici, yenileyici, doku hücre yenileyici, yapı yenileyici ve koruyucu destekler alır. Böyle bir önemli alışveriş içerisinde bir ilahi program gereği ortaya konan bir takas işlemini devam ettirir kalbimiz. İşte bu denli çok önemli bir organa destek veren, onun aksamalarını, sıkıntılarını gidermeye yönelik birçok faydalı içerikle donatılmış olan alıç yaprağı hasreten iki yönüyle öne çıkmaktadır kalbe bakışı açısından. Cenab-ı Hak yani her yarattığı zerreye binlerce mucizeyi yerleştirmiştir görebilene, anlayabilene. Her nimetin içerisinde var olan bir hikmet gizlidir. O hikmeti yakalama çabası içinde olan için o hikmeti yakalamak çok da zor değil. Dolayısıyla alıç yaprağına milyonlarca özellik kazandıran Mevlamız iki tanesini ben burada öne çıkararak sizlere aksettirmek istiyorum. Düşünün, kalp damar sistemi vücutun en hassas sistemi. Demin arz ettim, her zerrenin ona ihtiyaç duyduğu çok önemli bir sistem. Kalbimiz kendisi yapısını besleyen özel damar ağıyla sarılmış, koroner damarlar diye ifade edilen o ince ve kılcal damarlarla beslenir kalp kasımız. Eğer bu damarlarda tıkanmalar meydana geldiği zaman yeterli beslenmeyi ve temizlenmeyi ve yenilenmeyi sağlayamadığı için giderek sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Bu kalbin kendi yapısıyla ilgili bir boyut. Bir de kalbimizin vücutun diğer sistemlerine 100 trilyon hücreye besleyici ve temizleyici hizmetleri sunduğu ana damarlar vardır. Kalpten vücuda dağılan atar damarlar ve toplar damarlar şeklinde vücuda dağılır bu sistem. Bu damarlar biraz daha büyüktür. Alıç yaprağına Cenab-ı Hak o kadar güzel, o kadar mükemmel şifa programları kaydetmiş ki bu programların bir kısmı kalbi besleyen ince kılcal koroner damarlara o kadar hassas basınç yapar ki kalbin beslenmesi için yeterli oksijenin oralara ulaşması, kalp kasına yeterli taze kanın ulaşması için o nazik ve hassas basıncı yönlendirir. Buradaki aksamaları giderecek, nazik ve o hassas basıncı ayarlayacak özelliğe sahiptir. Aynı zamanda yine alıç yaprağında başka programlar da, başka şifalar da halk etmiştir Mevlamız. O programlar vasıtasıyla da ana damarlara biraz daha güçlü, biraz daha basıncı yüksek bir etki yaratmıştır. Aynı anda iki farklı etkiyi kalp kasımıza ve kalbin sunacağı hizmete uygun olarak yaratmıştır. Bu kadar mı? Hayır. Daha binlerce özelliği vardır. Daha çok çok çok güzellikleri alıç yaprağı içerisinde görebiliriz kalple ilgili, kalp damar sistemiyle ilgili. Vaktimiz sınırlı olduğu için ben bu iki önemli boyutu öne çıkarmak istedim. Bu demektir ki kalp damar sistemi rahatsızlıkları olanlar, yani kalp yetmezliği başta olmak üzere, efendim kalp ağrısı, göğüs ağrısı başta olmak üzere, kolesterol, tansiyon, diğer rahatsızlıklar söz konusu olduğunda alıç yaprağı hatırlanmalı. Ancak alıç yaprağı tek başına kullanıldığı zaman, yani geçici faydalar sağlayabilir. Yani işte bahsettiğim 30 bitki, 32 bitkiden oluşan bir güç temin etmeye çalışıyoruz kişiye özel. O zaman 32'de bir oranda bir güç olacağından çok düşük, çok daha az, çok daha zayıf olabilir. Ama neye yarar? Hasta değilse kalbimizi beslemeye, temizlemeye, yenilemeye ve korumaya yönelik doğal desteği hücrelerimize stok etmiş oluruz. Hasta değilsek tek başına alıçtan istifade edebiliriz. Alıç yaprağı çayı bu manada çok yararlı, çok faydalıdır. Ama herhangi bir kalp damar sistemi rahatsızlığımız var ise mutlaka tıbbi tedavimizi aksatmadan yapımıza özel olarak seçilmiş birçok bitkiden oluşan özel kürü kullanmalıyız. Bu kür içerisinde alıç yaprağı da kendine has yeri almaktadır. Yani hangi bitkilerle destekleneceği kişiye özel belirlendiğinde kişiye özel bir kür ortaya çıkar. Bu kürde 30 küsür bitki yer alır ve kişiye özel hazırlanmış bu program içerisinde alıç da kendine has yerini alır. Böyle bir kullanımda hastalığımızın tedavisinde alıç yaprağının içerisinde bulunan şifalarla buluşmuş oluruz. Bakınız, tek kullandığımızda bünyemize ulaşan, hücremize ulaşan, açığa çıkan, açılan, hücrelerimizin okuyabilme yeteneğine hitap eden programlar farklıdır. Yani hepsi açılmaz tek kullandığımız zaman. Vücut onların var olan şifaların tümünü, hepsini alıp kullanamaz. O programların açılabilmesi için yardımcı bitkilere ihtiyaç var. Birbiriyle uyumlu bitkilerden bahsediyoruz. İşte onun için birden çok bitki kullanmak gerekiyor. Şifa maksadıyla kullanmak istediğimizde mutlaka birçok bitkiyle, yani kişiye özel boyutumuzla örtüşen bitkilerle desteklendiğinde o zaman daha çok sayıda şifa programı açığa çıkıyor, hücrelerimiz tarafından okunur hale geliyor ve hücrelerimizin ihtiyacı olan o bilgiler hücrelerimizi, konu kalp olduğu için kalp kası hücrelerini aktifleştiriyor, ihtiyacı olan desteği vermiş oluyor. Demek ki neden birçok bitkiyi bir arada kullanmalıyız? Yani 30 küsür bitkiyi hepsini bir araya karıştırıp kullanmak anlamında söylemiyorum. Belli programlar dahilinde sabah kullanılacak grup, öğlen kullanılacak grup, akşam ve yatarken kullanılacak gruplar, aç ve tok olarak kullanılacak gruplar şeklinde çok ince bir detayla hazırlanmalı. Bu gruplarda 4 bitki yer alabilir. En fazla 4 bitki. İdeal olan rakam budur. Dolayısıyla daha fazlasını mahsurlu olduğunu söyleyen ilim adamları var. Çok gerekli değildir diyenler var ama orta görüş, ilim ehlinin orta görüşü 4 bitki idealdir denmektedir. Dolayısıyla alıç yaprağının yapısında bulunan şifa programlarının tümünün açılması, yani daha doğrusu çok sayıda olan programların açılabilmesi, ihtiyaç olan şifa gücünün ortaya çıkması için başka bitkilerle desteklenmeli. Tek kullanırsak demin bahsettiğim gıda boyutuyla bizi güçlendirici, temizleyici, yenileyici ve besleyici destekler, belli miktarlarda bu destekleri almış oluruz alıç yaprağından. Şunu bilmeliyiz ki ağzımıza alıp midemize gönderdiğimiz gıdalar, çaylar vesaire, onların tümünü vücut kullanmaktadır. Hayır. O yiyip içtiğimiz gıdaların, ilaçların kullanılabilme ölçüsü bünyemizdeki hücrelerin talebiyle alakalı. Ne kadar talep ediyor ya da edebiliyor. Mesela moraliniz bozuksa, stres içerisindeyseniz, efendim bu şekilde ilaç kullanıyorsanız, kullandığınız ilaca karşı itimadınız yoksa, şüphe içerisindeyseniz, vücut hücreleri onları alıp kullanmaz, yeterli derecede onlardan yararlanmaz. Böylece olumsuz etki çıkar sonuç itibariyle. O yüzden sağlık için üç barış ifadesini bir kez daha hatırlatalım. Bünye barışı, kişinin kendisiyle barışık olması gerekir. Yediği içtiği gıdalarla bünyesinin barışık olması gerekir. Çevresiyle barışık olması gerekir. Bu üç noktada sulhu sağlamış olan bir hastanın kullandığı bitkisel program sonuna kadar hücreler tarafından, vücut tarafından kullanılır, en verimli şekliyle netice verir. Ama bu üç noktada barış sağlanmamışsa, kendisiyle barışık değil, kavga içerisinde, morali bozuk, stres, sıkıntı, bağırtı, çağırtı, efendim, yediği içtiği gıdaların hiçbir düzeni yok. Ne yediğine dikkat ediyor, ne içtiğine dikkat ediyor, ne doz olarak, oran olarak, ne de cins olarak. Efendim, çevresinden memnun değil. Böyle bir garabet içerisinde süren bir hayat var ise, böyle bu ortamda, bu boyutta hasta olan kişinin kullanacağı, böyle bir hastanın kullanacağı ilaçları o hastanın vücudu kabul etmez, almaz, işleme koymaz, hücre kapısını açıp onu değerlendirmez, en azından yeterli derecede değerlendirmez. Bu bakımdan doğru bitkilerin seçilmesi, kişiye özel seçim çok önemli. Aynı zamanda parolamız olan sağlık için üç barış boyutunu da önemsemeliyiz. Bugün çağın hastalığı olan kanser için en çok söylenen, tedavi etkisi en çok olan unsur nedir? Moral, moral, moral. Yani kendisiyle barışması lazım kişinin. O iç barışı temin etmesi, o özgüveni temin etmesi gerekir. Dolayısıyla ilaçların etkisinin artmasına, yani hücreye kabulünü güçlendirmektedir. Bütün bunları dikkate almak lazım. İşte karşılıklı bitkisel tedavi konusunda insanlara yardımcı olacak kimselerin bu detayları hastalarla paylaşması lazım. Eğer amaç insanlara hizmet etmek ise karşılıklı oturup bu detayları paylaşmalı ya da çeşitli iletişim araçlarıyla bu detayları paylaşması lazım. Yoksa reklam gücüne dayalı bir yol açarak efendim bir müddet sonra görünmez adam haline gelmek suretiyle birkaç tane elemanda insanları baş başa bırakıp neyin varsa işte ona göre bir ilaç para verip alırsın götürürsün durumu söz konusu olur ve ne alan memnun olur, ne içen ne kullanan. Yani sonuçta yanılma noktası kısa zamanda ortaya çıkar. Ben değerli dinleyicilerimin yanılmasını istemiyorum. O yüzden bir kez daha hatırlatıyorum. Bitkilerle buluşmak istediğinizde kişiye özel, bünye bütünlüğüne uygun olarak bitkisel seçimi önemseyiniz. Bunun bilimsel adı majestürel holistik yöntemi takip ederek bitkilerle buluşmak lazım. Majestürel holistik yöntem. Bu yöntem kişiye özel, bünye bütününe uygun bitkisel seçim yöntemidir. Ya da bitkilerin seçimi yöntemidir. Bunu not edin, yazın, unutmayın değerli dostlarım. Alıç yaprağını kısaca tanıyalım dedik. Alıç yaprağının içeriğinde hangi şifa programları var? Bir defa filovanlar çok önem arz ediyor. Aminler denen şifa programları mevcut. Tanenler mevcut. Efendim C vitamini söz konusu, saponinler, acı maddeler, glikozitler, daha birçok sayabileceğimiz ikincil, üçüncül maddeler söz konusu. Bunlar birer programdır. Bunlar doğal bitki olduğu için Cenab-ı Hak tarafından kusursuz bir şekilde yaratılmış, yazılmış, düzenlenmiş ve adeta kime nasip kısmet olacağı belirlenmiş kusursuz işlemlerdir. Bu bakımdan bitkilere karşı olan güvenimizi, bakış açımızı çok canlı ve taze tutmalıyız. Soru işaretlerinden kurtarmalıyız bu bakışımızı. Acaba noktasından uzaklaştırmalıyız. İşte bu mükemmellikle yaratılmış olan alıç yaprağındaki filovanlar, hücre enzimleri üzerindeki düzenleyici etkileri ile hücre yenileyici ve yara iyileyici bileşiklerdir. Daha fazla detaya girmeyelim, zamanımız sıkıntılı olduğu için, az olduğu için. Efendim, tanenler, kateşik tanenler içermektedir. Suda erimeyen antiseptik maddelerdir bunlar. Doku sağlamlaştırıcı ve enerji faaliyetlerini dengeleyici özelliğe sahiptir. Saponinler, efendim, bunlar hormon benzeri etkiler yaparlar. Yani kalp kasımıza gelen mesajların dengesini, düzenini vesaire sağlama noktasında. Ayrıca damar içeriğindeki tıkanmaları açan, tıkayıcı unsurları eriten özelliklere sahiptir. Ana hatlarıyla daha çok şey söyleyebiliriz ama zamanımız kısa olduğu için bu şekilde içeriğindeki maddelerden bahsedebiliriz. Özetle söylemek gerekirse kalp kasının beslenmesinde, temizlenmesinde, damar yapısını oluşturan kasların beslenmesi ve temizlenmesinde, onların ritmik çalışmasının düzenlenmesinde, damar içeriğindeki tıkayıcı unsurların eritilip, yıkıma uğratılıp o tıkanma noktalarının açılmasında son derece etkili içeriklere sahip çok güzel doğal bir şifa kaynağıdır alıç yaprağı. Ancak bundan yararlanmak için yapımıza özel başka bitkilerle seçilip desteklenmesi gerekir. Tedavi için kullanmak icap ettiğinde. Herhangi bir rahatsızlığımız yoksa zaman zaman alıç yaprağı çayından istifade ederek bahsettiğimiz bu mahsurların oluşmasına mani olabiliriz. Bu oluşumları engellemek için alıç yaprağının bu hizmetlerinden yararlanabiliriz. Demek ki alıç yaprağını hem gıda hem de şifa olarak kullanmalıyız. Hayatımızda bu tür güzellikleri artık bulundurmanın zamanı geldi. Zira yiyip içtiğimiz gıdaların bizi nasıl zehirlediğini artık hepimiz biliyoruz. Çaresizlik içerisinde olduğumuzu biliyoruz. Ama ben burada sevgili dinleyicilerimize bir müjde vereyim. Hiçbir şekilde çaresiz değiliz. Cenab-ı Hak kulunu çaresiz bırakmaz. İşte şifalı bitkilerle tanışma, kaynaşma noktasındaki bilgilerimiz arttıkça çaresiz olmadığımızı göreceğiz. Zira şifalı bitkiler, işte alıç yaprağı gibi şifalı bitkiler bizi bahsettiğimiz bu yaşamımızdaki olumsuzluklardan ötürü bünyemizin içine düştüğü sıkıntıları bertaraf edecek güçtedir. Yani gıdalarımız içerisindeki olumsuz maddelerin bizi hastetmesi, kirli havanın bizi hastetmesi, stres bünyemizdeki ritminin bozması vesaire. Çok olumsuz etkiler alıyoruz yaşamımızda. Bu olumsuz etkileri bloka ederek sağlıklı yaşamak istiyorsak şifalı bitkilerin koruyucu gücünden yararlanalım. O zaman ne yapacağız? Günlük yaşamımızda asitli içecekler yerine bir iki bardak bitki çayını hayatımıza davet edelim. Bu alıç yaprağı olur, civan perçemi olur, nane çayı olabilir, işte ada çayı olabilir. Birçok bitkiyi bu alanda kullanabiliriz. Burada basit bir dikkat göstermek gerekir. Bünyemizin hassasiyeti hangi yönde ise ona göre bitkilerin seçilip günlük çaylarımız içerisinde bunları kullanırsak çok daha güzel olur. Basit bir bilgilenme icap eder. Zira alacağımız ayakkabının markasını nasıl takip edip biliyorsak, giyeceğimiz giysileri marka olarak takip ediyorsak ya da cep telefonumuzun markasını, efendim, detaylarını, özelliklerini inceliyorsak azıcık da bünyemize uygun bitkiler hangileridir konusuna kafa yoralım sevgili dostlarım. Evet, böyle yaparsak hasta olmama noktasında doğru adımlar atmış oluruz. Alıç yaprağı ile ilgili uyum sağlayan bitkilerden de bazı örnekler verelim. Mesela kişi kalp damar sistemi ile ilgili rahatsızlıkları var. İşte bunları sayabiliriz. Tansiyon gibi, kolesterol gibi, kalp yetmezliği gibi, kalp ağrısı gibi vesaire. Taşikardi, perikardi sorunları vesaire. Aynı zamanda da hem kalp rahatsızlığı, kalp sistemi ile ilgili, damar sistemi ile ilgili rahatsızlıkları var. Bir ya da birden çok. Aynı zamanda da sindirim sistemi ile ilgili bir rahatsızlığı var. Yani ne olabilir bu? İshal olabilir, gastrit olabilir, ülser olabilir filan. Böyle bir durumda alıç yaprağına yardımcı olacak bitkilerden hindiba'yı örnek verebiliriz. Isırgan örnek verebiliriz. Kimyonu örnek verebiliriz. Alıç yaprağına yardımcı olacak bitkilerden sayabiliriz bir örnek olarak. Diyelim ki aynı kişinin solunum sisteminde de rahatsızlıkları var. Göğüs nezlesi var, astımı var, bronşiti var ya da balgam oluşumu var vesaire. Biri var ya da birkaçı var. Bu noktada ıhlamur alıç yaprağı ile iyi bir işbirliği yapabilir. Civan perçem aynı şekilde. 40 kilit otu ya da at kuyruğu bitkisi aynı şekilde alıç yaprağı ile uyum sağlar. Nerede? Kalp damar sisteminde hastalığı olan kişilerin aynı zamanda solunumda da rahatsızlıkları var ise alıç yaprağı bu bitkilerle işbirliği yapar. Yani solunum sisteminden kalp damar sistemine gelecek hizmetleri aktifleştirmede bahsettiğimiz bu bitkiler alıç yaprağına yardımcı olur. Bu neye göre seçilmeli? Kişiye göre seçilmeli. Bu bitkilerle sınırlı değil, daha onlarca örnek verilebilir. O zaman hangi bitki uygunsa o bitkiler seçilmelidir diyebiliriz. Efendim, üriner sistem ile ilgili de bir rahatsızlığı varsayalım kişinin. Hem damar sistemi, kalp sistemi ile ilgili hastalığı var, hem de böbreklerle ilgili bir sorunu var. Yine bu manada alıç yaprağıyla iyi bir işbirliği çıkaracak bitkiler doğru seçilmeli. Mesela aslan pençesi, yulaf otu bu noktada akla gelen alıç yaprağıyla uyum sağlayan bitkilerdendir. Bu örnekleri çoğalttığımızda hangi bitkilerin kişiye uygun seçilmesi dikkate alınmalı? Bu örneklerle sınırlı olmadığını söylemek istiyorum. Sevgili dostlarım, aynı hastanın sinir sistemiyle ilgili rahatsızlıklar da olabilir. Kedoğutu kökü alıç yaprağıyla iyi bir uyum sağlar. Kedoğutu kökünün yerine başka bitkiler de gelebilir. Bu neye göre? Kişinin yapısındaki özellikleri dikkate aldığımızda bu durum netleşir. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Demek ki sevgili dostlarım, rastgele bitki kullanmaktan uzak durmalıyız. Rastgele adım atan kişi bilinçsiz kişidir. Yani bilmeden yürüyen kişidir. Gözü bağlı yürümek gibi bir şeydir. Nereye gideceğini, ne yapacağını bilmeyen kişidir. Böyle bir durumda olan kişiye, kimse her şeye inanmak durumundadır. Biri sağa gittir, biri sola gittir, biri olduğun yerde dur der, biri geri dön der, biri ileri git der. Yani nereden ses gelirse oraya yönelmek mecburiyetinde kalır. İşte bundan kurtulmak lazım. Hasta olan kişi kalp damar sistemi ile ilgili bir rahatsızlığı var ise önce o rahatsızlığının nedenlerini doktorundan öğrenmeli. Azıcık kitap karıştırmalı, sağlık bilgisi olarak bunu bilmesi lazım. Hastalığıyla ilgili sağlık bilgisine kavuşmalı. Neden hasta oldum? Nedenlerini hekiminden öğrenmesi lazım. Azıcık sağlık bilgisi karıştırarak bu bilgileri elde etmeli. Ondan sonra bitkilerle nasıl buluşabilirim sorusunu sormalı. İşte bu programlar bu soruyu soracak insanlar için hazır bilgi paketleri şeklinde size yansımaktadır. Dolayısıyla bu hassasiyetle hastalığının tedavi edilmesinde kişi bizzat önemli adımları kendisinin atması lazım. Kendisi atacak. İşte doğru adımları nasıl atacağınızı bu programlar vasıtasıyla sizlerle paylaşmış oluyoruz. Sevgili dostlarım, biz ayrılan süre burada sona eriyor. Programımızı burada bitirmek durumundayız. Sorularınız için telefonumu tekrar vermek istiyorum. Lütfen not ediniz ve aramaktan çekinmeyiniz. Her zaman olduğu gibi sular seller gibi sorularınız aksın gelsin bize doğru. Biz onlarla tabii ki hem sizle görüşme adına çok memnun oluyoruz o sorulardan dolayı, hem de sizden gelen sorular bizi daha derin araştırmalara yöneltiyor ve bize de bu konuda hakikaten çok güzel bir ışık tutmuş oluyorsunuz. Sevgili dostlarım, sorularınız için 0543 676 1386 0543 676 1386 numaralı telefonumuzu kullanarak sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bunun için bizi arayın ve size yardımcı olalım. Haftaya inşallah başka bir konuda tekrar buluşmak dileğiyle diyorum ve parolamızı ve işaretimizi bir kez daha tekrarlayarak sözlerimizi burada tamamlayalım. Parolamız neydi? Sağlık için üç barış. İşareti neydi? Kendin için bitkilerle tanış. Evet, parolamızı tekrarladıktan sonra işaretiyle birlikte sözlerimizi tamamlayalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
0: Dair. Hazırlayan ve sunan Vahit Aytekin.

0: Sessiz yığınların sesi.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Taşdelen binbir çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
8: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
13: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
14: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
15: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara, Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 59.99, şeftali 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
16: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
19: Reklamları dinlediniz. Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine...
20: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
21: 103.2 Özel FM.
22: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
23: Saat 18.
24: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
25: Sadakatle bağlanılan ilkeler. Laik, demokratik düzenlerde yaşayan ve Müslüman olduklarını beyan eden on milyonlarca insan demokratik seçimlere katılmakta ve Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kişileri kendilerine vekil olarak seçmektedirler. Seçilen vekiller kendilerini seçenler adına hareket etmekte ve hevalarının ilahlaştırılması sonucu gündeme gelen yasalarla hükmetmektedirler. Vekalet meselesi mecellede şöyle beyan olunmuştur. Madde 1449. Vekalet, bir kimse işini başkasına havale etmek ve işte onu kendi yerine ikame etmektir. Vekalet verene müvekkil, yerine ikame edilen kimseye vekil, vekalet konusu şeye müvekkelün bih denir. Elmalılı Hamdi Yazı rahmetullahi aleyh bu konuda şunları kaydeder. Vekil, başkası tarafında kendisine bir iş havale olunan kişi, vekil lafzı erkeğe, kadına, bir tek şahsa ve daha fazla kişi hakkında kullanılır. Çoğul şekli vükeladır. Islahta vekalet bir kimsenin kendisi de yapabileceği muamelattan bir işini başkasına tevfiz etmesi, onu kendi yerine ikame eylemesi demektir. Vekil ve vekalet için yapılan tariflere dikkat edilecek olunursa, vekil olan kişi kendisine vekalet verip seçen kişinin yerine geçmekte ve onun adına vekil kılındığı işi yapmaktadır. Bundan dolayı vekil asil gibidir denilmiştir. Vekil, asilin adına vekil edildiği işi yapmaktadır. Yapılan iş, asil adına yapılmış olup, işin durumuna göre her ikisi de mes'ul olmaktadır. Hayırlı bir iş ise hayrına, şerli bir iş ise şerrine ortaktırlar. Laik, demokratik düzenlerde seçime katılan ve seçim sandıklarının başına gidip kendilerine vekil seçenler, seçtikleri vekillerin yaptıklarından sorumludurlar. Çünkü vekiller onların adına vazife yapmakta ve onların yetkisiyle hareket etmektedirler. Milletvekilleri kendilerini seçenlerin adına bağlılık andı içerek görevlerine başlarlar ve bu görevde kaldıkları zaman içinde içtikleri bağlılık andına sadık kalırlar. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 81. maddesi gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri göreve başlarken şu şekilde and içerler. Demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde devlet memuru olup da 657 sayılı kanuna tabi olan her kademedeki memur kişiler de bu andın bir benzerini içip göreve başlar ve emekli oluncaya kadar andına sadakat gösterir. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre memur olanlar şöyle sadakat yemin ederler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk, inkılap ve ilkelerine, anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Gerek millet adına milletvekillerinin sadakatle bağlı kalacaklarına and içtikleri, gerekse devlet memurlarının sadakatle bağlı kalacaklarına yemin ettikleri ve görevde kaldıkları müddetçe namus ve şerefleri üzerine içtikleri antlarına, yaptıkları yeminlerine sadık kaldıkları malumdur. Bunların sadakatle bağlı kaldıkları Atatürk ilkeleri nedir ve nelerdir? Atatürk ve inkılapları nedir ve nelerdir? Önce Atatürk ilkelerinden başlayalım. Laik, demokrat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milliyetin Bakanlığı tarafından yayınlanmış ve Atatürk Kitapları dizisi 2. serisinin Atatürk İlkeleri ve İnkılabımız adlı kitapta ilkeler için şunlar kaydedilmiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti adıyla belirginleşen yeni Türk Devleti'nin dayandığı Atatürk ilkeleri şunlardır. 1. Cumhuriyetçilik. 2. Milliyetçilik. 3. Halkçılık. 4. Laiklik. 5. Devletçilik. Bu ilkeler fikir ve anlayış olarak Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından itibaren oluşup gelişmiştir. Başta Atatürk olmak üzere yeni Türk Devleti'ni kuranlar davranış, çaba ve kararlarıyla bu ilkelerin gerçekleşmesi yolunu daima açık tutmuşlardır. Beyan edilen ilkelerin ne olduklarını ve anlamlarını laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yayınlanan resmi yayınlardan nakiller yaparak ortaya koyalım. Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanmış olan 3 kitaptan oluşan ve bakanlık tarafından yayınlanan Atatürkçülük isimli kitabın 3. kitabı Atatürkçü Düşünce Sistemi'ne ayrılmıştır. Bu kitapta şöyle deniliyor. Bu ilkeler milletin bütün ihtiyaç ve zaruretlerine uygun olarak seçilmiş ve Atatürkçülükte devlet sistemi bu ilkeler üzerine kurulmuştur. Bu ilkeler çeşitli toplum sorunlarının çözülmesinde anahtar ve araç görevini de yapacaktır. Devlet sistemi oluşturan devlet vazifelerini, devletin niteliklerini belirleyen Atatürk ilkeleri, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılıktır. Diğer bir deyişle, Türk Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. 1. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçiliğin tanımı. Atatürk'ün tanımlamasına göre Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir. Çünkü Cumhuriyet milli egemenlik idealini, milletin irade ve egemenliğini, vatandaşın devlete ve devletin vatandaşa karşı hak ve vazifelerini en iyi olarak düzenleyen yönetim şeklidir. Atatürk'ün sözleriyle Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Diğer bir deyişle demokrasi prensibinin en modern ve mantıki uygulamasını sağlayan hükümet şekli Cumhuriyet'tir. Atatürkçülükte Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir. B. Cumhuriyetçiliğin nitelikleri. Cumhuriyetçiliğin en başta gelen niteliği Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine yansır. Çünkü çağdaş Türk devletinin dayandığı temel prensiplerden biri olan bu ilkenin en iyi korunduğu ve gözetildiği yönetim Cumhuriyet yönetimidir. Bu husus Atatürk'ün şu sözlerinde açıkça göze çarpar. Cumhuriyette son söz millet tarafından seçilmiş meclisindir. Millet adına her türlü kanunları o yapar. Hükümet güven oyu verir veya düşürür. Milletvekillerinden memnun olmazsa belirli zamanlarda sonunda başkalarını seçer. Millet egemenliğini devlet idaresine katılmasını ancak zamanın oyunu kullanmakla sağlar. İşte bu nedenledir ki Atatürk Cumhuriyeti'ni Türk ulusunun onuruna en uygun yönetim biçimi olarak görmüş ve değerlendirmiştir. Onun anlayışına göre Cumhuriyet halkın halk tarafından yönetilmesidir. Bu yönetimde egemenlik kayıtsız ve koşulsuz halkındır. 2. Milliyetçilik. A. Milliyetçiliğin ve Türk milliyetçiliğinin tanımı. Milletler topluluğu içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Atatürkçülüğün birlik ve beraberlik yaratma hususundaki ilk temel ilkesi milliyetçiliktir. Atatürk bir milletin diğer millete oranla doğal veya sonradan kazanılmış özel karakter sahibi olması, diğer milletlerden farklı bir özellik göstermesi, genellikle onlardan ayrı olarak onlara paralel gelişmeye çalışması niteliğine milliyetler prensibi denir. Bu prensibe göre her kişi ve her millet kendi hakkında iyi niyet, topraklarına bizzat kayıtsız sahip çıkması istemek hakkına ve bu hakkın kullanılmasını önleyen ve sınırlayan engelleri ortadan kaldırmak hak ve hürriyetine sahiptir. Bu prensip bize hangi milletlerin hür, hangilerinin hürriyetinden şu veya bu şekilde yoksun olduklarını, yani millet adını taşımaya layık olmadıklarını kolaylıkla gösterir diyerek milliyetçilik kavramını tanımlamıştır. Türk milleti dil, kültür, ideal birliğiyle birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu doğal, toplumsal, ekonomik ve siyasal bir bütündür. Atatürkçülük esaslarına uyarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumak, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milletinin görevidir. Türk milleti birdir ve bütündür. Türkiye'de ben Türk'üm diyen herkes Türk'tür. Her Türk hür doğar, hür yaşar. Türk milleti, Türkiye Devleti'nin egemenliğinin kaynağı ve kayıtsız şartsız sahibidir. Siyasi kuvvet, milli irade ve egemenlik milletin bir bütün halinde olarak kişiliğine aittir. Birdir, bölünmez, ayrılamaz ve devredilemez. Atatürk'e göre milliyetçilik bir vicdan, bir duygu işidir. Dini, mezhebi, dili ne olursa olsun kendini Türk duyan, Türk bilen ve Türk olarak yaşayan her insan Türktür. Böyle bir kişi Türk ulusuna içtenlikle bağlıdır. Onu candan sever, onun için çalışır. Türklüğü ile övünür. Türk ulusuna güvenir. Atatürk bu anlayışı Türk övün, çalış güven sözüyle özetlemiştir. 3. Halkçılık. Atatürkçülükte halkçılık yurdu ayrıcalık iddialarından ve sınıf kavgalarından koruyan bir ilkedir. Halkçılığın birinci unsuru demokratlıktır. İkinci unsur milletin genel hakları dışında hiçbir kişiye veya topluluğa ayrıcalık tanımamaktır. Üçüncü unsur sınıf mücadelesini kabul etmemektir. Halkçılık milli mücadelenin ilk gününden başlamış ve gittikçe kuvvetlenmiştir. A. Atatürkçülükte halkçılık ile demokrasi eş anlamdadır. Atatürk, demokrasi halkçılık esasına dayalı hükümetlerde egemenlik halka, halkın çoğunluğuna aittir. Demokrasi prensibi, egemenliğin millet

Laiklik terim olarak din ile dünya, özellikle din ile devlet işlerinin ayrılması anlamını taşır. Fakat Atatürk laikliğinin daha geniş ve kendine özgü bir anlamı vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde laiklik ilkesi kişilerin vicdan ve ibadet hürriyetlerini sağlamak ve korumak, dini faaliyetlerin iman ve ibadete inhisar ettirilmesini, dünyevi müesseseleri ve faaliyetleri bilimsel ve en ileri teknolojiyi yol gösterici olarak yürütmeyi sağlamak. Dinin hakkını dine, devletin hakkını devlete vermek amaçları ile uygulanan, dini devletten ayıran bir ilkedir. Laiklik ilkesi, Türk devletinin diğer ilke ve esaslarını bütünleyerek güçlendirir. Dinin, dini olmayan hususlardan ayrılmasını tespit edecek esasların uygulanmasını gerçekleştirerek dinin özüne dönmesini, bu suretle kişilerin bütün sadeliği ile dindar olmasını sağlar. Atatürk, devlet idaresinde bütün kanunların, nizamların ve usullerin din kurallarına değil, bilimsel esaslara ve en ileri teknolojiye, yurt ile dünya ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini ve uygulanmasını öngörür. Böylelikle bilimsel esaslar ve modern teknoloji yaygın ve etkili bir biçimde kullanılarak Türk toplumundaki bütün müesseselerin çağın gereklerine uygun bir şekilde değişip gelişmesini sağlar. Atatürk, dinin kötüye kullanılmasına ve gaybten haber verilmesine karşı olmuştur. Nitekim Atatürk'ün, "Biz ilhamlarımızı gökten ve gaybten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletlerin tarihinin binbir facia ve ızdırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticedir." sözleri, laikliğin dayandığı temelleri göstermektedir. İlhamlarımızı gökten ve gaipten değil ifadesi, Atatürk laikliğinin temellerinden birisini ifade etmektedir. Atatürk, gökten ve gaipten değil ifadesiyle, devlet işlerinde dine dayandırılan kuralların etkisi olmadan, müsbet ve insanlıkla ilgili bilimleri egemen kılmak istemektedir. Yani, Atatürkçü görüşte, laikliğin gerçek anlamı iman ve ibadet dışındaki siyaset dahil bütün devlet hayatı, fikir hayatı ve ekonomi hayatımıza müsbet ve sosyal bilimler yol gösterici olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin 25.10.1983 bölüm 2'deki kararında şöyle denilmektedir: "Şu hususu açıkça belirtmek gerekir ki, Atatürk devrimlerinin hareket noktasında laiklik ilkesi yatar ve devrimlerin temel taşını bu ilke oluşturur. Başka bir anlatımla laiklik ilkesi açısından verilecek en küçük bir ödün Atatürk devrimlerini yörüngesinden saptırarak yok olması sonucunu doğurabilir. Bu nedenledir ki anayasamız hiçbir düşünce ve mülahazanın Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında koruma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı yolunda kesin bir buyruğu başlangıçta yer vermek zorunluluğu duymuş bulunmaktadır. Türk devrimi, Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen ulusal bağımsızlığın ve çağdaşlaşma hareketinin adıdır. Ve bu düşünce sistemi 1982 Anayasası'nın temel dayanağı ve felsefesini oluşturmuştur. Anayasamızın kabul ettiği laiklik ilkesi soyut bir kavram değil, devletin, hukukun ve eğitimin laikleşmesini içeren sistemler topluluğudur. 5. Devletçilik. Atatürk devletçiliği kişisel çalışma ve faaliyeti esas tutar. Bununla birlikte mümkün olduğu kadar az zaman içinde dinamik, ideale kavuşmak için milletin genel ve yüksek çıkarlarının gereğine göre bütün işlerde, özellikle ekonomik alanda, devletin fiilen ilgilenmesini benimser. Devletin fiilen ilgilenmesi yapma, yaptırma, yönlendirme, teşvik, yardım etme, yapılanları düzenleme ve kontrol etme anlamlarına gelir. Atatürkçülükte devletçilik sosyal, ahlaki ve millidir. Bu yönden siyasi nüfuz ve kudrete, egemenliğe sahip olan devlet, dinamik ideale ulaşmada egemenliğin sağladığı güce sosyal, ahlaki ve milli niteliklerin yönlendirdiği doğrultuda ve çerçevelediği sınırlar içinde kullanılmalıdır. Atatürk bu ilkeyi şöyle açıklıyor:
bizim izlemeyi uygun gördüğümüz devletçilik ilkesi bütün üretim ve dağıtım araçlarını fertlerden alarak ulusu büsbütün başka esaslara göre düzenlemek amacı güden, sosyalizm prensibine dayalı

0: kolektivizm ya da komünizm gibi özel ve kişisel iktisadi teşebbüs ve faaliyette meydana bırakmayan bir sistem değildir. Türkiye'nin uyguladığı devletçilik sistemi 19. yüzyıldan beri sosyalizm nazariyatçılarının ileri sürdükleri fikirlerden tercüme edilmiş bir sistem de değildir. Bu Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş Türkiye'ye özgü bir sistemdir. Bizim izlediğimiz devletçilik kişisel çalışma ve etkinliği esas tutmakla birlikte olabildiği kadar az zamanda ulusu refaha ve memleketi bayındırlığa eriştirmek için ulusun genel ve yüksek çıkarlarının gerektirdiği işlerde özellikle ekonomi alanında devleti doğrudan doğruya ilgili kılmaktır. 6. İnkılapçılık. Atatürkçülüğün inkılapçılık anlayışı zamanına göre geri kalmış müesseselerin ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak, geliştirecek müesseselerin konması esasına dayanır. Bu inkılapçılık anlayışı iyiye, doğruya, faydalıya yöneliktir. İnkılap, taassupla mücadelede en başarılı yöntemdir. Atatürk, inkılap, var olan müesseseleri zorla değiştirmek demektir. Türk milletinin son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır sözleriyle bu gerçeği vurgulamıştır. Atatürk bu hususta yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi Türkiye Cumhuriyeti hakkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşüyle medeni bir toplum haline ulaştırmaktır. İnkılaplarımızın ana ilkesi budur sözleriyle vurgulamıştır. İşte gerek milletvekillerinin gerekse devlet memurlarının sadakatle bağlı kalacaklarına dair and içip yemin ettikleri Atatürk ilkeleri bunlardır. Yönetenler kim olursa olsun, hangi nitelikte bulunursa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu ilkelere göre yönetir. Muhammed İslamoğlu, Vuslat Dergisi.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 59.99, şeftali 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
3: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No. 1.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
10: يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere
10: Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: Özel FM
13: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu an şöyle demiştir: onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
2: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 13 46. Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
11: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34. Özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
0: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle demiştir: Üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Kasas 33-35. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki:
1: Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da beni doğrulayan bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Zira bana yalancılık ithamında bulunmalarından endişe ediyorum.
0: Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem. Çelik gibi bir irade koy küffarı kar.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, her çocuk bir çiçektir. Çiçekler solmasın. Trafik canavarına dur diyelim.
0: Özel efendim. 103.2

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Lisebona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, ete süt ürününden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
11: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
12: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da sivri domates 19.99, kıvırcık 29.95, soğan 29.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
13: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
14: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
15: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklamlar.

0: Özel FM. Mutluluk yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutluluk Yolu programında birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz dünya birleşme hastalığının sebepleri ve kurtuluş yolları hakkında olacaktır. Evet, dünya birleşme modern çağın en önemli problemlerinden biridir. Dünya birleşme insanın imani, ahlaki, sosyal ve ticari meselelerinin tamamında önceliği dünya değerlerine vermesi, dini değerleri ya tamamen göz ardı etmesi ya da çok az öncelemesi olarak tanımlanabilir. Dünya birleşme hastalığının sebepleri ortaya çıkardığı olumsuz etkileri ve bu tehlikeli hastalıktan kurtuluş yollarını kısaca izah etmeye çalışalım. Birincisi, dünya birleşme hastalığının sebeplerinden birincisi, ahiret inancı zayıflamaz. Bir insan Müslüman olsa da Allah'a, peygambere ve ahiret gününe, öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanma gibi hususlarda şey yapabiliyor. Yani zayıflaması olabiliyor. Mesela ahirete inancını zayıflamaz. Bu konuda dünyevi birleşmenin sebeplerinden biri. İnsanı Allah'a bağlayan en güçlü bağlardan biri ahiret inancıdır. Bu inanç insanı Allah'a bağlar. Allah'ın emrettiğini yapmaya, yasaklarından sakınmaya götürür. Ölümden sonrasını, hesap günü, cennet ve cehennem gerçeği unutulduğunda insan yalnızca dünya için yaşamaya başlar. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyrulur. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise tamamen gafildirler. Yani unuturlar. Rum Suresi 7. Ahiret bilincinin zayıflaması bireyin hayatındaki manevi dengeyi bozar ve dünyevi hedefleri öncelik haline gelir. Ölümün bir son değil, yeni bir başlangıç olduğu gerçeğini unutmak dünya birleşmenin temel taşlarından biridir. Evet, demin de dediğimiz gibi bir insan imanın altı şartına inansa da işte Allah'a inanır, meleklerine inanır, kitaplarına inanır, öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanır, ahiret inancına inanır. Fakat bunların zayıflaması söz konusu. Allah'a inanır ama emrettiğini yapmak, yasaklarından kaçınmak da gevşektir. Namazını kılmaz, orucunu tutmaz, ibadetlerini yapmaz, helal ve harama dikkat etmez. İşte bu zayıflamasından kaynaklanıyor. Gereği gibi amel etmemesinden kaynaklanıyor. İşte ahiret inancı zayıfladı mı, o zaman Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasaklarından kaçınma diye bir gayret olmuyor. Onun için ayette de beyan edildiği gibi Rum Suresinin 7. ayetinde onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Dünyevi hayata göre hareket ederler. Ahiretten ise tamamen gafildirler. Düşünmezler ya. Ya biz bunu yapıyoruz ama sevap mı günah mı? Doğru mu değil mi? İyi mi kötü mü? Bunun ahiretteki karşılığı var, dünyadaki karşılığı da var. Evet, dolayısıyla ahiret bilincinin zayıflaması bireyin hayatındaki manevi dengeyi bozar ve dünyevi hedefleri öncelik haline getirir. Evet, gerçekten öyle. Bu açıdan dikkat etmeli. Ahiret inancının güçlü olması gerekiyor. Çünkü Rabbimiz ayette öyle buyuruyor. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür, kim zerre kadar kötülük işlerse onu görür. Ahirette görür, dünyada da bunun zararını görür. Hiçbir günah, hiçbir Cenab-ı Hakk'ın emrinin ihlal edilmesi dünyada da ahirette de o insana kâr kalmaz. Onun için dikkat etmeli. Günah işlememeye özen göstermemeli. Günah işlendiğinde hemen tövbe edip bir daha onu yapmamaya gayret etmeli, tedbirini almalı. Evet. Şimdi tabii ahiretin inancın zayıflaması hadisesi bu anlamda çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Çünkü dünyevileşmenin sorunlarından biri. O açıdan yani sebepleri, sebebinin biri. İkincisi nefis ve hevaya tabi olmak. İnsan bilir işte ahirete önem vermesi gerektiğini, günahlardan kaçınması gerektiğini ama nefse ve nefsin isteklerine kanabiliyor, uyabiliyor. Dolayısıyla bu konuda da daha dikkatli olması gerekiyor. Nefsini dizginlemeyen, arzuları dünyevileşmeyi körükleyen en önemli iç etkenlerden biridir. Değerli Özel FM dinleyicileri, Mutluluk Yolu programına inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden inşallah devam ederiz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Özel FM. Özel FM 103.2.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutlu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Kur'an nefsinin arzularını ilah edinenleri uyarır. Hevasını ilah edineni gördün mü, Allah onu sapmayı tercih ettiği için saptırmış, kulağını ve kalbini mühürlemiş ve gözünü de perde çekmiş değildir. Yani Kur'an nefsinin arzularını ilah edinenleri uyarıyor. Hevasını ilah edinenlerin gördün mü? Allah onu, yani sapmayı tercih ettiği için kişi sapabiliyor. Sapmayı tercih ettiği için sapmış, kulağını ve kalbini mühürlemiş. Yani kendi kendini haddini aşarak kötü bir duruma getirmiş. Câsiye Suresi 23. İnsan nefsinin peşinde koşarken dünya hırsının esiri olur. Lüks, konfor, haz ve statü gibi geçici arzular bireyi Allah'ın yolundan uzaklaştırır. 3. Şeytanın aldatmalarını da bir sebeptir. Şeytan insanı dünya süsleriyle oyalayıp Allah'tan uzaklaştırmayı hedefler. Kur'an'da da şeytanın bu taktiği açıkça belirtilir. Şeytan onlara dünya hayatını süsledi ve onları yoldan alıkoydu. Yani doğru yoldan alıkoydu. Onlar da şeytanın olumsuz isteklerine uydu. Ankebût Suresi 38. Şeytan dünya nimetlerini çekici kılarak insanın kalbini bu geçici zevklere bağlar. Bu aldatmaca bireyin dünyevileşmeye yol açabilir. Yol açar. 4. Maddeyi ve menfaati ön planda tutmak. 4. sebep de bu. Maddi kazanç, makam, mevki ve şöhret gibi dünya nimetleri insanın kalbini ele geçirdiğinde maneviyatı geri planda kalır. Dünya bir araç olmaktan çıkıp amaç haline geldiğinde kulluk bilinci zayıflar. Modern toplumların başarıyı yalnızca maddi kazanımlarla ölçmesi bu eğilimi daha da güçlendirir. Kur'an-ı Kerim bu konuda uyarılarda bulunur. Mal ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kehf Suresi 46. ayette belirtiliyor. Ancak bu süsler kalbin asıl hedefi olmamalı. Dolayısıyla bu hususlar çok önemli. Önemli olduğu için bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Aksi halde insan bu hususlarda hata yapabiliyor. Bu sebeple dikkat etmeli. 5. Modern hayatın tüketim ve gösteriş kültürü. Modern hayat tüketim ve gösteriş kültürüyle bireyi manevi değerlerden uzaklaştırır. Reklamlar, sosyal medya ve lüks yaşam özentileri insanı yalnızca tüketmeye ve haz almaya yönlendirir. Bu kültür bireyi ihtiyaçlarının ötesinde bir tüketim çılgınlığına sürükler ve manevi değerleri gölgeler. Gösteriş bireyin kendini başkalarına beğendirme arzusunu körükler ve dünyevileşmeyi hızlandırır. Evet, hakikaten dünyevileşme hastalığından korunma konusunda işte bu hususlara baktığımızda, yani insanı dünyevileşme hastalığına götüren sebepler. Demin de beyan edildiği gibi bu hususlar gerçekten çok önemli. Çünkü bu 5 sebebe baktığımızda görüyoruz ki bu sebeplerle insan dünyaya bağlanıyor, ahiretini ihmal edebiliyor. Onun için bu sebeplere çok dikkat etmek lazım. Demin de dediğimiz gibi ahiret inancının zayıflaması. Şimdi insan dünyada yaptığı şeyin Allah'a inansa da, işte ahiret gününe inansa da, diğer hususlara inansa da, bu inancın zayıflaması, yani bunu, ahiret inancını besleyen, güçlendiren, devamlı emredileni yapma, yasaklardan kaçma ve devamlı işte insanın kulluk görevlerini yapma gayreti içerisinde olması. Kulluk görevlerini yapmadığı zaman işte bu ahiret inancı da zayıflar. Emredileni yapma, yasaklarından kaçma gibi bir gayret söz konusu olmaz. Olmayınca zayıflıyor. Sonra bir bakıyor insan günahı normalmiş gibi rahat bir şekilde işleyebiliyor. Onun için burada en önemli şey ahiret inancının zayıflamaması için işte günde 5 vakit namazın kılınması. Farz. İnsanlar kulluk için yaratılmıştır. Kulluk görevlerini yerine getirip getirmemekte de imtihan olunuyor. Dolayısıyla bu imtihanı kaybetmemek için ahiret inancının zayıflamaması gerekiyor. Güçlenmesi gerekiyor. Kuvvetlenmesi gerekiyor. Yani insan iyi bir şey yaptı mı mükafat alacağını, kötü bir şey yaptı mı bunun zararını göreceğini devamlı aklında tutması lazım. Onun için Rabbimiz Câsiye Suresinin 15. ayetinde öyle buyuruyor. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir. Bir insan kendinin lehine bir şey olmasını mı yapmak ister, aleyhine olanı mı? Tabii ki aleyhine olanı değil, lehine olanı yapmasını önemlidir. Bu açıdan dünya hayatına kapılmamak gerekiyor. Dünya hayatına kapıldığında, işte ahiret inancı da zayıfladığında Allah'a kulluk bilinci oluşması gerekiyor. Yani kısaca ahiret inancının güçlenmesi için birincisi kulluk bilincinde olmak gerekiyor. Bizim yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. Kim Allah'a kulluk görevlerini yerine getirirse dünya ve ahiret saadetine erer. Çünkü Rabbimiz Nisa suresinin 13. ayetinde öyle buyuruyor. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse altından ırmaklar akan cennetlere kavuşacaktır. Asıl kurtuluş, mutluluk budur. Nisa suresinin 14. ayetinde de tam bunun tersini söylüyor. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse, koymuş olduğu kuralları çiğnerse onlar için azap vardır. Şimdi kulluk görevlerini yapana mükafat, yapmayana da ceza var. Dolayısıyla bu kulluk bilincine sahip olan kişi bu kulluk bilinci içerisinde hareket eder. İnanca, ibadete, ahlaka, helal ve haramın duyarlılığı içerisinde olur. Helal olanı yapar, haram olandan sakınır. Bu şekilde de işte kişi iyi bir mümin olmaya çalışır. Yani ahirete de yatırım yapmış olur. Çünkü demin de dediğimiz gibi bir insan kulluk için yaratılmıştır, Allah'a kulluk için. Bu kulluk görevlerini yapıp yapmamakta da imtihan olduğunu bilmeli. Bu imtihanların işte başında da iman geliyor. İnanan bir insanda, bir Müslüman bir insanda bu inancın gereğini yerine getirmesi gerekiyor. İşte inancın gereği Allah'a inanmak, peygambere inanmak, ahirete inanmak, öldükten sonra dirilme hak olduğuna inanmak. İşte Allah'a inanan insan Allah'ın emrettiğini yapar. Kitaplarına inanan kişi son kitap Kur'an'a uyar, inanır ve onun gereklerini yerine getirir. Dolayısıyla peygamberlere inanır, peygamberlere inanan son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alır. Onu önder edinir. Onun sünnet-i seniyesine uygun hareket ederek Allah'ın emirlerini yerine getirme açısından gayretli olur. Onun için İşte imanın güçlenmesi gerek. İman güçlendiğinde ahiret gününe inanması da tam olur ve bunu zayıflatmamış olur. İşte sevap mıdır, günah mıdır, iyi midir, kötü müdür değil, tam tersine iyi olanı yapar, kötü olanı yapmaz. Helal olanı yapar, haram olanı yapmaz. Sevap olanı yapar, günah olanı yapmaz. Onun için bu konuda da çok dikkat etmesi bu manada önemli. Nefse ve hevaya tabi olmamak. Şimdi tabii ki Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Nazihat suresinin 40 ve 41. ayet. Kim kendini heva ve hevesten, nefsin kötü arzularından korursa onun varacağı yer cennettir. Nefis insana şiddete kötülüğü emreder diyor. Nefis zevkten hoşlanır. Böyle kolaylıktan hep hoşlanır. Çalışmaktan hoşlanmaz. İyi şeylerden hoşlanmaz. Nefis genelde kötü şeylerden hoşlanır. Nefis insanı düşünmez. İster o. Onu yönlendiren kişinin inancı, sağlam imanı. Yoksa nefis helal haram fark etmez, ister. Meşru istekler zaten caizdir, o yapılır. Ama istekler içerisinde meşru istekler de olmayabiliyor. Bu meşru olmayan istekleri de yerine getirmemek için mücadele gerekiyor. Yani gayret gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, yani sabır üç şekilde olur. Bir, ibadetleri yerine getirmede sabır. Bu nasıl oluyor? Yani ibadetleri yerine getirmek ağır gibi gösteriliyor. Nefis ve şeytan ağır gösteriyor. Sabredeceksin. Beş vakit namaz günde, yani bir namazın kaç dakika sürüyor? 10 dakika, 15 dakika sürüyor. Her şeye saatler, o kadar boş şeylere saatlerce vakit ayrılıyor. Mesela bir film izliyor, bir saat, bir daha izliyor, bir daha izliyor. Bir maç izlemiş, ondan sonra tekrar videolardan bir daha izliyor. Bunlar zor gelmiyor, vakti boşa geçirebiliyor. İnternette gezintiler yapabiliyor boş boş. Ama bir bakıyorsun namaza gelince, oruca gelince, böyle zekata gelince, infaka gelince insan gevşeyebiliyor. Yani ibadetlerde de sabır. Sabırlı ol, yap. Yani 5 dakika zor gibi gelebilir, çok kolay. Zaten alıştığı zaman nefis, şeytan zor göstermeye çalışır. Ama kişi bu ibadetlere alıştığı zaman, devam ettiği zaman, yapmadığı zaman sıkılır. Allah insana gücünün yetmediğini yüklememiştir. Biraz zor gelebilir. İşte dediğimiz gibi şeytan dünyayı süslüyor, günahları süslüyor ve işte iyi şeyleri zor gösteriyor, kötü şeyleri kolay gösteriyor. İşte bu da bir imtihan. İnsan hayırla da şerle de imtihan oluyor. Onun için dikkat etmesi gerekiyor. Nefsin kötü arzularına uymaması gerekiyor. Nefsin kötü arzularına uymamak için de dediğimiz gibi mücadele gerekiyor. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Asıl mücahit nefsinin kötü arzularına uymamak için ondan mücadele eden kişidir. Nefis de mücadele. Nefis kötü arzularına uymasını ister. İyi şeyleri yaptırmamak ister. İyi şeylerden hoşlanmaz. Kötü şeylerden hoşlanır. Dolayısıyla nefisle mücadele yaparak iyi şeyleri yapma, kötü şeylerden sakınma da söz konusu olacaktır. Onun için nefsin arzularına uymamaya gayret etmek gerekir. Onun için nefse ve hevaya tabi olmak da nefsin kötü arzuları olduğu için dünyevileşme sebeplerinden biri. Bu sebeplerden korunmanın yolu dediğimiz gibi nefisle mücadeleden geçer. Bir diğeri de şeytanın aldatması. Evet, şeytan insanlara süslü gösteriyor. Yani şeytan dünyayı insanlara süslü gösteriyor. Ve şeytan insanın düşmanıdır. Siz de onu düşman bilin buyuruyor Rabbimiz. Şeytan insanı Allah'ın yolundan alıkoymak için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla bir Müslüman da elinden geleni yapıp şeytanın kötü arzularına, kötü isteklerine kanmaması gerekiyor. Çünkü hayat imtihan. Bu imtihanda nefis var, şeytan var, Allah'ın emirleri var. Allah'ın emirlerini yerine getirmeme ve yasaklarından kaçmamasını engelliyor. Kaçması için değil, yerine, yani Allah'ın yasaklarını çiğnemesini ister şeytan. Bunun, bu isteklerine uymamak gerekiyor. Zaten bir Müslüman için inanç, ibadet, güzel ahlak, Allah'ın emrettiğini yapmak, yasaklarından kaçınması esastır. Zaten kulluk, Allah'a kulluk yapmak demek, Allah'ın emrini yerine getirmek, yasaklarından kaçmak. Kim emirlerini yerine getirirse, yasaklarından kaçarsa, dünya ve ahiret saadetine erer. Bunun için de tabii ki İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmesi, yaşaması ve nefse ve şeytana uymaması gerekiyor. Çünkü bir insan Allah'ın emrettiğini yapsın, yasaklarından kaçınsın ve bu şekilde de cennete girsin. Nefis ve şeytan bunu seyretmez. Buna müsaade etmez. Bunu istemez yani. Nefis devamlı zevk keyif içinde olmak ister. İyi şeyler ona ağır gelir. Hayırlı şeyler, sevap olan şeyler, Allah'ın emirleri ağır gösterir. Ama günahı, kötülüğü cazip gösterir. İşte bu oyuna gelmemek gerekiyor. Nefsin ve şeytanın oyuna gelmemek gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi nefis ve şeytan insanı düşünmez. İnsanın dünya ve ahirette perişan olmasını ister. Onun için nefse ve şeytana karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. Yani asıl pehlivan, efendim, güreşte rakibini yenen değil, herhangi bir şeyde rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsini yenendir. Yani nefsiyle mücadele edendir. Nefis onu kötü şeylere davet eder. Ama nefisle mücadele edildiğinde, Allah'ın emri tercih edildiğinde, onun emrine uygun bir şekilde yerine getirmesi söz konusu olabilir. Gayret etmesi önemli. Evet. Onun için nefis ve şeytan, demin dediğimiz gibi, insan İslam'ın kurallarını yerine getirsin ve dünyası mutlu, ahireti cennet olsun. Bunu istemez. Bunu istemediği için de nefis ve şeytan insanın düşmanıdır. Bunu böyle bilmek lazım. Nefsin kötü arzularına uymamak, nefsin kötü isteklerini yerine getirmemek için gereken gayret gösterilmesi lazım. Evet, bir diğeri de modern hayatın tüketim ve gösteriş kültürü de dünyevileşmeye, dünyaya kendini kaptırması, ahireti düşünmemesine sebep olabiliyor. Ahireti hesaba katmayamamaya sebep oluyor. İşte modern hayatın tüketim ve gösteriş kültürü bireyi manevi değerlerden uzaklaştırıyor. Bunlar neler? Mesela reklamlar, sosyal medya. Bir insan, bir bakıyorsunuz bir sosyal medyaya bir giriyor, 2 saat, 3 saat, hatta 5 saat, saatin diyor bazısı nasıl geçtiğini bile anlamıyor. O kadar kendini kaptırıyor ki saatler geçiyor. Onun için modern hayatın tüketim ve gösteriş kültürüne dikkat etmek gerekiyor. Gösterişten uzak, tüketim çılgınlığına kapılmamak gerekiyor. Dolayısıyla bunu körükleyen nedir? Reklamlar, sosyal medya, lüks yaşama özentileri insanı yalnızca tüketmeye ve haz almaya yönlendirir. Bu kültür bireyi ihtiyaçlarının ötesinde bir tüketim çılgınlığına sürükleyebilir ve manevi değerleri gölgeler. Gösteriş bireyin kendini başkalarına beğendirme arzusunu körükler ve dünyevileşmeyi hızlandırır. Dediğimiz gibi insanın, çoğu insan bir şeyler alması, bir şeyler yapması hep gösteriş. Aman insanlar beğensin, insanlar beni takdir etsin, insanlar işte şöyle desin, böyle desin. Fakat insanın yaratılış gayesi kendini insanlara beğendirmek değil, yaratılış gayesi Allah'a kulluk. Allah'ın beğendiği, Allah'ın istediği şeyleri yapmak önemli. Bir Müslümanın Allah'a inanması, Allah'ın emrini yerine getirmesi, yasaklarından kaçması esastır. Kulluk görevlerini yapması esastır. İşte kulluk görevlerine dünyevileşme mani olur. Bir insan dünyevileşirse, sadece dünyayı düşünürse, bu kişi tabii ki iyi olan şeyi yapması, kötü olan şeylerden kaçınması zor olur. Onun için kulluk bilincinde olan Allah'ın emrettiğini yapar, yasaklarından kaçar dünyası da ahireti de güzel olur, hayırlı olur, bereketli olur. Evet, dünya birleşmeden kurtuluş yolları. Sebeplerinden bahsettik. Yani dünya birleşmeye sebep olan 5 husustan bahsettik. Birincisi ahiret inancının zayıflaması dedik. İkincisi nefse ve hevaya tabi olmak, nefsin kötü arzularına tabi olmak dedik. Üçüncüsü şeytanın aldatmalarına kanmak dedik. Dördüncüsü maddeyi ve menfaati ön plana tutmak dedik. Beşincisi modern hayatın tüketim gösteriş kültürü. Evet, gerçekten bunların hepsi dünya birleşme hastalığının sebepleri. Bir insan dünya birleşirse ahireti göz ardı eder, Allah'a kulluk görevlerini yerine getirmez, dünyasında ahireti de perişan olur. Onun için bu hususlara dikkat etmek gerekiyor. Dünya birleşme hastalığının sebeplerini ve kurtuluş yolları dedik. Şimdi tabii ki dünya birleşme hastalığının sebeplerinden bahsettik. Şimdi kurtuluş yollarından bahsedeceğiz. Çünkü bu hususlar çok önemli. Bunların yerine getirilmesi konusu. Yani Allah'ın emrini yerine getirmesi, yasaklarından kaçılması. Evet, dünya birleşmeden kurtuluş yolları. Dünya birleşmeden nasıl kurtulabiliriz? Evet, dünya birleşme hastalığı mücadele edilmezse, hastalığı ile mücadele edilmezse ruhu ve toplumu tüketen bir tehlikedir. Ancak bu hastalıktan kurtulmak mümkündür. Yani dünyaya bir insan kendini kaptırabilir, kulluk görevlerini yapmamış olabilir ama bu yönelişten kurtulmak kolay. Dünyaya yönelişten kolay. Kurtulmak kolay. Dolayısıyla burada bu hastalıktan kurtulmak için gereken gayret gösterirsek kurtulunur. 1. Dünya birleşmeye karşı etkili çözüm yolları şunlardır. Birincisi, dünya ve ahiret dengesini kurmak. Mümin dünya ve ahiret arasında bir denge kurmalıdır. Ne tamamen dünyadan el çeker ne de kendini yalnızca dünya için harcar. Kur'an bu dengeyi şöyle öğütler. Allah'ın sana verdiğinden onun rızasını ve ahiret yurdunu kazanmaya çalış, gayret et. Dünyadan da nasibini unutma. Kasas suresi 77. Yani bu ayette de açıkça görüldüğü gibi Allah'ın sana verdiğinden onun rızasını ve ahiret yurdunu kazanmaya çalış. Yani Allah'ın verdiği imkanlardan Allah'ın rızasını kazanmaya çalış. Dünyadan da nasibini unutma. Dünyevi işlerini de hem kulluk görevlerini yerine getirirken dünyevi görevlerini de ihtiyaçlarını da gidermek. İşte beslenme, temel ihtiyaçlarını giderme konusu. Bunlar için de gerekenin yapılması. Nasibini unutma diyor. Dünyevi yaşantının, yeme, içme, barınma imkanının sağlanması. Bunlar için çalışılması, gayret edilmesi. Evet. Helal dairede dünya nimetlerini kullanmak ancak kalbi onlara bağlamamak esastır. Helal dairesinde insan ihtiyaçlarını giderir. Bunun için gayret eder. Ama sadece bunlara yönelirse kulluk görevlerini ihmal etmeye yöneltebilir. Dikkat etmek lazım. Şimdi burada dünya ve ahiret dengesi dediğimizde Peygamber Efendimiz'in de şu hadis-i şerifini hatırlatmakta fayda var. Sizin en hayırlınız ne dünyasını ahireti için ne ahiretini dünyası için terk edendir. Her ikisi için çalışandır. Yani dünyevi ihtiyaçlarını da gidermek için gereken gayretin gösterilmesi lazım. İnsanın kendinin, ailesinin, çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını gidermesi, kimseye muhtaç etmemesi tabii ki bir aile reisinin en önemli görevidir. Onun için ne dünyasını ahiret için ne ahiretini dünyası için terk edendir. Her ikisi için çalışandır. Dengeli olması gerekiyor. Dengenin kaçırılmaması gerekiyor. İkincisi ahireti hatırda tutmak ve ölümü unutmamak. Bu da çok önemli. Yani dünya birleşmeden kurtulmanın ikinci yolu da ahireti hatırda tutmak ve ölümü unutmamak. Ahiretin olduğunu, yaptığımız iyiliklerin mükafatını göreceğimizi, yaptığımız kötülüklerin de cezasını göreceğimiz bir yer. Bazıları ahireti çok uzaklarda sanıyor. Aslında insan öldüğü zaman ahiret hayatı başlıyor. Kabir hayatı başlıyor. Dünyada yaptıkları iyi şeyse onun karşılığını görür, kötü şeyse onun cezasını görür. Onun için ahiret dendiği zaman bazı insanlara şeytan şey gösteriyor. Oo, daha ben işte 20 yaşındayım, 30 yaşındayım, 40 yaşındayım. Daha yaşamım devam ediyor. Sonra bir şeyler yaparız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Her canlı ölümü tadacaktır diyor. Yani işte 70 yaşında, 90 yaşında demiyor. Her canlı tadacaktır. Ne zaman tadacağı belli değil. Çünkü insan dünyaya geldiği andan itibaren her yaş diliminde vefat edebiliyor. Doğmadan ölenler var, doğduktan o gün ölen var. İşte 3 gün sonra, 3 ay sonra, 3 sene sonra, 10 sene sonra belli değil. İnsan ne zaman öleceği belli değil. Onu ancak Allah bilir. Onun için her canlı ölümü tadacaktır. Ne zaman tadacağını bilmediği için ahireti unutmamak gerekiyor. Evet. Ahireti ve ölümü unutmamak gerekiyor. Çünkü bir şair şöyle diyor. Dün geçti, yarın var mı? Gençliğine güvenme. Ölen hep ihtiyar mı diyor. Ölen hep ihtiyarlar değil. Onun için dikkatli olmalı. Ahirete yatırımı unutmamalı. Devam et. Ölümü sıkça hatırlamak dünyevileşmeye karşı en etkili kalkandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın. Sünnen-i Tirmizi'de bu hadis geçiyor. Demek ki lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın. Ölümü hatırlayan insan böyle ne yapar? Daha dinç olur. Daha dikkatli olur. Ahireti hatırlar. Allah'ın emirlerini hatırlar. Yasaklarını hatırlar. Emrini yerine getirmesi, yasaklarına kaçması da kolay olur. Bir yolu da budur. Ahireti hatırda tutmaya sebep olur. Ölümü hatırlamak. Ölümü ve ahireti düşünmek insanın dünyaya olan aşırı bağlılığını kırar ve kalbini Allah'a yöneltir. Mesela bir insan hep ister ki böyle neşe içinde nefsin arzularını yerine getirerek yaşasın. Nefis ister bunu. Hep işte konuşmalara bakarsınız dünyevi. Hep böyle işte yemek, içmek, gezmek. Hep boş şeylerle iştigal etmeyi nefis hoşuna gidiyor. İnsanların konuşmalarına bakıyorsunuz. İki bir insan yan yana geldiğinde eğer böyle kulluk bilincinde değilse hep boş şeylerden bahsederler. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? O müminler ki boş şeyden yüz çevirir. Hayırlıysa yapar, şey hayırlı değilse ondan uzak durur. Doğruysa yapar, yanlışsa yapmaz. Onun için işte hep böyle insanlar boş şeyleri sever. Nefis ona hoş gösterir. Şeytan da cazip gösterir. Öyle telkinde bulunur. Boş işlerle uğraştırmayı sever. Çünkü boş işlerle uğraşan bir insan ahireti düşünmez, sevabı günahı düşünmez. Aklına geldiğini, nefsinin istediğini yapmaya yönelebilir. Onun için zaman zaman ölümden bahsedeceğiz. Bazı insanlara işte ahiretten, ölümden bahsettiğin zaman ya şimdi diyor ağzımızın tadını kaçırma. Hadiste de ne diyor? Lezzetleri yok eden ölümü çokça anın. Niye ölüm konuşulmasını istemezler? Niye ölenlerden bahsedilmek istemezler? Neden insanın da öleceği aklına getirilmemesi ne çalışırlar? Nefis buna çalışır. Nefis bunu ister. Şeytan bunu ister. Kişi de bundan hoşlanır. Yani iyi şeyleri düşünmek istemez. Ölümü düşünmek istemez. Ahireti düşünmek istemez. Sevabı günahı düşünmek istemez. Nereden zevk alırım? Nerede bir keyif var ona bakar. İşte lezzetleri yok eden ölümü sıkça hatırlayın diyor. Ölümü hatırlayan insan iyi şeyleri yapmada, kötü şeylerden sakınmada en önemli etkendir. Ölümü düşünmek lazım. Evet. Üçüncüsü de ibadet şuuruyla yaşamak. Evet. Dünyevileşmenin kurtuluş yolunun üçüncüsü ibadet şuuruyla yaşamak. Namaz, oruç, zekat gibi ibadetler kalbi arındırır ve kişiyi disipline eder. Namaz dünyevileşmeye karşı bir kalkandır. Kur'an'da da şöyle buyuruyor Rabbimiz. Namaz insanı kötülüklerden korur. Her türlü kötülüklerden korur. Ankebet suresi 45. Düzenli ibadet insanı Allah'a yakın tutar ve dünyevi hırslardan korur. Gerçekten öyle. İşte namaz insana kulluk görevlerini hatırlatıyor. Namaz insana dünyevileşmemek gerektiğini, dünyaya paçasını kaptırmamak gerektiğini, nefsani şeytani duygulara yenik düşülmemesi gerektiğini hatırlatır. Onun için Fatiha'da okuyoruz. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet, sapıkların yoluna, kötü yolda olanların yoluna iletme diyoruz. İşte namaz kılan bir insan doğru yolda olmak, doğru olanı yapmayı ister ve istemelidir. O yönde, o yöne yönelmelidir. Kötü şeylerden de sakınmalıdır. Çünkü dua ediyoruz zaten namazda. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet, sapıkların yoluna iletme. Fatiha Şerife'yi oku.

hareket ettiğinde işte namaz insanı kötülüklerden alıkoymuş olur. Oruç, zekat, bunların hepsi insanı iyi şeylere götürür, kötü şeylerden sakındırır. Evet, onun için ibadet şuuruyla yaşamak gerekiyor. Günde 5 vakit namazı kılmayan bir insan ibadet bilincinden uzak, ibadet şuuruyla yaşamıyor. İbadet şuuruyla yaşayan insan 5 vakit namazı mutlaka kılar. Her ergenlik çağına gelen bir Müslüman, 13-14 yaşında ergenlik çağına gelen bir Müslüman artık buluğa erdiği için o kişi de yetişkin noktasında oluyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçılması gerekiyor. Yani kulluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Onun için anneler babalar çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirmeli. Çocuklara da dini görevlerini, kulluk görevlerini öğretmelerini ve öğrenmeler için öyle eğitim yerlerine göndermeleri gerekiyor. Çocuk kulluk bilinciyle, kulluk bilincini öğrenirse ona uygun yaşaması kolay olur. Namaz kılması, oruç tutması, Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, yasaklarından kaçması zor olmaz. Dördüncüsü de Kur'an ve sünnet rehberliğinde bir hayat sürmek. Evet. Demek ki dünyevileşmeden kurtulmanın dördüncü yolu Kur'an ve sünnet rehberliğinde bir hayat sürmek. Müslümanın iki tane kaynağı var. Kur'an ve sünnet. Buna sarıldığı müddetçe zarar etmez. Onun için Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Size iki şeye emanet ediyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız, yolunuzu şaşırmazsınız. Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnete bağlı kalan bir insan asla sapmaz, yolunu şaşırmaz. Çünkü Kur'an insanı doğru yola götürür. Sünnet insanı, Peygamber Efendimizin yaşantısı, insanı Allah'ın yoluna, kulluk görevlerini yapmaya yöneltir. İşte o zaman da Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Kur'an ve sünnete bağlı olan sapmaz, yolunu şaşırmaz. Doğru yolda olur. Doğruluk iyiliğe götür, iyilik de cennete götürür diyor Peygamber Efendimiz. Doğru olabilmek için doğru olan Kur'an'a uymak, doğru olan Peygamber Efendimizin doğru yolunu takip etmek gerekiyor. Yani Kur'an ve sünnet, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz de Cenab-ı Hakk'a en iyi kul olduğu için, Allah'ın elçisi, seçkin bir kulu olduğu için, o noktada hareket ettiği için Rabbimiz buyuruyor ki ey Muhammed, sen en güzel yaşayış üzeresin. Kalem suresi 4. ayet. En güzel ahlak üzeresin. En güzel yaşayış üzeresin. Ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatında. En güzel örnek. En güzel model. Onun için yolların en güzeli Allah'ın yolu ve örneklerin en güzeli Peygamber Efendimiz'in örnekliği. Onun için Kur'an'a uymak, sünnete uymak durumundayız. Kur'an ve sünnete uyan bir insan dünya ve ahiret saadetine erer. Evet, Kur'an ve sünnet rehberliğinde bir hayat. Kur'an okumak, anlamaya çalışmak gerekiyor. Her Müslüman Kur'an'ı hatmetmesi gerekiyor. Yani mealiyle beraber. Arapça metninin de okuması önemli. Kur'an'ı bilmesi bir müminin önemli. Öğrenmesi lazım. İki, bunun anlamını da bilmesi lazım. Yani Kur'an mealini okumalı, tefsir okumalı, Kur'an'ı iyi bir şekilde anlamalı. Çünkü bizim en önemli rehberimiz Kur'an ve sünnet. Kur'an'a uyarsak, sünnete uyarsak, zaten sünnete uyan Kur'an'a uymuş olur. Allah'a ve ahiret gününe inananlar için Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır buyuruyor Rabbimiz. Ashab suresinin 21. ayetinde. Evet. Allah'a ve ahiret gününe inananlar için Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır. Ferdi hayatta örnek var, ailevi hayatta örnek var, sosyal hayatta, ticaret hayatta, hayatın her alanında Peygamber Efendimiz'i örnek almamız, önder edinmemiz gerekiyor. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek

0: ahlakını hayatımıza taşımak dünyevileşmeye karşı en güçlü sığınaktır. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz bu Kur'an insanı en doğru yola iletir. İsra suresi 9. ayet. Güzel işler yapanlara da mükafatı olduğunu bildirir buyuruyor. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Kim zerre kadar kötülük yaparsa onu görür buyuruyor Rabbimiz. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Bu kadar net. Dolayısıyla bu kadar net olduğuna göre bu hususlara uygun davranmak gerekiyor. Kur'an ve sünnet insanın hem dünya hem ahiret mutluluğuna ulaşmasını sağlayan iki temel kaynaktır. Kur'an'ın rehberliğinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde yaşanan bir hayat huzur dolu bir hayattır. Dolayısıyla gerçekten huzur dolu bir hayat. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle, Kur'an'a uymakla, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olmakla tatmin olur, huzur bulur. Evet. Dolayısıyla kalplerimizde Allah'ın emrini yerine getirme, yasaklarından kaçınma için gereken gayreti gösteren insan işte kalbi huzur içerisinde olur. İbadet yapan, Allah'ın emirlerini yerine getiren insanlar kalbi huzura erer. Ancak kalpler ancak Allah'ın emrini yerine getirmekle tatmin olur, huzur bulur. Ne parayla, ne malla, ne şanla, ne şöhretle gerçek mutluluk, huzur olmaz. İnsanlar istediğini alıyor, yine mutlu değil. İstediğini yiyor, yine mutlu değil. Yazda, kışla, her şeye yapıyor, yine sorsan nasılsın ya, moralim bozuk. Yani tatmin olamıyor. Evim olsun diyor, evi oluyor, daha iyi değil diye üzülüyor. Arabam olsun diyor, arabası oluyor, daha iyi değil diye, daha üst modelleri değil diye yine mutlu olamıyor. Tatile gidiyor, mutlu olamıyor. Tatilden geliyor, mutlu olamıyor. Parası oluyor, mutlu olamıyor. Çünkü gerçek mutluluk İslami anlayış ve yaşayışta. İslami anlayış ve yaşayış olmadan gerçek huzur ve mutluluk olmaz. Onun için ne mutlu kalbini dünyevileşmenin gırdabından koruyup Rabbine yönelenlere. Ne mutlu İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olanlara. İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olanlar İslam'a uygun davranırlar. İnanç, ibadet, güzel ahlak sahibi olurlar. Helal ve harama dikkat ederler. Helal olanı yaparlar. Haram olandan, günah olandan kaçınırlar. Ne mutlu İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olanlara. Değerli Ezel Efem dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.
1: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.

0: Özel FM 103.2. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Dent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 59.99, şeftali 59.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
6: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık, 0212 659 73 44. İstoç.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanallazi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her zaman Allah'ın murakabesinde olduğunu unutma. Ahireti hatırla ve ona hazırlık yap. Allah'ın rızasına ulaştıran suluki merhalelerini azim ve hikmetle kat et. Nafile ibadetlerle ona yaklaş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir: hiçbir küçük günahı önemsiz ve basit görme. Çünkü büyük günahlar küçük günahlardan dallanıp budaklanır. Denilmiştir ki, kim ibadette Allah'a yakın oldu, o halk içinde kimsesiz ve garip oldu. Denilmiştir ki, kusurunu itiraf eden insan daima övülür. Kusuru itiraf etmek, Allah katında itibar sahibi olmanın işaretidir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var. Duyurasın.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
5: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kırmızı biber 49.99, patlıcan 59.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
3: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
9: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
11: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî zil celâli vel ihsân. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidina Muhammedenil emîn. Ve hidayeten linnâs ecmaîn. Ve alâ âlihi ve sahbihi el gurril meyâmîn. Ve men sâra alâ nehcihim. Ve ettebâ hudâhum ilâ yevmiddîn. Ticaret ehline yönelik sözlerimizi, bilgi paylaşımımızı, duygu paylaşımımızı devam ediyoruz. Ve şöyle diyoruz: pazarın durumunu bilmeyen bir insanın bu halinden istifade ederek onun elindekini ucuza almayınız. Ona pahalı mal da satmayınız. Piyasanın durumunu öğrenmesine fırsat veriniz. Gerekirse bunun için ona yol gösteriniz. Her meslek erbabı kendi meslek alanını daha iyi bilir. Hem kalite, hem çeşit, hem de fiyat açısından o işle uğraşan insan ortalama olarak diğer insanlardan daha bilgili ve daha tecrübelidir. İmal ile uğraşan insan çoğu zaman kendilerini işlerine verdikleri için dış dünya ile bağları zayıflar. Eğer işleri devamlı olarak bilgi tazelemelerini gerektirmiyorsa veya özel bir merakları yoksa bu zayıflama daha da ciddi boyutlarda olur. İmal eden, üreten insan için pazar farklı bir dünyadır. Pazarlama da farklı bir kabiliyettir. Çiftçiler de üreten insanlardır. İçlerinde çarşıya pazara nadiren inenleri vardır. İndikleri zamanda bir kasabanın, bir şehrin veya bir semtin pazarını görürler. Onunla diğerleri hakkında fikir yürütmeye çalışırlar. Bazen de zihnen yorulur, kararsızlıklar yaşarlar. Bu iş benim işim değil diyerek geri çekilmeyi ve alanı çarşı pazarın dilini iyi bilen, rüzgarlarından anlayan, ayak oyunlarına alışkın insanlara terk ederler. Sonra köy hayatı sadedir. Bağ ve bahçe işleri de öyledir. Nasıl sade bir hayat tarzı süren insanlar kalabalık içinde şaşkın hale girirlerse, alışık olmadığı çevrede çekingenleşip alışık olmadığı trafik akışında bunalırlarsa, bağ ve bahçesinden çıkan sebze ve meyvesinin dilinden anlayan, onların yetişmesini, olgunlaşmasını sabırla bekleyen, onları çocuğu gibi bakıp büyüten, bu yönde kabiliyeti ve tecrübeli insanlar çok defa çarşıya inince yapacaklarını bilemezler, şaşkınlık ve kararsızlık hissederler, kararsızlıklar ümit kaybına, şevk kırılmasına sebep olur. Bu devrede elinden tutacak insana, kendine yardım edecek dost eline, hayırsever gönüllere ihtiyacı vardır. Bir iyilik, ihsan veya yardımseverlik deyince maddi yardımda bulunmayı, sadaka vermeyi anlar olduk. Bazen yol gösteren bir elin, konuşunca doğru ve lüzumlu bilgi veren bir dilin, yakınlık gösteren güler bir yüzün yaptığı yardım çok daha büyük ve kıymetlidir. Faydası ve tesiri daha kalıcıdır. Ona el uzatmak ve yol göstermek yerine onun saflığından, şaşkınlığından, çarşı pazarın halini bilmeyişinden istifade eden siz olmayınız. İstifade edilmesine de mümkün mertebe fırsat vermeyiniz. Onunla alışveriş yapacaksanız, evine dönünce de sizi hayırla yad edeceği, aklına gelince dua edeceği bir üslupla ona muamele ediniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cabir İbni Abdullah'tan gelen bir rivayette şöyle buyuruyor: لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَدَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ. Şehirli bir kimse köylerden gelen ve pazarın durumunu bilmeyen insanlarla alışveriş yapmasın. İnsanları kendi haline bırakın. Allah onları birbirinin rızkına vesile kılsın. Allah Resulü'nün bu ikazını aklınızdan çıkartmayınız. Bu hem ciddi bir ikazdır, hem de ciddi bir yönlendirmedir. Çarşı ve pazarın suni müdahalelerden uzak olması gerektiğine, kendi tabii seyri içinde üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesinin asıl olduğuna dikkat çekiştir. Temelinde ticari ahlakın güzelliği ve ticari hürriyet vardır. Kişinin kendisini düşündüğü kadar mümin kardeşini düşünüşü de vardır. İnsan ticari hayatın bir gereği olarak elbette ki kendi karını hesap etmek, adımlarını da ona göre atmak zorundadır. İş hayatında tutunabilmesi buna bağlıdır. alışını, satışını, malların dayanıklılık kabiliyetini ve derecesini, korunmasını ve korunma şartlarını, diğer riskleri hep göz önünde tutmak zorundadır. Ancak bunlar ayrı şeydir. Fırsatçılık, hırs ve bencillik ayrı şeylerdir. Ticaretin ara sokaklarını, zikzaklarını ve dönemeçlerini bilmediğini anladığınız bir insanı bilgilendirir veya bilgilenmesine zemin hazırlarsanız, ona yerli yerinde tavsiyelerde bulunursanız, sadece içinizi rahatlatan bir alışveriş yapmaz, aynı zamanda bir dost da kazanırsınız. Belki de bu davranışınız ileriki günlerde o gün fırsatçılıkla elde edilen kazancınızın çok üzerinde size kazanç sağlayacaktır. Ayrıca itibar ve sevap da kazandıracaktır. Bunu Allah Resulü'nün dizi dibinde yetişen aziz sahabiler yapıyorlar. Hem maddi hem de manevi kazanç elde ediyorlardı. Bununla ilgili bir hatıra Sünen-i Ebi Davud'da yer alır. Asr-ı Saadet'te bir bedevi Medine'ye gelmişti. Yanında sütlü bir devesi vardı. Talha İbni Ubeydillah radıyallahu anh'ın yanında konaklamıştı. Talha radıyallahu anh ona, Resulullah şehirli olan bir kimsenin sahralardan gelen insanlara alışveriş yapmasını yasakladı. Çarşıya git. Seninle alışveriş yapacak insanların muamelelerine ve eşyaların fiyatlarına, malların fiyatlarına bak. Sonra da benimle istişare et. Ben sana ne yapacağını, ne yapmayacağını söyleyeyim dedi. Şüphesiz yasak olan şehirli bir insanın sahralardan gelen veya köyden gelen bir insanla normal şartlarda alışveriş yapması değildi. Çarşı ve pazarın durumunu bilmeyen, fiyatlardan haberi olmayan insanların bu durumundan istifade ederek ellerindeki malı yok pahasına satın almaktı. Bu durum çok defa köylerden, küçük yerleşim merkezlerinden kasabalara, büyük yerleşim merkezlerine gelenler arasında cereyan etse de şüphesiz sadece bununla sınırlı değildir. Farklı ülkelere gelenler, anlamadığı fiyatlarını, kalitesini, uygun olanını, olmayanını bilmediği bir malı satın almaya çalışanlar hep bu çerçevenin içindedir. Günümüzde dünya hızla değişmekte. Çarşı pazarı daha önceden görülmeyen, tanınmayan mallar doldurmakta. Teknik aletler, giyecekler, kuru gıdalar, kuru yemişler, hatta nice farklı sebze ve meyveler, farklı kumaşlar, elbiseler,

hareketlerini öğrenmeye akıl yetse de zaman yetmez. O hale geldi. Tanınmayan, dayanıklılık derecesi ve sağlığa uygunluğu yeterince bilinmeyen nice kumaş çeşidi mağazaları ve vitrinleri doldurdu. Bilgisayarları, telefonları, arabaları ve bunların teknik aksamını düşününüz. Kısa zaman içinde neler değişiyor, neler gelişiyor, neler kaybolup neler ortaya çıkıyor. İnsanların gelişen dünyayı birçok alanda takibi ne kadar zor artık. Ticari malzemenin bu kadar hızlı değiştiği bir dünyada, insanların bilgi eksikliğinden istifade ederek onları aldatmak veya onları tuzağa düşürmek yerine, onları doğru bilgilendirmek, onlara sonradan sizleri hayırla yad etmeye ve arkanızdan duada bulunmaya vesile olacak bilgi ve tavsiye sunmak elbette ki daha doğru bir davranıştır. En azından onlara çarşı ve pazarın nasıl seyrettiğini, ihtiyaçların ve fiyatların ne durumda olduğunu araştırabilecekleri, öğrenebilecekleri bir fırsat sunulmalıdır. Allah Resulü'nün, dolayısıyla İslam'ın da bizlerden istediği budur. Bir başka noktaya yöneliyoruz. Sermaye, imkan ve kaynaklarınızı iyi tanıyınız ve onları iyi değerlendiriniz. Sermayenin sadece elinizdeki nakit para veya mülkiyetiniz altında bulunan mal olmadığının şuuruna varınız. Sermayenizin neler olduğunun şuuruna varırsanız, bu şuur sizi onların nasıl değerlendirilebileceği üzerinde de düşünceye ve adımlar atmaya sevk eder. İnsanoğlu çok defa sermaye veya kaynak deyince maddi bir kaynağı, özellikle de elinde bulundurduğu parayı anlar. Elbette ki bunların iş hayatına tesiri vardır ve en ön saflarda yer alır. Ancak bizim sermayemiz de kaynaklarımız da bunlarla sınırlı değildir. Paranın ötesinde kendisinden istifade edebileceğiniz çok şey vardır. Akıl, zeka, beden kabiliyeti, el becerisi, bilgi, tecrübe, sıcakkanlılık, kendine güven, güler yüz, iyi ifade ve ikna etme kabiliyeti, azim, kararlılık, sebat, kolay irtibat, girişkenlik, istişare, araştırma, yorgunlukları ve kırgınlıkları aşma irade gücü, işe devamda kararlılık, dostlar, iş arkadaşları, ortaklar, akraba ve daha niceleri. Bunların üzerinde iyi düşününüz. Hepsinin ticari hayata ciddi tesirleri vardır. Bu yüzden ilk önce kendinizi, kabiliyetlerinizi, meziyetlerinizi, imkanlarınızı ve çevrenizi iyi tanımalısınız. Sonra bunları en iyi şekilde nasıl kullanır, nasıl harekete geçirir, nasıl ve nelerle başlar, nasıl yola devam edersiniz? Onun ciddi bir muhasebesini ve planını yapmalısınız. Kaliteli bal sattığı halde bir türlü komşusunun seviyesine çıkamayan, satışta zorlanan ve yeterli bal satamadığı için dert yanan balcıya, "Evet sen bal satıyorsun ama yüzün sirke satıyor" sözü ne kadar yerli yerine bir sözdür. Güler yüz, gönülden gelen iltifat ve tatlı söz, sıcak davranış gerçekten büyük sermayedir. Bunun tesirini kendi üzerimizde de cemiyette de görüyoruz. Bunun nice örneklerinin olduğunu da biliyoruz. Yaşlı karı koca tartışıyorlar. Tartışma sebebi evlerine dadanan bir bohçacı. Kendisinden su istediği yaşlı teyzenin su verirken gösterdiği yakınlık bohçacı kadının hoşuna gitmiş. Bunu kendisine fırsat bilerek ve tatlı dil kullanarak teyzeyi ikna etmiş. Ona divan örtüsü satmış. Örtü kaliteli değil, fiyatı da ucuz değil. Ne derece lüzumlu olduğu da ayrıca tartışılacak bir durumda. Bu kadarla kalınsa yine iyi ve hoş karşılanacak. Bu nevi alışverişler sonraki günlerde de devam edince, ikazlar da fazla vermeyince bu ağız kavgası çıkmış. Evin erkeği anlatıyor. Bohçacı bunu kandırmanın yolunu bulmuş. Eve gelip kapıyı çalıyor. "Teyzeciğim, bir yudum suyunu içeyim. Belki her su aynı ama senin suyun bana bir başka geliyor" diyor. Birkaç kelime yarenlik ettikten sonra, "Teyzeciğim, sen benden ufak da olsa bir şey satın al. Sana yarı fiyatına da, zararına da veririm. Senin elin uğurlu geliyor. O gün işim rast gidiyor. Bak şunlarım şunlarım var" diyor
ve her seferinde ona bir şeyler

0: satmanın yolunu buluyor. Tembihler fayda vermeyince kadını birkaç kere evden kovdum. Bir daha bu eve uğramayacaksın diye de tembih ettim. Ev ondan alınan lüzumsuz eşyayla doldu. Alıp alıp bir kenara koyuyor. Kızdığımı bildiği için de saklamak ihtiyacı duyuyor. Aldıklarını oraya buraya sokuşturuyor, çok defa koyduklarının yerini kendisi de unutuyor. Bohçacı kadın kızdığımı bildiği için ben evdeyken gelmiyor. Benim namaza giriş saatlerimi gözlüyor, camiye gitmek için çıkar çıkmaz eve damlıyor. Yine de bir yolunu bulup bir şeyler satmayı başarıyor. Ne yapacağımı, sözümü nasıl geçireceğimi bilemez hale geldim. Çaresizim, siz de bir şeyler söyleyin, belki sizi dinler. Benim anlatamadığımı belki siz anlatabilirsiniz diye bize dert yanıyor. Her ne kadar yaşlı teyze aldığı malların lüzumlu olduğunu, şu anda lazım olmasa bile gün gelip lazım olacağını, aranınca kolay bulunmadığını, bulmaya kalkınca çarşı pazara çıkıp bir sürü zaman kaybedildiğini, hazır ayağıma gelmişken ve ucuz bulmuşken alayım dedim diyerek izahlarda bulunsa da satın aldığı malın kalitesi, fiyatı ve lüzumluluk derecesi hakkında kocasının söyledikleri onun söylediklerinden daha doğruydu. Münakaşanın devamı da bunu gösteriyordu. Ancak bu münakaşa sırasında kadının söylediği bir söz vardı ki o söz hem haklıydı hem de dikkate alınması ve paylaşılması gereken bir sözdü. Yaşlı kadın kandırıldığını ısrarla vurgulayan ve söyleyen kocasına şöyle cevap veriyordu. Olsun, kandırıldıysam kandırıldım. En azından tatlı sözü, güler yüzü var. Senin gibi biberden acı sözler söylemiyor. Günlük hayatımızın içinde bunun benzeri nice hadiseler yaşanıyor. Basit olsa da hayatın içinde paylaştığımız bu tablonun çok şey anlattığını zannediyorum. İnsanların tatlı söze, güler yüze ihtiyacı vardır. Her ikisinin de ticari hayatımıza tesiri vardır ve bu tesir basite alınamayacak kadar büyüktür. Alırken de vardır, satarken de vardır, anlaşma imzalarken de vardır, çalışırken de vardır, ortaklık yaparken de vardır. Eğer güler yüzümüz, tatlı sözümüzün yanında işimizle ilgili köklü ve sağlam, doyurucu ve yol gösterici bilgimiz varsa, çevremiz de bizi tanıtacak, koruyacak, kollayacak dostlarımız da, dost müşterilerimiz de çevreliyse, bütün bunların nasıl birer sermaye, nasıl birer güç ve ilerleme kaynağı olduğu üzerinde iyi düşününüz. Kendinizi müşterilerin yerine koyunuz. Nasıl bir ilgi ve muamele görmek isterdiniz? Ya da kendinizi sizin karşınızda sizinle iş görüşen, akit yapan insan yerine koyunuz. Size nasıl davranılmasını, nasıl bilgiler verilmesini isterdiniz? İşçinizin yerine koyunuz. İşvereniniz nasıl olursa yaptığınız işten zevk alır, iş hayatında huzur ve güven duyar, nasıl daha şevkli çalışırdınız? Bugün iş dünyasında birçok taşların yerinden oynadığı bir hakikattir. İyilikten anlamayan, bir türlü tatmin olmayan, yüzü gülmeyen, sızlanması bitmeyen, çatık kaşları düzelmeyen işçilerin ve işverenlerin olduğu da bilinen bir gerçektir. Ancak doğru olan yanlışlara bakıp yanlış hareket etmek değil, yanlışları düzeltmeyi başarmaktır. Siz doğruyu seçenlerden ve başkalarını da doğruya yönlendirenlerden olunuz. Şimdi bir başka konuya yöneliyoruz. Ahiret yurdunun daha hayırlı ve daha kalıcı olduğunu aklınızdan çıkartmayınız. Dünya hayatındaki nasibinizi de unutmayınız. Hayatı dengeli yaşayınız. Ticari hayatınızı da dengeleyiniz. Ufku geniş, gayretli ve işinizde istikrarlı olunuz. İslamiyet, hayatın dengeli yaşanmasını arzu eder. Hem dünya hayatı ile ahiret hayatının, hem de iki hayata yönelik amellerin, gayretlerin dengeli olmasını ister. Asıl saadetten bir hatıranın, ne demek istediğimizin daha iyi anlaşılacağına, yardımcı olacağını ümit ediyorum. Hatıra Sahih-i Buhari'den naklediyor. Anlatan Ebu Cuhayfe Vehb ibn Abdullah. Allah Resulü Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Daha sonraki günlerde Selman kardeşi Ebu Derda'yı ziyaret etti. Evin bahçesinde Ümmü Derda'yı gördü. Elbiseleri eskiydi. Neden bu durumda olduğunu sordu. Kardeşin Ebu Derda'nın artık dünyaya değer verdiği, dünyalığa ihtiyaç duyduğu yok diye cevap aldı. Selman söylenmek isteneni anlamıştı. Kardeşi Ebu Derda kapıyı açarak onu karşılamış, evini ona açmıştı. Yiyecek bir şeyler hazırlanınca Ebu Derda'nın yanına gelmiş, hazırlanan yemeği ona sunmuş ve buyur siz yiyiniz, ben oruçluyum demişti. Selman onun bu sözlerine sen yemedikçe ben de yemem diye cevap verdi. Ebu Derda radıyallahu anh bu kesin tavır karşısında çaresiz kalmıştı. Orucunu açtı, Selman'la birlikte yemek yedi. Gece olmuştu. Ebu Derda gece namazı için hazırlandı. Selman'a uyuması için bir yatak hazırlamıştı. Kendisi pek uyumaya niyetli görünmüyordu. Selman ona şimdi yat uyu dedi. Ebu Derda onu kıramazdı. O kardeşiydi. Yaşça kendisinden büyüktü. Tecrübeli de birisiydi. Başını yastığa koydu. Selman'ın uyuduğu kanaatine varınca sessizce kalkıp namaz kılmak istedi. Selman radıyallahu anh tetikteydi. Şimdi uyu dedi. Selman'dan kurtulamayacağını anlayan Ebu Derda çaresiz uyudu. Gecenin son dilimi kalmıştı. Selman radıyallahu anh Ebu Derda'yı uyandırdı ve şimdi kalkmasını söyledi. Ebu Derda kalktı. Birlikte abdest alıp namaz kıldılar. Gecenin sessizliği ve sükunu içerisinde Rablerine secde etmenin huzuru içindeydiler. Namazın arkasından Selman kardeşine bundan sonra hiç unutulmayacak olan bir nasihatte bulundu. Ebu Derda, Rabbimin senin üzerinde hakkı var. Kendi bedeninin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Her hak sahibine hakkı olanı ver. Sabah olmuştu. Ebu Derda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına geldi. O gece Selman ile aralarında geçenleri anlattı ve söylediği sözleri aktardı. Efendimiz Selman doğru söylüyor buyurarak Selman'ı tasdik etti. Atı külle zî hakkın hakka, her hak sahibine hakkını veren ol. Selman evet yaşça Ebu Derda'dan büyüktü. Hayat tecrübesi çoktu. Geçmiş dinler ve medeniyetler hakkında geniş bilgisi olan bir sahabi idi. Özellikle Mecusilik ve Hristiyanlık hakkındaki bilgisi oldukça derindi. Mecusilikte ciddi bir rütbesi olmuş, yıllar yılı Hristiyanlık hakkında bilgi toplamış, acı ve tatlılarını yaşamış, hak arayışına yıllar yılı devam etmişti. İfrat ve tefridi, yani aşırılıkları iyi bilen bir büyük olarak Medineli kardeşine nasihat ediyordu. Daha sonra bu iki aziz insan, bu iki aziz sahabi, bu ümmetin hakimleri, yani hikmet sahibi insanları olarak anılacaklardı. Onlar sonraki yıllarda gerçekten hikmetli sözleri ve davranışları ile yeni nesillere örnek olmuş, yol göstermişlerdir. Selman'ın dile getirdiği, Allah Resulü'nün tasdik ettiği gibi, doğru olan, yapılması gereken her hak sahibine hakkının verilmesidir. Kişi Rabbini unutmamalı, ona olan kulluk borçlarını yerine getirmeli. Kendi sıhhatini, istirahatini, bedeni ihtiyaçlarını ve ailesini, ailesinin ihtiyaçlarını da ihmal etmemeli. Bu ihtiyaçlara göre zamanını tanzim ve tertip edebilmelidir. Bunun da Rabbimizin emri olduğu, dengeli hayat tarzının yaratılışımıza uygunluğu akıldan çıkarılmamalıdır. Arzu edilmeyen ölçüsüzlükleri ve dengesizlikleri tarih seyri içerisinde de günümüzde de yaşadığımız bir gerçektir. Gün gelmiş insanlar zor takat getirilen sayılarda zikre yönlendirilmiş. Dünyalık işlerden uzaklaştırılmaya çalışılmıştır. Başkalarına muhtaç olmadan yaşamanın, helal yoldan nafaka temininin, alın terinin, el emeğinin kadri unutulmuş, bu yöndeki gayretler dünya düşkünlüğü olarak adlandırılmıştır. Ticaret içinde böyle olmuştur. Teknik ve tıbbi alandaki çalışmalar ihmal edilmiştir. İmkanların gayrimüslimlerin eline geçmesine göz yumulmuş, onlara doldurmaya uygun boş zemirler hazırlamıştır. Gün gelmiş kazanma ve dünyalık edinme hırsı, mülkün asıl sahibini ve ahireti unutturmuş, fani hayat ebedi hayata tercih edilmiş ve çılgınlık derecesinde dünyalık yarışına girilmiştir. Giderek manevi duygular zayıflamış, kalpler katılaşmış, güzel hasletler tozlanmış, paslanmış, hayat seri insanları şuursuzca sürüklemeye başlamıştır. Bunun tabii bir neticesi olarak da kazanç getiren her yol mübah görülür olmuş, haram helal ölçüleri karışmış, huzur ve sükun elde etme, dünya ve ahiret için gönül huzuruna erme duygusu yerini daha çok kazanma, daha çok mala sahip olma, işleri büyütme, arzu ve hırsına bırakmıştır. Böyle olmayı savunan bir anlayış da geliştirilmiştir. Hem kazanıyorum, hem de kasabama, şehrime, ülkeme kazandırıyorum. Birçok insana iş imkanı sağlıyorum. Evine ekmek götürmesine sebep oluyorum. Çokça duyduğumuz cümlelerden olmuştur. Bunların yanlış olduğunu söylemiyoruz. İnsanın köyüne, kasabasına, şehrine, ülkesine kazanç sağlaması, çevresindeki insanlara iş imkanı vermesi, onlara ufuk açıcı birisi olması çok güzeldir. Bunların diğer güzellikleri unutturmamasını, hırsa dönüşmemesini, hakiki mülk sahibine kulluğa mani olmamasını, helal haram çizgilerine netliğini kaybettirmemesini, aileyi, dostları, mertlik, cömertlik, tevazu, vefa, düşenin elinden tutma, hayır işleme gibi güzel hasletleri silip yok etmemesini istiyoruz. Daha çok kazanç elde etmek daha çok huzur sağlar, rahatlık ve sağlık verir zannedilmiştir. Huzurlar kaybolmuş, rahatlar kaçmış, sağlıklar bozulmuş, ancak hırslar ve yarışlar bitmemiştir. Çünkü kazanma ve dünyalık elde etme, iş yerini ve iş yerlerini büyütme arzusu bir tiryakiliğe dönüşmüştür. Hazinelerin miktarını bilmekte, anahtarlarını taşımakta bile zorluk çeken Karun'a yapılan şu nasihata dikkat ediniz. Estaizu billah. وَبْتَغِ ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِد۪ينَ Allah'ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu elde etmeyi arzulayanlardan ol. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de insanlara iyilik et. Yeryüzünde fesadı, bozgunculuğu arzulayanlardan olma. Şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları, bozgunculuk yapanları sevmez. Akıl büyük bir nimettir. Onu iyi kullanan birçok güzelliği elde etme imkanı bulur. Selim akıllar çok defa hayatı dengeli yaşamanın lüzumunu ve kıymetini idrak ederler. Ancak lüzumu ve kıymeti idrak ayrı şeydir. Bu dengeyi kurmayı başarmak ve istikrarı korumak ayrı şeydir. Çünkü kazanma hırsı, çevre, dünyalık arzusu, daha iyi şartlarda yaşama isteği ve itibar ümidi insanı kendi kendine bırakmaz. Nefis arzuları bazen dizginleri ele alır, istikametinizi, hayat şeklinizi, beklentilerinizi değiştirir. Sizleri ufukları sisli ve puslu, bazen hayallerle renklenen yollara doğru sürükler. Bu hayaller insanlara hakikatlere karşı gafletin kucağına düşürür. Gafletin kalbinize çöreklendirdiği tuhaf cesaretle sizleri yanlış teslimiyetlere sevk eder. Sisli ufuklarınızı İslam nuruyla aydınlatınız. Bu yolun nereye çıkacağını o ışık altında değerlendiriniz. Nereye gittiğinizi iyi biliniz. Yanlış yolda ilerliyorsanız yolunuzu doğrultunuz. Sürükleniyorsanız ayak direğiniz ve doğrulunuz. Kimi ve neyi rehber edineceğinizi iyi biliniz. Gitmeniz gereken yol sarp olsa da, yokuş olsa da onu seçiniz. Zorlukları aşınız. Bunun için gerekli azığı ve malzemeyi hazır ediniz. Çünkü sizi asıl hedefe bu yol götürür. Doğru hedefe ilerlerken yılmayınız, sarsılmayınız, ümit kaybı yaşamayınız. Başkalarının yanlış yol seçişleri de sizi yanıltmasın. Hakka gitmeyen yolda binler, milyonlar yürüse, helake sürüklenenlerin yanlışa sürüklediği insan olmak yerine, yanlış yol seçenleri doğru yola sevk eden ve hayra vesile olan insan olunuz. Ölçüleriniz değişmez ilahi ölçüler olsun. Hayatınız güzel, akıbetiniz de güzel olsun. Rabbime zikri hakiminde sadece dünya ve dünya menfaatlerine saplanıp kalmamanızı, hem dünya hem de ahiret güzelliğine talip olmanızı emrediyor. Ve şöyle buyuruyor: فَمِنَنْ نَاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. İnsanlardan öyleleri vardır ki, Rabbimiz bize dünya hayatında ver derler. Böyle insanların ahiretten hiç nasibi yoktur. Nice insanlar da vardır ki, ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru derler. İşte onlar için dünyadayken yaptıkları güzel amellerin kazancı olarak büyük bir nasip vardır. Allah'ın hesabı çok süratlidir. Dünyalık ve makam hesabı yapan için de ahiret muhasebesi için de elbette doğru olan budur. Ve Cenab-ı Allah'ın hesabı çok süratlidir. Bir başka nasihati, bir başka güzelliği paylaşıyoruz. Kazancınız doğru yoldan olduğu gibi harcamalarınız da doğru yolda olsun. Allah'ın size bahşettiği nimetten sizler de insanlara veriniz. İhsan sahibi ve cömert olmayı seçiniz. Gıpta edilen ve hayırla yad olunan insan olunuz. Her insan güzel duygularla ve güzel hasletlerle anılmak, dünya hayatını terk edince de aynı güzellikte, bazen daha güzel kelimelerle yad edilmek ister. Ancak birçok kardeşimizin aklına getirmediği veya üzerinde fazla düşünmediği bir hakikat vardır. Bir insanın kendisi güzel hasletlere sahip olmadan, güzellikler işlemeden, arkasından güzel hatıralar bırakarak gitmeden hayırla yad edilmez ki. Kendisi zalim, ahlaksız, bencil ve hayırsız olan bir insan güzel sıfatlar ve hasletlerle anılıyorsa, onu böyle anan ya yalan söylüyordur ya da ona yağ çekmeye çalışıyordur. Yalanının ve yağının karşılığında bedel umuyordur. Eğer bu nevi övgüler yüzünüze karşı yapılıyorsa, yapılan tam manasıyla yağcılıktır. Zalimin zulmüne destek olduğu gibi kötü hasletlere de meşruiyet kazandırma çabasıdır. Son derece çirkindir ve veballidir. Eğer yaşayan bir insanın arkasından yapılıyorsa, yine aynı şekilde sözlerim ona ulaşır ve ben bunun karşılığını görürüm manası taşıyan bir yağcılık ve menfaat düşkünlüğüdür. Ölen bir insanın arkasından söyleniyorsa, ya onun yakınlarını memnun etmeye yönelik bir davranıştır ya da ortada bir dayatma, bir tehdit vardır. Her durumda söylenen yalandır. Çünkü öyle olmayan insanı öyle göstermek kendisi yalandır. Bunların hepsi de birbirinden çirkindir. Yaygın hale gelmişse o cemiyette bozulma ve ahlaki çürüme başlamıştır. Ya da zulmün boyutları çok yüksektir. Doğru olan insanın güzel hasletlerle donanmış olması, iman nurunu güzel ahlakı ve güzel hasletleri ile dış dünyaya aksettirmesidir. Bu insana övgü caizdir. Yüzüne karşı ise yağcılık manası taşımamalı, hem onu hem de başkalarına güzel amellere ve hizmetlere teşvik etme veya yapılanları takdir edici olmalıdır. Yüzüne karşı değil de arkasından ise hem onu ve yaptıklarını takdir, hem de başkalarına teşvik, gıpta ve arkasından hayır duaya vesile olma arzusu taşımalıdır. Böyle insanlara gıpta cemiyette güzel hasletlerin yayılmasına vesiledir. Allah Resulü şöyle buyuruyor: La hasede illa fitneteyn. Raculun atahullahu malan tasallatahu ala halaketihi fil hakki. Ve raculun atahullahu hikmeten fehuve yakdi biha ve yuallimuha. İki insan gerçekten gıpta etmeye değerdir. Allah'ın kendine dünya malı nasip eyleyip bu malı hak yolda harcama dirayet ve şuuru verdiği kimse ve Allah'ın kendisine ilim ve hikmet verdiği bu ilim ve hikmetle hükmeden ve onları başkasına da öğreten kimse. Abdullah İbni Mesud'un rivayet ettiği bu hadis müttefakun aleyh bir hadistir. Bu hadisin anlattığı manayı ne olur unutmayalım. Böyle insanlara gıpta edilmeli ki cemiyet içinde sayıları artsın. Onların varlıkları ve çoklukları cemiyetlere ve milletlere değer kazandırır. Cemiyet değer kazansın, yeni filizlenen gençler bu hasretlere gıpta ederek filizlensin. Önünde örnek olan gençler yürüyecekleri hedefleri daha iyi, daha kararlı seçer, daha emin ve güvenilir adımlarla seçtikleri hedefte ilerlerler. Her alanda kıran kırana mücadelenin yaşandığı günlerdeyiz. İktisadi alanda da bütün yönleriyle bu mücadeleyi yaşıyoruz. Üstelik kirli bir çevrede temiz kalmanın, helal kazanç elde etmenin zorluğu çok açık. Ancak mücadele şartları ve imtihan ne kadar zorlu olursa sevabı, Mevla'nın rahmet ve bereketini celbedişi de o kadar çoktur. Bu imtihanı kazanmak için dış dünya ile mücadele, hak yolda harcamak için iç dünya ile yani nefisle mücadele hakikaten zordur. Başaranlar gerçek yiğitlerdir. Gönlün sevdiği, nefsin istediği bir şeyden vazgeçmek dile kolaydır. Tatbikatta zordur. Ancak örnekleri de vardır. Var olmaya devam etmesi için de niyaz ediyoruz. Sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe gerçek bir ve takvaya ulaşamazsınız ayeti nazil olunca en sevdiği bahçeyi Allah yolunda vakfeden Ebu Talha'yı unutamıyoruz. Asr-ı Saadet'te bunun daha nice güzel örneklerine de şahit oluyoruz. Ebu Talha'nınkine benzer bir başka güzelliği ve onu gerçekleştiren aziz sahabiyi yad etmenin güzel olacağı kanaatindeyim. Ayrıca zaman zaman bu aziz insanın Ebu Talha ile karıştırıldığını gördüğüm için ikisinin farklı sahabiler olduğuna dikkat çekmekte istiyorum. Kim Allah'a ödünç verir, malını Allah yolunda infak ederse Allah onun karşılığını kat kat verir. Ayrıca çok değerli mükafata nail olacaktır ayeti nazil olunca Ensar'dan Ebu Dahdah gelerek "Ya Resulallah, Allah bizden ödünç mü istiyor öyle mi?" diye sordu. Efendimiz "Evet Ebu Dahdah" buyurunca Ebu Dahdah "Ey Allah Resulü, bana elini ver" diyerek Efendimizin elini tuttu ve ekledi. "Rabbime bahçemi ödünç veriyorum." Bahçesinde 600 hurma ağacı vardı. Hanımı Ümmü Dehdah ve çocukları bahçede ağaçların altında gölgeleniyor ve oynuyorlardı. Ebu Dehdah bahçenin dışına gelerek hanımına seslendi. "Ümmü Dehdah, buyur, bahçeden çık. Ben onu Rabbime verdim" dedi. Bir başka rivayette hanımının Ebu Dehdah'a "Ey Ebu Dehdah, karlı bir alışveriş yapmışsın" dediği ve içeride bulunan eşya ile çocuklarını dışarı çıkardı. Allah Resulü'nün de "Kem min izqin radahin fil cenneti li Ebu Dahdah" "Ebu Dahdah için cennette ne büyük salkımlar var" buyurduğu nakledilir. Kurtubi Bakara suresinin 245. ayeti olan "Estaizu billah men zellezi yukridullaha qarran hasenen فَيُضَائِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Kim Allah'a ödünç verir, malını Allah yoluna infak ederse, Allah onun karşılığını kat kat verir. Dünya malını darlaştıran, genişleten, bütün imkanları veren Allah'tır. Dönüşünüz O'nadır ayetinin tefsirinde Ebu Dehdah'ın bu bağışı ile ilgili daha geniş bir rivayet nakletmektedir. Bu rivayette Ebu Dehdah'ın ayeti kerimeyi duyunca "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Rabbimiz bizden karz-ı hasen istiyor. Onun borca ihtiyacı yok ki" dediği Peygamber Efendimizin de "Evet, o böylece sizi cennete koymak istiyor" buyurduğu zikredilir. Daha sonra iki bahçesinin ikisini de vermek istediğini Peygamberimizin "Birini Allah için ver, diğerini ailen ve çocuklarının geçimi için bırak" buyurduğunu, Ebu Dehdah'ın da işlerinden en güzeli olan 600 hurmalık bahçeyi verdiğini, Efendimizin "Allah bunun karşılığını sana cennette bahşetsin" diye ona dua ettiğini anlatır. Ve Ebu Dehdah'ın bahçeye giderek aşırı altında çocuklarıyla birlikte dolaşan hanımıyla aralarında geçen güzel konuşmalarını ve karşılıklı söylenen mısralarını kaydeder. Hakkında çok az bilgi bulabildiğimiz bu aziz sahabiyi ve onun niyetine, hayrına gönülden ortak olan hanımını hayırla yad ediyoruz. Kıyamete kadar devam eden ecir niyaz ediyoruz. Rivayet farklılıklarında da yeni güzelliklere dikkat çekiş olduğu için onları da sizlerle paylaşmayı tercih ettik. Mal varlığı olan insan ister istemez dikkat çeker. Kalplere hoş olmayan haset duyguları çöreklenir. Zekat ve sadaka, haset olarak da cömertlik bu duyguları düzenler, biriken elektrik yükünü toprağa indirir, kazancı da temizler. Bu basite alınamayacak kadar önemlidir. Gerginlikler giderek nefrete, daha da ilerleyerek karşılıklı ithamlara ve çatışmalara dönüşür. İnsan kazancının ve elde ettiği imkanların huzurunu hissedemez. Geleceğine güven duyamaz. Zekat, sadaka, dostlara ve kardeşlere hediye ve ihsan aynı zamanda insanın malı üzerindeki kesin hakimiyetini gösterir. Dünyalığın peşinde sürüklenip durmadığının, onu canının istediği ve aklının ve imanın emrettiği yöne döndürme iradesine sahip olduğunun işaretidir. Aksi takdirde malı onu peşinden sürükler durur. Hikmet ehli, cimri insanın halini ipek böceğinin haline benzetir. Kendisine koza örer, örer, örer, örer. Sonra kendisi ölür, kozası ele kalır. Yani durmadan ördüğü ve biriktirdiği o saf ipek başkalarının olur. Dünyalık biriktirip hayattayken yeterince istifade etmeyen, göçüp gideceği aleme de dünyada iken göndermeyen, ahiret yurdunu dayayıp döşemeden bu dünyadan göçen insanın durumu da bunun gibi değil midir? Rabbimizin müjdesine kulak veriniz. Estaizu billah. Fe emmâ men a'ta ve attaqa ve saddaqa bil husna fe senüyessiruhu lil yusra. Kim elindeki nimetten verir, Rabbine takva içinde olursa, hakkı doğruyu en güzeli tasdik ederse, biz de ona kolaylıklar hazırlarız. Cömertlik Mevla'nın ihsanını unutmayıp, onun kullarına ihsanda bulunmak, bencillik emreden nefse karşı durmaktır. Cömertlik de dengeli olmalı, kişiyi ve ailesini muhtaç durumlara düşürecek bir tavra dönüştürülmemelidir. Onun için Allah Resulü'nü Ebu Dahdah'ı bir noktada durdurduğunu görüyoruz. Mal ihsanını güler yüz ve tatlı söz ihsanının tamamlamasının güzelliğe güzellik kattığını hatırlatıyoruz. Son olarak da şu hatırayı unutmayın istiyoruz. Cafer radıyallahu anh, hayran olunacak hasretlerle dolu yiğidimiz, şehidimizdir. Oğlu Abdullah da güzel hasretlerle donanmış, Resulullah'ın sevgisine mazhar olmuş, onunla ilgili hatıralarına paha biçilmez bir hazine gibi saklamış, korumuş, eksilmez, tükenmez bir hazine gibi dağıtmış, sonraki nesillerle paylaşmış, gönüllerde tatlı meltemlerin esmesine vesile olmuş, fazilet dolu, methedilmeye, gıpta edilmeye layık bir insandır. Şair ve edip, Şamah İbni Dırar onu methederken şöyle der: "Ey Cafer'in oğlu, sen ne güzel bir gençsin. Ne güzel bir sığınaksın kapını çalan için. Bir misafir gelmişse bulunduğun diyara, çalmışsa kapını gecenin perdelediği bir anda, hazır bulur hem azığını senin yanında, hem de konuşulur kendisiyle, gönül okşarcasına, dostça." Şairin medih için yaptığı vurgulara dikkat edilmelidir. Onların çok şey anlattığına inanıyoruz. Cafer radıyallahu anh fedakarlığı, mertliği, cömertliği ve fakirleri koruyup kollamasıyla tanınan bir insandı. Bu yüzden Ebu'l-Fukara lakabıyla anılırdı. Oğlu Abdullah da öyleydi. Abdullah sonraki tarihlerde devrin halifesi tarafından kendisine verilen oldukça yüklüce bir dünyalığı Medine halkına bütünüyle dağıtmış, en küçük bir parçasını dahi kendi evine sokmamıştır. Bu hadise üzerine kendisini metheden şair Abdullah İbni Kays da şiirinde bize çok şey anlatan şöyle bir mısraya yer verir. Baktı ki dünya malı kalıcı değil, hatırasını bıraktı tarihe. Evet, o dünya malının geçiciliğini, faniliğini biliyordu. Ancak onu kalıcı hale getirmenin, ebedi saadete vesile kılmanın yolunu da biliyordu. Bir mümin olarak, ebedi aleme inanan, Allah Resulü'nün yolunun yolcusu olarak attığı adımları biliyordu. Abdullah, tarihe bıraktığı hatıra sadece bu değildi. Onu ve hatıralarını hayırla yad ediyoruz. O ayrıca iki oğlunu, Avun ve Muhammed'i Kerbela'da şehit veren yiğitimizdir. Abdullah'ı da, güzel şehitlerimizi de, onun gibi bize örnek olan aziz sahabileri de hayırla yad ediyor. Onların arkasından onlar gibi olmanın özlemini duyduğumuzu dile getiriyor. Gönlümüzü nice güzelliklerle doldurdukları için onlara teşekkür ediyoruz. Rabbim üzerlerinden mağfiretini, rahmetini, mükafatını eksik eylemesin. Bizlere hak ve hayırlı yolda devam etme, istikrar kurma nasip eylesin. Dünyalığa kapılanlardan, selinin içerisinde boğulanlardan eylemesin. Bugünleriniz güzel, yarınlarınız daha güzel olsun. Allah'ın feyzi, bereketi ve rahmeti üzerinize olsun.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam Edebinden Demetler adlı programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.
11: Saat 22. 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Özel FM uyarıyor. Dünyada ne aldanan ne de aldatan olalım. Hele hele asla aldatanlardan olmayalım.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
6: Gülperenk Değerler Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 1808 İşte bu kadar.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
8: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
5: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
1: Reklamları dinlediniz.
0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
1: Özel FM.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
12: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Kurtubi'nin El Camiul Ahkamil Kur'an isimli tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. cilt. Tahrim suresi 2. ayet-i kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size yeminlerinizi çözme yolunu göstermiştir. Allah Mevlanızdır sizin, o en iyi bilendir, hakimdir. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı 3 başlık halinde sunacağız. 1. Haram kılmak şeklindeki yemin ve kefareti. Allah size yeminlerinizi çözme yolunu göstermiştir buyruğunda sözü geçen yeminin çözülmesi, onun için kefarette bulunmak demektir. Sizler hakkında yemin ettiğiniz şeyi tekrar mübah kılmayı arzu edecek olursanız, yemin kefaretinde bulununuz demektir. Bu da Yüce Allah'ın El-Maide suresinde yer alan, bunun kefareti 10 fakiri doyurmaktır. El-Maide 89 buyruğunda gösterilmiştir. Bundan şu sonuç ortaya çıkmaktadır. Bir kimse yiyecek ya da içecek herhangi bir şeyi haram kılacak olursa bize Maliki mezhebine göre haram olmaz. Çünkü önceden de açıkladığımız gibi kefaret yemin dolayısıyladır. Haram kılmak dolayısıyla değildir. Ebu Hanife ise bunu her hususta bir yemin olarak kabul eder ve haram kıldığı şeyde maksat olarak gözetilen faydalanma yolunu göz önünde bulundurur. Buna göre yiyecek bir şeyi haram kılarsa onu yememeyi yemin etmiş olur. Bir cariyeyi haram kılarsa onunla ilişki kurmamayı kastettiği, eşini haram kılmayı ifade ederse eğer bir niyeti yoksa ilah kabul edilir. Eğer ziharı niyet ederse zihar, talakı niyet ederse bayin bir talak olur. İki ya da üç talak niyet ederse de durum böyledir. Şayet ben yalan söylemeyi niyet ettim derse Allah ile baş başa bırakılır. Fakat mahkemede ila iptal edilmek suretiyle bu dediği kabul edilmez. Eğer helal olan her şey bana haram olsun diyecek olursa, bir niyeti de yoksa bu sadece yiyecek ve içecekler hakkında kabul edilir. Aksi takdirde niyetine göre hüküm verilir. Şafii ise böyle bir ifadenin, yani haram kılmanın yemin olmadığı fakat sadece kadınlar hakkında kefarete sebep teşkil ettiği görüşündedir. Eğer talakı niyet ederek söylerse önceden de açıklandığı gibi bu ona göre rici bir talak olur. Eğer bir şey yememek üzere yemin edecek olursa yeminini bozar ve kefarette bulunur. 2. Cariyesini veya hanımını kendisine haram kılmanın cezası. Cariyesini ya da eşini kendisine haram kılarsa bir yemin kefareti gerekir. Nitekim Müslim'in sahihinde İbn Abbas'tan şöyle dediği zikredilmektedir. Erkek hanımını kendisine haram kılacak olursa bu bir yemindir. Onun için kefarette bulunur der ve andolsun sizin için Resulullah da uyulacak güzel bir örnektir. El-Ahzab 21 diye eklemiştir. 3. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haram kılmak sebebiyle kefarette bulunmuş mudur? Denildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeminine kefarette bulunmuştur. El-Hasen'den kefarette bulunmadığını belirttiği rivayet edilmiştir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geçmiş ve gelecek bütün günahları zaten bağışlanmıştı. Bu surede sözü edilen yemin kefareti ise ümmete verilmiş bir emirden ibarettir. Ancak birinci görüş daha doğrudur ve bununla kastedilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ümmet ise bu usta ona uyar. Daha önce Zeyd bin Eslem'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir köle azat ederek kefarette bulunduğunu kaydetmiş bulunuyoruz. Mukatil'den rivayete göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mariye'yi kendisine haram kıldığı için bir köle azat etmişti. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Bir başka görüşe göre Yüce Allah sizlere cariyeleri helal kılmayı farz kılmıştır. O, peygamberi lehine Allah'ın farz kıldığı şeylerde peygambere hiçbir vebal yoktur. El-Ahzab 38 buyruğunda Allah'ın kendisine helal olan kadınlar hakkında onun için teşri buyurmuş olduğu hususlarda bir vebal olmadığını açıklamaktadır. Yani Yüce Allah size cariyelerinizi helal kılmış bulunmaktadır. O halde Allah onu sana helal kılmışken Mariye'yi kendine ne diye haram kılıyorsun? Burada sözü geçen tahilletul yemin, yani yeminin çözülmesinin istisna anlamında olduğu da söylenmiştir. Yüce Allah yeminin dışına çıkartan istisnada bulunmayı size göstermiştir demektir. Diğer taraftan bazılarına göre kişi ne zaman isterse yeminlerinde istisna yapabilir. Velev ki arada bir süre geçmiş olsun. Ancak çoğunluğa göre istisna ancak yemin ile muttasıl olarak caizdir. Buna göre şöyle buyurmuş gibidir. Artık bundan sonra hakkında yemin ettiğin hususlarda istisna yap. Yeminin çözülmesi kefaret ile helal kılınması demektir. Tehille yani çözme lafzının aslı tehlele şeklinde olup lam harfleri idgam edilmiştir. Tef'ale kipi de fe'ale kipinin mastar şekillerindendir. Tesmiye ve tavsiye gibi. O halde ettehille yani yeminin çözülmesi helal kılınması demektir. Sanki yemin etmek bir düğüm atmak kefarette onu çözmek gibidir. Çözmenin kefaretin kendisi olduğu da söylenmiştir. Yani kefaret yemin eden kimsenin kendisine haram kıldığı şeyi çözer. Bu da şu demektir. Kişi kefarette bulundu mu hiç yemin etmemiş kimse gibi olur. Allah Mevlanızdır sizin. Kendinize haram kılmış olduğunuz hususlardaki yasağı ortadan kaldırmak ve yaptığınız yeminleri kefaret ile çözmeye ruhsat vermek, kefaret olmak üzere yaptıklarınıza karşılık sevap vermek suretiyle sizin dostunuz ve yardımcınızdır. Tahrim Suresi 3. Ayet-i Kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti de o eşi bunu haber verip Allah da ona bunu açıklayınca o da o sözün bir kısmını bildirmiş, bir kısmından vazgeçmişti. O bunu eşine haber verince bunu sana kim haber verdi dedi. O her şeyi en iyi bilen, her şeyden haberdar olan bana haber verdi dedi. Hani peygamber eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hafsa'ya gizlice bir söz söylemiş olduğunu hatırla. Bu sözden kasıt Mariye'yi kendisine haram kılması ve bunu ondan saklamasını istemesiydi. El-Kelbi dedi ki ona gizlice söylediği söz şudur. Senin baban ile Ayşe'nin babası benden sonra ümmetimin üzerinde benim halifelerim olacaktır. İbn Abbas da böyle demiştir. Kendisinden sonra halifelik işini Hafsa'ya gizlice söylemiş ancak Hafsa bunu açıklamıştı demiştir. Darekutni Sünen'inde El-Kelbi'den, o Ebu Salih'ten, o da İbn Abbas'tan Yüce Allah'ın hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti buyruğu hakkında şöyle dediğini rivayet etmektedir. Hafsa peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi İbrahim'in annesiyle birlikte görünce ona Ayşe'ye haber verme dedi. Ayrıca ona şunları söyledi. Senin baban ile onun babası benden sonra hükümdar olacaklar ya da onlar yönetimin başına geçecekler. Fakat Ayşe'ye haber verme. İbn Abbas dedi ki ancak Hafsa gitti ve Ayşe'ye haber verdi. Allah da bu durumu ona açıkladı. Peygamber bunun bir bölümünü söyledi, bir bölümünü de sakladı. İbn Abbas dedi ki daha sonra senin baban ile onun babası benden sonra işin başına geçecekler sözünü açıklamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususun insanlar arasında yayılmasından hoşlanmadı. Darekutni 4. cilt 153. O eşi bunu haber verip yani aralarındaki ilişkilerin iyi olması dolayısıyla ki zaten peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hanımlarına karşı birbirlerine destek oluyorlardı. Bunu Ayşe'ye haber verip Allah da ona bunu açıklayınca yani Allah Hafsa'nın bu sırrını açıkladığını ona haber verince Talha bin Musarrif Nebbe'et yani haber verip anlamındaki buyruğu Enbe'et diye okumuştur. Enbe'e ile Nebbe'e iki ayrı söyleyiştir. İkisi de haber verdi anlamındadır. O da sözün bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Buyruğunun anlamı da şudur. Yüce Allah'ın kendisine vahiy gönderip Hafsa'ya haber vermesini yasakladığı hususu Ayşe'ye haber verdiğini bildirince o bu vahyin bir bölümünü Hafsa'ya bildirmiş, diğer bir bölümünü de lütuf ve ikram ile bildirmemişti. El-Hasan dedi ki Kerim hiçbir kimse işi asla sonuna kadar götürmez. Yüce Allah o da o sözün bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti diye buyurmaktadır. Mukatil dedi ki yani ona Ayşe'ye söylediğinin bir bölümünü haber verdi. Bu da Ummu Veledi yani İbrahim'in annesi Mariye ile ilgili olandı. Bir bölümün ise haber vermemişti. Bu is Hafsa'nın Ayşe'ye Ebu Bekir ve Ömer ondan sonra yönetimin başına geleceklerdir şeklindeki sözleridir. Bildirmiş anlamındaki lafız genel olarak Arrafe diye şeddeli okunmuştur. Anlamı açıkladığımız gibidir. Ebu Ubeyd ve Ebu Hatim bu okuşu tercih etmişlerdir. Buna Yüce Allah'ın bir kısmından da vazgeçmişti buyruğu delil teşkil etmektedir. Yani ona o sözün bir kısmını da söylememişti. Şayet şeddesiz olsaydı bunun zıddını anlatmak için ve enkara ba'den yani bir kısmını ise bilmemişti demesi gerekirdi. Ali Talha bin Musarrif, Ebu Abdurrahman Es-Sülemi, El-Hasen, Katade, El-Kelbi, El-Kisai ve Ebu Bekir'den El-Ameş ise şeddesiz olarak Arafe diye okumuşlardır. Ata dedi ki Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'ye bir kimse Arafe lafzını şeddeli olarak okudu mu ona taş atardı. El-Ferra dedi ki Yüce Allah'ın buyruğunun bu lafzının şeddesiz olarak okunmasının teviline gelince buna kızdı ve bunun için cezalandırdı demektir. Bu da sana kötülük yapan bir kimseye لَاَعْرَفَنَّ لَكَ مَا فَعَلْتْ yani senin bu yaptığının karşılığını bileceğim. Yani bundan dolayı mutlaka seni cezalandıracağım demeye benzer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu yani Hafsa'yı bir defa boşamakla onu cezalandırmıştı. Ömer radıyallahu anh da şöyle demişti. Eğer Hattab oğulları ailesinde bir hayır bulunsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni boşamazdı. Bunun üzerine Cebrail Hazreti Peygamber'e ona ricat yapmasını emretti ve Hafsa hakkında ona şefaatçi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir ay süreyle hanımlarından uzak durdu ve önceden de geçtiği üzere tahrim ayeti nazil oluncaya kadar İbrahim'in annesi Mariye'nin odasında oturdu. Bir görüşe göre peygamber onu boşamak istedi. Nihayet Cebrail ona onu boşama çünkü o çokça oruç tutan ve çokça namaz kılan bir kadındır. Ayrıca o senin cennetteki hanımlarındandır dedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onu boşamadı. O bunu eşine haber verince yani Allah'ın kendisine bildirdiği şeyi Hafsa'ya bildirince bunu sana benim hakkımda kim haber verdi ey Allah'ın Resulü dedi. Ve durumu ona Ayşe'nin haber verdiğini zannetti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her şeyi en iyi bilen, her şeyden haberdar olan, yani kendisine hiçbir şey gizli olmayan bana haber verdi dedi. Hâzâ yani bunu lafzı enbe'e yani haber verdi fiilinin alması gereken iki mef'ulün yerini tutmaktadır. O bunu eşine haber verince buyruğunda geçen birinci nebbe'e yani haber verdi fiili bir mef'ule geçiş yapmıştır. Bana haber verdi buyruğundaki ikinci nebbe'e yani haber verdi fiili de bir tek mef'ule geçiş yapmıştır. Çünkü nebbe'e ile enbe'e her iki şekilde haber verdi anlamında eğer müpteda ile haberin başına gelmeyecek olurlarsa her ikisinde de bir ya da iki mef'ul ile yetinmek mümkün olur. Fakat müpteda ile haberin başına geldikleri takdirde her birisi üç mef'ul alır. Üçüncüsü gelmeksizin yalnızca iki mef'ule yetinmek caiz olmaz. Çünkü üçüncüsü asıl itibariyle müptedanın haberidir. O olmadan öbürleriyle yetinilmez. Tıpkı haber olmadan müpteda ile yetinilmediği gibi. Dipnot, son olarak fiillerin geçişi ile ilgili olarak verilen bu bilgiler ile Hüseyin el-Hemedani el-Ferid fi İrabil Kur'anil Mecid 4. cilt 488'de aynı hususa dair açıklamalar karşılaştırılabilir. Tahrim suresi 4. ayeti kerime Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne âlâ. Çünkü kalpleriniz meyletmiş bulunuyor. Şayet onun aleyhine birbirinize yardım ederseniz muhakkak ki Allah onun velisidir. Cebrail de müminlerin salih olanları da. Bundan sonra melekler de ona yardımcıdır. Eğer ikiniz de yani Hafsa ve Ayşe Allah'a tevbe ederseniz buyrukları ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiğine aykırı bir hususa meylettikleri için onları tevbe etmeye teşvik etmektedir. Çünkü kalpleriniz meyletmiş bulunuyor, haktan sapmış bulunuyor. Çünkü her ikisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitmeyen cariyesinden ve baldan uzak kalmasını hoş görmüşlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem balı ve kadınları severdi. İbn Zeyd dedi ki her ikisi de Ummu Veledi olan Mariye'den uzak kalmasından ötürü sevmek suretiyle kalpleri meyletmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitmeyen onları sevindirmişti. Artık kalpleriniz tevbeye meyletmiştir diye de açıklanmıştır. Yüce Allah'ın fakat zagat kulubukuma, çünkü kalpleriniz meyletmiş bulunuyor diye buyurup fakat zaga kalbekuma diye buyurmamıştır. Çünkü Araplar iki kişiden meydana gelmiş iki hususu söz konusu ettikleri vakit bunları çoğul olarak kullanabilirler. Zira bunda anlaşılmayacak bir taraf bulunmamaktadır. Bu anlamdaki açıklamalar daha önce El-Maide suresinde Yüce Allah'ın ellerini kesin, El-Maide 38. ayet 24. başlıkta buyruğunu açıklarken geçmiş bulunmaktadır. Dipnot: fail yani öznenin tesniye yani ikil olması dolayısıyla fiilin cami yani çoğul olarak gelmesi gerektiğine işaret etmekte ve çoğul gelişinin neden uygun olduğunu açıklamaktadır. Bakınız El-Hemedani, El-Ferid fi İrabil Kur'anil Mecid 4. cilt 488. Yine denildiğine göre tesniye ile birlikte izafet lafzı sabit olduğu takdirde ona dair çoğul lafzı kullanmak daha uygundur. Çünkü böylesi daha sağlam bir anlam ifade eder ve daha hafiftir. Yüce Allah'ın "Çünkü kalpleriniz meyletmiş bulunuyor" buyruğu şartın cevabı değildir. Çünkü bu meylediş daha önceden olmuştu. Şartın cevabı ne olduğu bilindiğinden ötürü hasfedilmiştir. Yani eğer siz tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Çünkü kalpleriniz meyletmiş bulunuyor demektir. Şayet onun aleyhine birbirinize yardım ederseniz, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine masiyet ve eziyet vermek suretiyle yardımlaşacak olursanız, Müslim'in sahihinde İbn Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilmektedir: Ömer bin el-Hattab'a bir ayete dair soru sormak isteği ile bir sene bekleyip durdum. Ondan çekindiğim için ona soramadım. Nihayet hacca gitmek üzere yola çıkınca ben de onunla birlikte yola çıktım. Geri döndüğünde yolun bir bölümünde bir ihtiyacını görmek üzere Erat ağaçlarına doğru yolunu çevirdi. İşini bitirinceye kadar ben de durdum. Sonra onunla birlikte yürüdüm ve "Ey müminlerin emiri" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları arasında ona karşı birbirine yardım eden iki hanım kimdir? O, "Bunlar Hafsa ve Ayşe'dir" dedi. Ona, "Allah'a yemin ederim bunu sana bir seneden beri sormak istediğim halde senden çekindiğim için soramadım" dedim. Bana, "Hayır öyle yapma" dedi. "Benim bildiğimi zannettiğin bir husus oldu mu ona dair bana sor. Eğer biliyorsam sana söylerim" deyip hadisin geri kalan bölümünü zikretti. Muhakkak ki Allah onun velisidir, dostu ve yardımcısıdır. Onların birbirleriyle yardımlaşmalarının ona bir zararı olmaz. Cebrail de "Müminlerin salih olanları da" buyruğu hakkında İkrime ve Said bin Cübeyr dedi ki, "Müminlerin salih olanları Ebu Bekir ve Ömer'dir. Çünkü bunlar Ayşe ve Hafsa'nın babalarıydı. Kızlarına karşı onun yardımcısıydılar. Müminlerin salih olanlarının Ali radıyallahu anh olduğu da söylenmiştir. Bir diğer görüşe göre müminlerin hayırlıları demektir. Salih bir cins isimdir. Yüce Allah'ın "Asrı andolsun ki gerçekten insan ziyandadır. El-Asr 1-2 buyruğunda ki insan lafzında olduğu gibi. Bu açıklamayı Taberi yapmıştır. Müminlerin salih olanlarının peygamberler olduğu da söylenmiştir. Bu açıklamayı El-Ala bin Ziyade, Katade ve Süfyan yapmıştır. İbn-i Zeyd "onlar meleklerdir" demiştir. Es-Süddi "onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır" demiştir. Salihul müminin yani müminlerin salih olanları lafzının tekil olmadığı, bunun salihul müminin yani müminlerin salih olanları şeklinde olduğu ve es-salihin yani salihler lafzının el-müminin yani müminler lafzına izafe edildiği de söylenmiş ve lafza uygun olarak vavsuz yazılmıştır. Çünkü burada tekilin de çoğulunda telaffuzu arasında bir fark yoktur. Nitekim Musaf'ta lafzın hükmü çeşitli olmakla birlikte hatta aynı şekilde gelmiş çeşitli lafızlar bulunmaktadır. Müslim'in sahihinde İbn Abbas'tan şöyle dediği rivayet edilmektedir: "Bana Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh anlattı. Dedi ki, Allah'ın peygamberi hanımlarından uzaklaşınca ben mescide girdim. İnsanların çakıl taşlarını yere vurup durduklarını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını boşadı dediklerini gördüm. Bu ise onlara hicab, yani onlardan bir şey istendiğinde perde arkasından istenmesi emri verilmeden önceydi. Ömer dedi ki, andolsun bu işi mutlaka bugün öğreneceğim dedi. Ayşe'nin yanına girdim ve ey Ebu Bekir'in kızı dedim. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet edecek kadar işi ileriye götürdün mü? Ayşe, sana ne benden ey Attab'ın oğlu, sen kendi kızına baksana dedi. Ömer dedi ki, Ömer'in kızı Hafsa'nın yanına girdim. Ona ey Hafsa dedim, işi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eziyet edecek kadar ileriye mi götürdün? Allah'a yemin ederim ki sen de biliyorsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni sevmiyor. Ben olmasaydım elbette ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni boşayacaktı. Oldukça ağladı. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nerede diye sordum. Bana o saklandığı yerde odadadır dedi. Yanına girdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kölesi Rebah'ın odanın eşiğinde oturduğunu ve ayaklarını ağaçtan oyulmuş bir tahta parçası üzerine sarkıtmış olduğunu gördüm. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine çıktığı, yani basamak olarak kullanıp yana döndüğü bir ağaç kütüğü idi. Ben ey Rebah diye seslendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmek üzere bana izin iste. Rebah odaya baktı, sonra bana baktı ve hiçbir şey demedi. Tekrar ey Rebah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmek üzere benim için izin iste. Yine Rebah odaya baktı, sonra bana baktı ve bir şey demedi. Arkasından sesimi yükselterek ey Rebah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmek üzere benim için izin iste. Ben öyle zannediyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa için geldiğimi sanmaktadır. Allah'a yemin ederim ki eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun boynunu vurmamı emredecek olursa gider onun boynunu vururum deyip sesimi yükselttim. O da bana yukarı çık diye işaret etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdim. Bir hasır üzerine yatmıştı. Oturdum. Üzerine elbisesini çekti. Ondan başka da üzerinde bir şey yoktu. Bir de ne göreyim, hasır onun böğründe iz bırakmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kaldığı yere bir göz attım. Odanın bir tarafında bir sağ kadar bir avuç arpa ile onun kadar selam ağacı yaprağı gördüm. Duvara asılı bir tulum vardı. Gözyaşlarımı tutamadım. Peygamber ne diye ağlıyorsun ey Hattab'ın oğlu dedi. Ben ey Allah'ın peygamberi dedim. Nasıl ağlamayayım? İşte bu hasır böğründe iz bırakmış bulunuyor. Ve işte senin bulunduğun oda. Şu önemsiz şeylerden başka bir şey görmüyorum. Diğer taraftan Kayser ve Kisra, meyveler, ırmaklar arasında. Sen ise Allah'ın Resulü ve seçkin kulu olduğun halde böyle bir odada yaşıyorsun. Şöyle buyurdu. Ey Hattab'ın oğlu, ahiretin bizim, dünyanın da onların olması sana yetmez mi? Yeter dedim. Ömer devamla dedi ki, yanına ilk girdiğimde yüzünde kızgınlık işaretleri vardı. Ey Allah'ın Resulü dedim. Kadınların hallerinden sana ağır gelen nedir? Eğer onları boşadıysan şüphesiz Allah, onun melekleri Cebrail, Mikail, ben, Ebu Bekir ve müminler seninle birlikteyiz. Allah'a hamdolsun ki bu türden ne kadar konuştumsa Yüce Allah'ın söylediğim o sözleri tasdik edeceğini ummadığım çok nadirdir. İşte bu ayet-i kerime, yani onu muhayyer bırakan ayet-i kerime indi. Eğer o sizi boşarsa Rabbinin ona yerinize sizden daha hayırlı eşler vermesi umulur. Et-Tahrim 5 ayeti ile şayet onun aleyhine birbirinize yardım ederseniz muhakkak ki Allah onun velisidir. Cebrail de, müminlerin salih olanları da, bundan sonra melekler de yardımcıdır ayeti nazil oldu. Ebu Bekir'in kızı Ayşe ile Hafsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hanımlarına karşı birbirleriyle yardımlaşıyorlardı. Ben ey Allah'ın Resulü, onları, yani hanımlarını boşadın mı diye sordum. O hayır dedi. Ey Allah'ın Resulü dedim. Ben mescide girdiğimde Müslümanlar çakıl taşlarını yere atıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını boşadı diyorlardı. Şimdi inip senin hanımlarını boşamadığını onlara haber vereyim mi? İstersen verebilirsin dedi. Onunla konuşmayı sürdürdüm. Nihayet öfke izleri yüzünden çekilmeye başladı. Hatta dişlerini gösterecek kadar gülümser oldu. İnsanlar arasında ağzı en güzellerden idi. Daha sonra Allah'ın peygamberi de indi. Ben de indim. Oradan inip ağaç kütüğüne tutundum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de eliyle ona dokunmadan yer üzerinde yürüyormuş gibi indi. Ey Allah'ın Resulü dedim. Sen bu odada 29 gün kaldın dedim. O ay 29 günde çeker dedi. Mescidin kapısına dikildim ve sesim çıktığı kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını boşamadı diye bağırdım ve kendilerine güven veya korkuya dair bir haber geldiğinde onu hemen yayıverirler. Halbuki bunu Resulüne veya içlerinden emir sahiplerine döndürmüş olsalardı, içlerinden işin iç yüzünü araştırıp çıkaranlar onun ne olduğunu elbette bilirlerdi. En-Nisa 82 ayeti nazil oldu. İşte ben de o işin iç yüzünü araştırıp çıkaranlardan oldum. Allah ayrıca onu muhayyer kıldığını bildiren ayet-i kerimeyi de indirdi. Cebrail ismi değişik şekillerde söylenir. Bunlar daha önce El-Bakara suresinde 98. ayetin tefsirinde zikredilmiş bulunmaktadır. Bunun daha önce geçen onun velisidir buyruğuna atfedilmiş olması da mümkündür. Anlam da şöyle olur. Allah da onun velisidir, Cebrail de onun velisidir. Bu durumda Mevlahu yani onun velisidir buyruğu üzerinde vakıf yapılmaz. Cibrilu yani Cebrail buyruğu üzerinde vakıf yapılır. Müminlerin salih olanları anlamındaki lafız mübteda, melekler de buyruğu da ona atfedilmiş olur. Yardımcıdır anlamındaki lafız da haber olur. Bu da çoğul anlamındadır. Dipnot: yardımcıdır anlamındaki zahir kelimesi tekildir. Melekler çoğuldur. Mübteda ile haber arasında çoğul tekil ilişkisi açısından uyum arandığından bu lafzın melekler lafzına uygun olarak çoğul anlamını taşıdığını belirtmektedir. Melekler yardımcıdırlar demek olur. Müminlerin salih olanları Ebu Bekir'dir. El-Müseyyeb bin Şerik şöyle demiştir. Said bin Cübeyr de şöyle demiştir. O Ömer'dir. İkrime Ebu Bekir ve Ömer'dir demiştir. Şakik'in Abdullah'tan onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğine göre Yüce Allah'ın muhakkak ki Allah onun velisidir, Cebrail de müminlerin salih olanları da buyruğu hakkında dedi ki müminlerin salih olanları Ebu Bekir ve Ömer'dir. Müminlerin salihlerinin Ali olduğu da söylenmiştir. Umeys kızı Esma'dan dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Müminlerin salih olanları Ali bin Ebi Talip'tir. Dipnot: İbni Kesir tefsir 4. cilt 390 Mücahid'in sözü olarak Resulullah'ın hadisi olarak tespit edemedik. Daha önce geçtiği üzere başka görüşlerde ileri sürülmüştür. Cebrail lafzının mübteda, ondan sonraki lafızların da ona atfedilmiş olması da mümkündür. Haber ise yardımcıdırlar anlamındaki buyruk olur. Bu da cem anlamındadır. Buna göre Mevlahu yani onun velisidir lafzı üzerinde vakıf yapılır. Dipnot: muhakkak Allah onun velisidir demek olur. Cibrilu ve salihul müminin, Cebrail ve müminlerin salih olanları buyruğunun onun velisidir buyruğuna atfedilmesi de mümkündür. Bu durumda müminler lafzı üzerinde vakıf yapılır. Dipnot: anlam mealdeki gibi olur. Buna karşılık bundan sonra melekler de yardımcıdır anlamındaki buyrukta mübteda ve haber olur. Buna göre anlam şöyle olur. Cebrail ve müminlerin salih olanları da onun Mevlasıdır. Bundan sonra melekler de ona yardımcıdırlar. Zahir yardımcılar demektir. Bu çoğul olarak zuhara anlamındadır. Yüce Allah'ın ve hasune ulaike rafika, onlar neyi arkadaştırlar? En-Nisa 69 buyruğu gibi. Dipnot: buradaki tekil olan refik yani arkadaş kelimesinin çoğul olarak arkadaşlar anlamında olması gibi. Ebu Ali dedi ki Arapçada fail, zahir yardımcılar ile refik arkadaşlar kelimelerinde olduğu gibi çoğul içinde kullanılmıştır. Yüce Allah'ın وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا يُبَسَّرُونَهُمْ ve gerçek hiçbir dost dostunu sormayacak, onlar birbirlerine gösterilirler. El-Me'aric 10-11 buyruğunda tekil olan hamim yani dost lafzının çoğul anlamında kullanıldığı gibi. Denildiğine göre Ayşe ile Hafsa radıyallahu anhumanın birbirleriyle yardımlaşmaları, nafaka hususunda Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir çeşit baskı uygulamak suretindeydi. Bundan dolayı Peygamber bir ay süreyle onlara ila yaptı, yani onlara yaklaşmamaya yemin etti ve onlardan uzak kaldı. Müslim'in sahihinde Cabir bin Abdullah'tan şöyle dediği zikredilmektedir. Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girmek üzere izin istedi. İnsanların kapısında oturmakta olduklarını ve kimseye içeri girmek için izin verilmediğini gördü. Cabir dedi ki, Ebu Bekir'e izin verildi, o da içeri girdi. Sonra Ömer geldi, o da izin istedi, ona da izin verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzüntülü, suskun ve etrafında hanımları olduğu halde oturmuş olduğunu gördü. Cabir dedi ki, Ömer dedi ki, andolsun öyle bir şey söyleyeceğim ki bununla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi güldüreceğim. Ey Allah'ın Resulü dedi, bir görsen Hatice'nin kızı benden harcamak için bir şeyler istedi, ben de yerimden kalktım, boynuna bir darbe indirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve şöyle dedi, İşte bu kadınlar da gördüğün gibi benim etrafımda bulunuyorlar. Bunlar da benden nafaka, yani harcayacak masraf istiyorlar. Ebu Bekir Ayşe'ye kalktı, onun boynuna vurdu. Ömer de Hafsa'ya kalktı, onun boynuna vurdu. Her ikisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yanında olmayan şeyleri mi istiyorsunuz? Hepsi de Allah'a yemin ederiz, asla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yanında olmadık şeyi istemeyeceğiz. Sonra bir ay yahut 29 gün onlardan uzaklaştı. Sonra ona şu, ey peygamber, zevcelerine de ki, muhakkak Allah içinizden güzel davrananlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. El-Ahzab 28-29 ayetlerini indirdi. Müslim 2. cilt 1104. Biz bunu daha önce El-Ahzab suresinde 28-29. ayetler 1. başlıkta zikretmiş bulunuyoruz. Tahrim suresi 5. ayeti kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer o sizi boşarsa, Rabbinin ona yerinize Allah'a teslim olan, iman eden, itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dullar ve bakireler olmak üzere sizden daha hayırlı eşler vermesi umulur. Eğer o sizi boşarsa Rabbinin umulur buyruğu önceden de geçtiği üzere Sahih Müslim'de bu ayeti kerime Ömer radıyallahu anh'ın kullandığı ifadelere uygun olarak inmiştir. Müslim 2. cilt 1105. Denildiğine göre Kur'an-ı Kerim'in her yerinde geçen ise yani umulur tahakkuku vacip yani muhakkak demektir. Tek istisna buradakidir. Bir diğer görüşe göre buradaki de vücub ifade eder. Ancak Yüce Allah bunu bir şarta bağlı olarak zikretmiştir. O şart da hanımlarını boşamasıdır fakat boşamamıştır. Ona yerinize sizden daha hayırlı eşler. Çünkü sizler diğerlerinden hayırlı olsaydınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizi boşamazdı. Bu anlamdaki açıklamayı Es-Süddi yapmıştır. Bir diğer görüşe göre bu buyruk Yüce Allah tarafından Resulüne bir vaadidir. Eğer dünyada onları boşayacak olsaydı yine dünyada ona onlardan daha hayırlı eşler verirdi. En yubdilehu yani ona yerinize vermesi buyruğu hem şeddeli hem de şeddesiz olarak okunmuştur. Esasen şeddeli ve şeddesiz okuyuşların mastarları olan et-tebdil ile el-ibdal aynı anlamdadır. Tenzil ile inzalin indirmek anlamında olduğu gibi. Yüce Allah onları boşamayacağını biliyordu. Fakat eğer onları boşayacak olursa onları korkutmak üzere kendilerinin yerine onlardan daha hayırlılarını vermeye kadir olduğunu haber vermektedir. Bu yönüyle Yüce Allah'ın şayet yüz çevirirseniz yerinize sizden daha başka bir kavmi getirir. Muhammed 38 buyruğunu andırmaktadır. Bu Yüce Allah'ın kudretini haber vermekte ve onları böylece korkutmaktadır. Yoksa varlık aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından daha hayırlılarının bulunduğu anlamında değildir. Allah'a teslim olan Said bin Cübeyr'in açıklamasına göre ihlaslı olan, Yüce Allah'ın ve Resulünün emrine teslim olan anlamında olduğu da söylenmiştir. İman eden, emrolundukları şeyleri ve kendilerine yasak kılınan hususları tasdik eden, doğrulayan. İtaat eden anlamındaki kanitat, ibadetin mastarı olan kunut, itaat etmek demektir. Daha önceden El-Bakara 116. ayet 5. başlık ile 238. ayet 5. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. Tevbe eden, günahlarından dolayı tevbe eden, bu açıklamayı Es-Süddi yapmıştır. Nefislerinin sevdiklerini terk ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine dönenler diye de açıklanmıştır. İbadet eden, Yüce Allah'a çokça ibadet eden, İbn Abbas dedi ki, Kur'an-ı Kerim'de geçen her türlü ibadet, tevhid anlamındadır. Oruç tutan, İbn Abbas, El-Hasen ve İbni Cübeyr lafız olarak seyahat edenler anlamındaki bu kelimeyi oruç tutanlar diye açıklamışlardır. Zeyd bin Eslem, oğlu Abdurrahman ve Yeman ise hicret edenler diye açıklamışlardır. Zeyd dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinde dini bir emir olarak hicretin dışında bir seyahat yoktur. Seyahat, yeryüzünde dolaşmak demektir. El-Ferra, El-Kutebi ve başkaları da şöyle demişlerdir. Oruç tutana seyahat eden denilmesinin sebebi, seyahat edenin beraberinde azık bulunmayışı, aksine yiyecek bulduğu yerde yemek yemesinden dolayıdır. Bir başka açıklamaya göre bu lafız, suyun yerde akıp gitmesini anlatmak üzere kullanılan sehalme'den gelen anlamı ile Yüce Allah'ın itaati uğrunda yol alıp gidenler demektir. Bu açıklamalar daha önceden Et-Tevbe suresinde 112. ayet 1. başlıkta geçmiş bulunmaktadır. Allah'a hamdolsun. Dullar ve bakireler, yani bu eşlerden kimisi dul olacaktır, kimisi de bakire. Denildiğine göre dula Seyyib adının verilmesi, kocası onunla birlikte kalacak olursa kocasına, ondan ayrılacak olursa başkasına dönecek olmasından dolayıdır. Bir diğer açıklamaya göre ise onun anne babasının evine döneceğinden dolayı bu isim verilmiştir. Bu açıklama daha doğrudur. Çünkü her dul kadın bir başka kocaya döner diye bir şey yoktur. Bakire ise ilk olarak yaratıldığı hal üzere kalışından dolayı bu ismi almıştır. El-Kelbi dedi ki, dul ile Firavun'un karısı Asiye gibilerini, bakire ile de İmran'ın kızı Meryem gibilerini kastetmiştir. Derim ki, bu açıklama buradaki değiştirme Yüce Allah'ın peygamberine hanımlarını dünyada boşaması halinde, ahirette onlara onlardan daha hayırlarını eş olarak vermesi anlamındadır diyenlerin görüşlerine uygun bir açıklamadır. Tahrim Suresi 6. Ayet-i Kerime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Tutuşturucusu insanlarla taşlar olan o ateşten nefislerinizi ve ailelerinizi koruyunuz. Onun üzerinde görevli iri yarı sert tabiatlı melekler vardır. Bunlar kendilerine verdiği emirlerde Allah'a asla isyan etmezler. Ne emir olunurlarsa onu yaparlar. Bu buyruğa dair açıklamalarımızı bir başlık halinde sunacağız. İnsanın kendisini ve aile halkını ateşten koruması. Bu buyrukla insanın kendisini ve aile halkını ateşten koruması emrolunmaktadır. Eddahak dedi ki, buyruğun anlamı şudur. Kendinizi de ateşten koruyunuz, aile halkınız da kendilerini ateşten korusunlar. Ali bin Ebi Talha İbn Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Siz kendinizi koruyunuz, aile halkınıza da zikir ve dua etmelerini emrediniz. Ta ki Allah sizin vasıtanızla onları da korusun. Ali radıyallahu anh, Katade ve Mücahit şöyle demişlerdir. Yaptığınız işlerle kendinizi koruyunuz, onlara yapacağınız tavsiyelerle de aile halkınızı koruyunuz. İbn Arabi dedi ki, doğru olan da budur. Kendisine atfedilen ile atfolunanın ortak bir noktada birleşmelerini gerektiren atfın verdiği ince anlam ise, fiilin ihtiva ettiği manadadır. Şairin, Alef duha tibnen ve ma'en bârida, ben ona yem olarak saman ve soğuk su verdim. Sözüyle bir diğer şairin sözünde olduğu gibidir. Ve ra'aytu zevceki fil ve'a mutakalliden seyfen ve rumha. Savaşta gördüm ben kocanı, kuşanmıştı kılıcını ve mızrağını. O halde kişinin kendisini itaat ile ıslah etmesi, aile halkını da tıpkı çobanın sürüsünü ıslah etmesi gibi ıslah etmesi de gerekir. Sahih hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu belirtilmektedir. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden sorumludur. İnsanların başındaki imam, yani İslam devletinin yöneticisi bir çobandır ve o onlardan sorumludur. Adam aile halkı üzerinde bir çobandır ve onlardan sorumludur. El-Hasen bu ayet-i kerime hakkında onlara emreder ve onlara yasaklar koyar sözleriyle bu buyruğun anlamını ifade etmektedir. Kimi ilim adamı şöyle demiştir: Yüce Allah'ın nefislerinizi koruyunuz buyruğunun kapsamına çocuklar da girmektedir. Çünkü çocuk insanın bir parçasıdır. Tıpkı Yüce Allah'ın kendi evlerinizden yemek yemenizde size de bir sakınca yoktur. En-Nur 61 buyruğunda olduğu gibi diğer akrabaların bağımsız olarak anıldığı gibi ayrıca bağımsız olarak anılmamışlardır. Kişi çocuğuna helali ve haramı öğretir. Masiyet ve günah olan işlerden uzak kalmasını sağlar ve buna benzer diğer hükümleri yerine getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Çocuğun baba üzerindeki hakkı ona güzel bir isim vermesi, yazı yazmayı öğretmesi ve ergenlik yaşına geldiği vakit onu evlendirmesidir. Dipnot: Deylemi Firdevs 2. cilt 131. Benzer hadisler ve sıhhat durumlar için bakınız Beyhaki Şuabül İman 6. cilt 400, 401, 403. Es-Sünenül Kubra 10. cilt 15. Heysemi Mecma 8. cilt 47. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Hiçbir baba oğluna güzel bir terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmamıştır. Amr bin Şuayb babasından, onun dedesinden rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Çocuklarınıza 7 yaşında namaz kılmalarını emrediniz. Kılmazlarsa 10 yaşında onları dövünüz ve yataklarını birbirinden ayırınız. Bu hadisi hadis alimlerinden bir topluluk rivayet etmiş olup bu Ebu Davud'un lafzıdır. Yine Semura bin Cudub'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, küçük çocuk 7 yaşına ulaştı mı ona namaz kılmasını emrediniz. 10 yaşına ulaştı mı kılmaması halinde onu dövünüz. Dipnot: Ebu Davud 1. cilt 133, Beyhaki Es-Sünenül Kubra 2. cilt 14. Aynı şekilde kişi aile halkına namaz vaktinin ve hilalin görülmesine dayanarak oruca başlamanın farziyetini ve orucu bitirmenin gereğini de haber verir. Müslim'in rivayet ettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını kıldıktan sonra "Kalk ey Ayşe, sen de vitrini kıl" dermiş. Yine rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Geceleyin kalkıp namaz kılan, sonra hanımını uyandıran, eğer kalkamazsa yüzüne su serpen kişiye Allah'ın rahmeti olsun. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve kocasını uyandıran, uyanmayacak olursa yüzüne su serpen kadına Allah'ın rahmeti olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin odalarında uyuyan hücre sahibelerini de uyandırın buyruğu da bu kabildendir. İşte bütün bunlar Yüce Allah'ın iyilik ve takva üzere birbirinizle yardımlaşın El-Maide 2 buyruğunun genel çerçevesi içerisine girmektedir. El-Kuşeyri'nin zikrettiğine göre bu ayet-i kerime nazil olunca Ömer radıyallahu anh şöyle demiş: Ey Allah'ın Resulü, haydi kendimizi koruduk diyelim. Peki aile halkımıza ne yapabiliriz? Peygamber şöyle buyurdu: Allah'ın size yasakladığı şeylerden onları alıkoyarsınız. Allah'ın emrettiklerini onlara da emredersiniz. Mukatil dedi ki: İşte bu çocukları, hanımı, köleleri ve cariyeleri hakkında kişinin üzerindeki hakkıdır. El-Kiya dedi ki: Çocuklarımıza, eşlerimize dini ve hayırlı şeyler

0: buyurulmaktadır. Tutuşturucusu insanlarla taşlar olan buyruğuna dair açıklamalar daha önceden El-Bakara suresinde 24. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır. Onun üzerinde iri yarı sert tabiatlı melekler vardır buyruğu ile katı kalpli, kendilerinden merhamet dilendiğinde merhamet etmeyen, gazap ve öfkeden yaratılmış bulunan ve Adem oğullarına yemek ve içmek sevdirildiği gibi kendilerine de yaratılmışlara azap etmek sevdirilmiş bulunan zebani melekleri kastetmektedir. Sert tabiatlı, yani bedenleri güçlü, kuvvetli demektir. Sözleri sert, fiilleri kaba diye açıklandığı gibi cehennem ehlini yakalayışları güçlü, onlara karşı sert tabiatlı diye de açıklanmıştır. Filan kişi filan kişiye karşı sert, yani şedittir denilir. Bu, ona karşı güçlü olup çeşitli şekillerde ona azap eder anlamındadır. Bir diğer açıklamaya göre iri yarı buyruğu ile bedenlerinin irilikleri, sertlik ile de güçlü oluşları kastedilmiştir. İbn Abbas dedi ki, onlardan birisinin iki omuzu arasındaki mesafe bir yıllık süredir. Onlardan birilerinin gücü indirdiği bir balyoz ile insanı 70 yıl cehennemin dibine doğru itecek kadardır. İbn Vehb de şöyle demektedir. Bize Abdurrahman bin Zeyd anlattı, dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennem bekçileri hakkında şöyle buyurdu. Onlardan birisinin iki omuzu arasındaki mesafe doğu ile batı arasındaki gibidir. Dipnot, kaynağını tespit edemedik. Bunlar kendilerine verdiği emirlerde Allah'a asla isyan etmezler. Onun emrine fazlalık ya da eksiklikle aykırı hareket etmezler. Ne emir olunurlarsa onu yaparlar. Vaktinde yerine getirirler, sonraya da bırakmazlar, öne de almazlar. Şöyle de açıklanmıştır. Onların zevkleri Allah'ın emrini yerine getirmektedir. Tıpkı cennet ehlinin cennette bulunmaktan dolayı sevindikleri gibi. Bu açıklamayı Mutezile mensuplarından birisi zikretmiştir. Onlara göre ahirette mükellefiyet imkansız bir hadisedir. Halbuki hak ehlinden olup sağlam akide sahibi olan bir kimseye Yüce Allah'ın kuluna bugün de yarın da mükellefiyetler verebileceği açıktır. Melekler hakkında da mükellefiyetin imkanı reddolunamaz. Allah dilediğini yapar. Bir başka programda okumamıza kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Camiül Ahkamil Kur'an. Yazan İmam Kurtubi. Buruç Yayınları. Okuyan Şeref Ayaz.
2: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Gün geçmiyor ki direksiyon başında uyuyanların, hatalı sollama yapanların, alkollü içki etkisinde araç kullananların, sokak arasında yarışanların sebebiyet verdikleri trafik kazalarında tertemiz kalpli, gözlerinden ışıklar saçılan, adeta biz geleceğiz, biz yarınların büyükleri gençliyiz diyen çocuklarımız, canlarımız. Her çocuk bir çiçektir. Çiçekler hiç solmasın.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net. Subhanallazi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ila'l mescidil aqsa allazi barakna havlehu

0: Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Efendim, Radyo Dershanesi'nin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 207. sayfasında yer alan ikinci alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Bu alıştırmada هَذِهِ اَمْثِلَةٌ لِلْفِعْلِ الْمُضَعَفِ başlığını görüyoruz. Mudaf fiil için örnekler diye tercüme edebileceğimiz bir başlık var burada. Hacce parantez içerisinde asluhu hacece, yehuccu asluhu yahcucu şeklinde bir örnek verilmiş. Ve birinci babtan gelen, sülasi mücerred fiillerin birinci babından gelen bir mudaf fiil olan haccenin mazi malum ve muzari malum kipleri örnek olarak kaydedilmiş. Haccenin aslının feale vezninde hacece olduğu, yehuccunun aslının da yef'ulu vezninde yahcucu olduğu zikredilmiş. Birinci baba ait olan mudaf fiiller örnek olarak şöyle sıralanmış. Zanne yezunnu, cerra yecurru, merra yemurru, adde yauddu, sebbe yesubbu, radde yeruddu, sabbe yesubbu ve sedde yesuddu şeklinde. Bunların taşıdığı anlamlar için sözlüklerinize müracaat edebilirsiniz. Yavaş yavaş artık kendiniz sözlük bakmaya, sözlükten anlamını bilmediğiniz bir kelimeyi araştırmaya kendinizi alıştırın diye düşünüyorum. Peki birinci babtan gelen mudaflar bunlar. Zanne yezunnu, cerra yecurru, merra yemurru, adde yeuddu, sebbe yesubbu, radde yeruddu, sabbe yesubbu ve sedde yesuddu. Devamında dördüncü babtan gelen mudaf fiiller var. Şemme yeşemmu ve messe yemessu gibi. Burada parantez içerisinde şemme ile ilgili şöyle bir açıklama yer alıyor. Şemme asluhu şemime, yeşemmu asluhu yeşmemu. Şemmenin aslının fe'ile vezninde şemime olduğu, yeşemmu'nun aslının da yef'alu vezninde yeşmemu olduğu zikredilmiş. Ve kezalike messe ifadesi de var burada. Bunu şöyle anlıyoruz. Şemme için yapılan açıklamanın aynısı messe için de geçerlidir. Yani messe de böyledir. Aslı, mazisinin aslı mes ise, muzarisinin aslı ise yemsesu şeklindedir. Şimdi burada üçüncü alıştırmada söz konusu bu fiiller, mudaf fiilleri bünyesinde taşıyan cümlelerin bulunduğu örneklere geçelim. Üçüncü alışmada ikra mayeli başlığı var. Birinci cümle. Hacce ahi kable selaseti avamin ve ene hacectu hazel ame. Kardeşim 3 yıl önce hac etti. Bense bu yıl hac ettim. Cümle 2. Huve sebbeni velakinneni ma sebeptuhu. O bana kötü söz söyledi, o bana sövdü. Fakat ben ona kötü söz söylemedim, ona sövmedim. Anlamında bir cümle. Cümle ise üçüncü cümle. اَظُنُّكَ تَالِبًا Senin öğrenci olduğunu sanıyorum. Sanıyorum sen bir öğrencisin. Dördüncü cümle. اَسُبُّ لَكَ مَزِيدًا مِنَ الشَّيَا يَا سَيِّدِي Efendim size daha fazla çay dökeyim mi? Sorunun cevabı la ve şükran. Hayır, teşekkür ederim. Peki burada yer alan cümlelerde birinci cümlede haccenin, ikinci cümlede sebbenin, cümle üçte zannenin ve dördüncü cümlede de sabbe mudafinin kullanıldığını görüyoruz. Peki bu sayfada, sayfa 207'de yer alan alışmanın efendim devamı olan cümleler bir sonraki sayfada, sayfa 208'de kayıtlı. Sayfa başında, sayfa 208'de, sayfa başında 5 numaralı cümle şöyle. Lime tecurrine sevbe fitturabi ya Fatımetu? Fatma, elbiseyi niçin toprakta sürüyorsun, yerde sürüyorsun? Anlamında bir cümle. Bu cümlede cerra yecurru fiilinin, cerra yecurru mudaf fiilinin kullanıldığını görüyoruz. Altıncı cümle. E'adetti hâzihir riyalâti ya Suadu. Suat, bu riyalleri saydın mı? Naam, adettuha. Evet, onları saydım. Hiye mi'etu riyalin. Onlar 100 riyal. Yedinci cümle. Lemmâ dehaltul beyte şemimtu râihaten tayyibeten. Eve girdiğimde, eve girince güzel bir koku aldım. Güzel bir koku aldım.

kullanılan muda fiillere göz atacak olursak, 5. cümlede cerra yecurru, 6. cümlede adde yauddu, 7'de şemme yeşemmu ve 8. cümlede de merra yemurru fiillerini görüyoruz. Efendim 4. alışmada esnidil ef'alel atiyete ilel mutekellimi kema huve muvaddahun fil misal başlığı var. Esnidil ef'alel atiyete ilel mutekellim. Aşağıdaki fiilleri mütekellime isnat et. Kema huve muvaddahun fil misali. Örnekte açıklandığı gibi. Hamidun zanne, ene zanentu. Peki Hamid zannetti, Hamid sandı. Ene zanentu, ben sandım, ben zannettim. Peki bütün cümlelerde söz konusu özne Hamid. Hamid'in yaptığı iş birinci cümlede zannetmek. İkinci cümleye bakalım. Hamidun merra. Peki Hamid uğradı, geçti anlamında. Hacce, haccetti. Sebbe, kötü söz söyledi, sövdü. Sabbe, döktü. Sol sütunda adde saydı. Cerra çekti, radde. Efendim cevap verdi. Şemme kokladı, messe dokundu anlamında fiiller. Peki sırasıyla ben geçtim, uğradım diyeceksek ene merartu. Sonra ene hacectu, ene sebeptu, sonra ene sabeptu. Sol sütundaki cümlelere geçelim. Hamidun adde. Peki ben saydım diyeceksek ene adettu, sonra ene cerartu, ene radettu, ene şememtu, ene mesestu. Peki zanne zanentu, merra merartu, hacce hacectu, sebbe sebebtu, sabbe sabebtu, adde adettu, cerra cerartu, radde radettu, şemme şememtu ve messe mesestu şeklinde mütekellim sigalarını tekrar efendim zikretmiş, tekrar saymış olalım. Peki efendim 4. alışmayı böylece tamamladık. Alıştırma 5. Teemmedil misale thumma da'il emra minel ef'alil atiye. Teemmedil misale, örneği incele. Thumma da'il emra minel ef'alil atiye. Sonra aşağıdaki fiillerin emrini getir. Peki ente tecurru. Burada fiilin emir kipi elde edilinceye kadar uğramış olduğu bir takım değişiklikler parantez içerisinde verilmiş. Ve ente tecurru sigasından elde edilen, yani sen çekiyorsun, çekersin anlamındaki, bu sigadan elde edilen çek anlamındaki curra emri hazırının elde ediliş, ne diyelim ona, süreci burada parantez içerisinde izah edilmeye çalışılmış. Ve la yeltaki sakinani şeklinde bir not düşülmüş. İki sakin bir araya gelmez. Peki tecurrunun emri hazırı curra ise temurrunun emri hazırı ne olacaktır? Tecurru madem curra şeklinde ise emri hazırı, temurrunun emri hazırı murra. Temurru sen uğruyorsun, uğrarsın. Murra uğra, geç anlamında. Tehuccu sen hac ediyorsun, hac edersin. Sen hac et anlamında hucce. Tesubbu sen döküyorsun, dökersin anlamında. Muzari fiilin müfret muhatap sigası. Sen dök anlamındaki emri hazır subbe şeklinde olacaktır. Teşemmu kokluyorsun, koklarsın. Kokla anlamındaki emri hazır şümme. Peki cevap vermek veya bir şeyi reddetmek, geri çevirmek anlamındaki radde fiilinin muzari malum çekiminde müfret muhatap sıyığı olan teruddu. Sen cevap veriyorsun, cevap verirsin veya reddediyorsun, reddedersin, geri çeviriyorsun, geri çevirirsin anlamındaki teruddunun, buradan daha doğrusu elde edilen cevap ver veya geri çevir, reddet anlamındaki emri hazırı rudde şeklinde kullanılacaktır. Zanne yezunnu'den tezunnu
Sen sanıyorsun, sanarsın, zannediyorsun.

0: zannedersin. Bunun emri hazırı zunne. Teoddu sayıyorsun, sayarsın. Peki buradan elde edilen emri hazır say anlamında udde olacaktır. Sonra messe yemessüden gelen temessü, müfret muhatap sıga, muzari malum çekimde. Sen dokunuyorsun, dokunuyorsun anlamındaki bu fiilin dokun anlamındaki emri hazırı musse şeklinde olacaktır. O halde merra'nın emri hazırı murra, haccenin emri hazırı hucce, sabbenin emri hazırı subbe, şemmeninki şumme. Devam ediyorum. Raddeninki rudde, zanneninki zunne, addeninki udde ve messe fiilinin emri hazırı musse şeklinde gelmelidir. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, sayfa 208'deki çalışmamızı tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 209'a bakalım. İkra ma yeli, aşağıdakileri oku. Cümle 1, curra hazel mektebe, bu masayı çek anlamında bir cümle. İkinci cümle, subbel kahvete lil duyufi, misafirlere kahve dök. Cümle 3, udde hazihil kutube, udde hazihil kutube, bu kitapları say. Ve dördüncü olarak, şumme hazihi zehrate, bu çiçeği kokla veya şu çiçeği kokla anlamında fiiller. Peki çekti anlamındaki cerranın emri hazırı çek anlamında curra, döktü anlamındaki sabbenin emri hazırı dök anlamında subbe, saydı anlamındaki addenin emri hazırı say anlamında udde ve kokladı anlamındaki şemme fiilinin emri hazırı şumme şeklinde kullanıldı. Bunun örneklerini gördük. Alıştırma 7'de mudaf fiillerin muzari meczum kullanımlarına dair bir açıklama var. Teemmel ma yeliği başlığı da verilmiş. 7. alıştırma. Haccenin muzarisi olan yehuccunun muzari meczum biçiminin lem yehucce olduğu gösterilmiş ve söz konusu yehuccunun muzari meczumunun lem yehucce oluşunun süreci burada gösterilmiş. Parantez içerisinde yapılan açıklamalar var. Bu açıklamalarla ilgili okuyabileceğimiz şu not da var. La yeltaki sakinani fil lugatil arabiyye, Arap dilinde iki sakin bir araya gelmez. Dolayısıyla yehuccunun muzari meczumu normal şartlar altında meczum muzarinin son harfinin harekesinin sakin olması gerektiği halde mudafiinin muzari meczumunda son harfin harekesi iki sakinin bir araya gelemeyeceği mülahazasından hareketle sükun yerine fethayla ifade ediliyor. Fethayla kullanılıyor. Lem yehucce deme imkanınız olmadığı için lem yehucce demek durumundasınız. Dolayısıyla iki sakin bir araya gelmez kuralından hareketle hacce fiilinin muzari meczumunun lem yehucce olduğu efendim böylece anlaşılmıştır diye düşünüyorum. İkinci bir örnek daha verilmiş kitabınızda bu alıştırmada. Tecurru'nun efendim yine meczum muzarisi nehy-i hazırı çekme anlamında la tecurra şeklinde geldiği burada zikredilmiş. Lem yehucceyi hac etmedi, hac yapmadı anlamıyla tercüme ederiz. Ancak la tecurra'yı çekme anlamında nehy-i hazır oluşan hareketle olumsuz emir anlamıyla tercüme ederiz. Peki bu açıklamalardan sonra 8. alıştırmada bizden istenen yerine getirmeye çalışalım. Ecib anil esiletil atiyeti bin nefhi müstamilen lem. Peki lemi kullanarak aşağıdaki sorulara olumsuz cevap ver talebi var. Örnek olarak verilen cümleye numara verilmiş. Numara verilmeseydi iyi olurdu. Yani bu numarasız bir şekilde örnek olarak zikredilirdi. Burada iki numarayla kaydedilen cümlede birinci cümle olurdu. Her neyse o kadar kusur kadı kızında da olur. Göz çıkarmaz öyle bir hata. Hacerci sorusuna verilecek olan cevap hayır ben hac etmedim anlamında lem ehucce şeklinde burada kaydedilmiş. Hacerci hac ettin mi? Peki sorunun cevabı la lem ehucce hayır hac etmedim. Hac yaptın mı? Hayır hac yapmadım. Peki ikinci cümle adet ti hadihil kutube ya binti e'adetti hâzihil kutube ya binti. Kızım bu kitapları saydın mı? Peki kendisine bu soruyu yönelttiğimiz şahıs hayır saymadım şeklinde cevap verecek. Ne diyecek? La lem eudde. Hayır saymadım. Peki kitaplara dönecek bir zamir olması bakımından la lem eudde ha şeklinde fiilin sonuna ha zamirini de ekleyebiliriz. La lem eudde ha hayır onları saymadım. Cümle 3. Sebep tezzemileke hâzâ ya Aliyyu. Ali bu arkadaşına kötü söz söyledin mi? Bu arkadaşına sövdün mü? Ali ne diyecek? Hayır sövmedim. Hayır kötü söz söylemedim diyecek. Desin bakalım. La lem esubbe. La lem esubbe. Hayır kötü söz söylemedim, sövmedim. Cümle 4. Emerral müdiru alel fusuli. Müdür sınıflara uğradı mı? Hayır uğramadı anlamında la lem yemurra. La lem yemurra. Cümle 5. Esabebte ya da esabebti elma ellezî kâne fil kûbi. Bardaktaki suyu döktün mü? Hayır dökmedim. Anlamında la lem esubbe veya suya dönecek bir zamiri fiilin sonuna eklemek istersek la lem esubbehu hayır onu dökmedim anlamında. Altıncı cümle eşemimte raihaten kerihaten indema fetahtel bâbe. Kapıyı açtığında kötü bir koku aldın mı? Kötü bir koku hissettin mi? Kötü bir koku aldın mı? Hayır almadım anlamında la lem eşemme. La lem eşemme. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. 8. alıştırmayı da tamamladık. 9. alıştırma sizden ne istiyor? Mudaf bir fiilin nehy-i hazırıyla ilgili bir efendim alıştırma istiyor. Daha doğrusu böyle bir uygulama istiyor. Boş bırakılan yerlere ne yapacağız? Parantez içerisinde verilen fiilleri kullanarak söz konusu fiillerin nehy-i hazır kiplerini bu boşluklara yazacağız. Edhil la ennahiyyete alel fi'li lezî emâme kulli cümletin ve ekmil bihi el cümlete. Peki ne istendi şimdi sizden? Okuyup anlamaya çalışalım. Edhil la ennahiyye. La ennahiye getir alel fi'li fiile ellezî emâme kulli cümletin. Evet her cümlenin önündeki fiilin başına la ennahiye getir ve ekmil bihi el cümlete ve kendisiyle cümleyi tamamla. Peki her cümlenin önünde yer alan fiilin başına la ennahiye getir ve kendisiyle cümlede boş bırakılan yeri tamamla anlamında bir talimat var. Birini örnek olarak ben yapayım, diğerlerini size ödev olarak tevdi edeceğim. Tesubbu döküyorsun, dökersin anlamında bir fiil. Buradaki fiilin başına la ennahiyeyi getirdiğimizde la tesubbe deriz. O halde boşluğu bununla doldururuz. La tesubbe li meziden minel kahveti. Bana daha fazla kahve dökme anlamında. Kalan cümlelerdeki boşlukları tamamlamak size ödev. Programımızın gelecek bölümünde görüşmek umut ve duasıyla. Fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu an şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar.
2: Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, sağ gitmek istiyorsan dikkatli solla. Hız yolu kısaltmaz, senin ve yolcularının hayatını kısaltır.
0: Özel efendim, 103.2.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle demiştir: Üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: "Bu nedir ey yiyecek sahibi?" O şöyle dedi: "Ya Resulullah, o yağmurda ıslandı." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya." Sonra şöyle buyurdu: "Bizi aldatan bizden değildir."
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka veririz, mutlaka veririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var, gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır.
3: Özel efendim.

Özel efendim. Sadakatle bağlanılan ilkeler. Laik, demokratik düzenlerde yaşayan ve Müslüman olduklarını beyan eden on milyonlarca insan demokratik seçimlere katılmakta ve Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen kişileri kendilerine vekil olarak seçmektedirler. Seçilen vekiller kendilerini seçenler adına hareket etmekte ve hevalarının ilahlaştırılması sonucu gündeme gelen yasalarla hükmetmektedirler. Vekalet meselesi mecellede şöyle beyan olunmuştur. Madde 1449. Vekalet, bir kimse işini başkasına havale etmek ve işte onu kendi yerine ikame etmektir. Vekalet verene müvekkil, yerine ikame edilen kimseye vekil, vekalet konusu şeye müvekkelün bih denir. Elmalılı Hamdi Yazır rahmetullahi aleyh bu konuda şunları kaydeder. Vekil, başkası tarafında kendisine bir iş havale olunan kişi, vekil lafzı erkeğe, kadına, bir tek şahsa ve daha fazla kişi hakkında kullanılır. Çoğul şekli vükeladır. Isılahta vekalet bir kimsenin kendisi de yapabileceği muamelattan bir işini başkasına tevfiz etmesi, onu kendi yerine ikame eylemesi demektir. Vekil ve vekalet için yapılan tariflere dikkat edilecek olunursa, vekil olan kişi kendisine vekalet verip seçen kişinin yerine geçmekte ve onun adına vekil kılındığı işi yapmaktadır. Bundan dolayı vekil asil gibidir denilmiştir. Vekil, asilin adına vekil edildiği işi yapmaktadır. Yapılan iş, asil adına yapılmış olup, işin durumuna göre her ikisi de mes'ul olmaktadır. Hayırlı bir iş ise hayrına, şerli bir iş ise şerrine ortaktırlar. Laik, demokratik düzenlerde seçime katılan ve seçim sandıklarının başına gidip kendilerine vekil seçenler, seçtikleri vekillerin yaptıklarından sorumludurlar. Çünkü vekiller onların adına vazife yapmakta ve onların yetkisiyle hareket etmektedirler. Milletvekilleri kendilerini seçenlerin adına bağlılık andı içerek görevlerine başlarlar ve bu görevde kaldıkları zaman içinde içtikleri bağlılık andına sadık kalırlar. Laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 81. maddesi gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri göreve başlarken şu şekilde and içerler. Demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim. Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde devlet memuru olup da 657 sayılı kanuna tabi olan her kademedeki memur kişiler de bu andın bir benzerini içip göreve başlar ve emekli oluncaya kadar andına sadakat gösterir. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre memur olanlar şöyle sadakat yemin ederler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk, inkılap ve ilkelerine, anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Gerek millet adına milletvekillerinin sadakatle bağlı kalacaklarına and içtikleri, gerekse devlet memurlarının sadakatle bağlı kalacaklarına yemin ettikleri ve görevde kaldıkları müddetçe namus ve şerefleri üzerine içtikleri antlarına, yaptıkları yeminlerine sadık kaldıkları malumdur. Bunların sadakatle bağlı kaldıkları Atatürk ilkeleri nedir ve nelerdir? Atatürk ve inkılapları nedir ve nelerdir? Önce Atatürk ilkelerinden başlayalım. Laik, demokrat, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milliyetin Bakanlığı tarafından yayınlanmış ve Atatürk Kitapları dizisi 2. serisinin Atatürk İlkeleri ve İnkılabımız adlı kitapta ilkeler için şunlar kaydedilmiştir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti adıyla belirginleşen yeni Türk Devleti'nin dayandığı Atatürk ilkeleri şunlardır. 1. Cumhuriyetçilik. 2. Milliyetçilik. 3. Halkçılık. 4. Laiklik. 5. Devletçilik.
Bu ilkeler fikir ve anlayış olarak Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından itibaren oluşup gelişmiştir. Başta Atatürk olmak üzere yeni Türk Devleti'ni kuranlar davranış, çaba ve kararlarıyla bu ilkelerin gerçekleşmesi yolunu daima açık tutmuşlardır. Beyan edilen ilkelerin ne olduklarını ve anlamlarını laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yayınlanan resmi yayınlardan nakiller yaparak ortaya koyalım. Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanmış olan 3 kitaptan oluşan ve bakanlık tarafından yayınlanan Atatürkçülük isimli kitabın 3. kitabı Atatürkçü Düşünce Sistemi'ne ayrılmıştır. Bu kitapta şöyle deniliyor: bu ilkeler milletin bütün ihtiyaç ve zaruretlerine uygun olarak seçilmiş ve Atatürkçülükte devlet sistemi bu ilkeler üzerine kurulmuştur. Bu ilkeler çeşitli toplum sorunlarının çözülmesinde anahtar ve araç görevini de yapacaktır. Devlet sistemi oluşturan devlet vazifelerini, devletin niteliklerini belirleyen Atatürk ilkeleri, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılıktır. Diğer bir deyişle Türk devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. 1. Cumhuriyetçilik. Cumhuriyetçiliğin tanımı. Atatürk'ün tanımlamasına göre Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir. Çünkü Cumhuriyet milli egemenlik idealini, milletin irade ve egemenliğini, vatandaşın devlete ve devletin vatandaşa karşı hak ve vazifelerini en iyi olarak düzenleyen yönetim şeklidir. Atatürk'ün sözleriyle Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Diğer bir deyişle demokrasi prensibinin en modern ve mantıki uygulamasını sağlayan hükümet şekli cumhuriyettir. Atatürkçülükte cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir. B. Cumhuriyetçiliğin nitelikleri. Cumhuriyetçiliğin en başta gelen niteliği Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine yansır. Çünkü çağdaş Türk Devleti'nin dayandığı temel prensiplerden biri olan bu ilkenin en iyi korunduğu ve gözetildiği yönetim Cumhuriyet yönetimidir. Bu husus Atatürk'ün şu sözlerinde açıkça göze çarpar: Cumhuriyette son söz millet tarafından seçilmiş meclisindir. Millet adına her türlü kanunları o yapar. Hükümet güven oyu verir veya düşürür. Milletvekillerinden memnun olmazsa belirli zamanlarda sonunda başkalarını seçer. Millet egemenliğini devlet idaresine katılmasını ancak zamanın oyunu kullanmakla sağlar. İşte bu nedenledir ki Atatürk Cumhuriyeti'ni Türk ulusunun onuruna en uygun yönetim biçimi olarak görmüş ve değerlendirmiştir. Onun anlayışına göre Cumhuriyet halkın halk tarafından yönetilmesidir. Bu yönetimde egemenlik kayıtsız ve koşulsuz halkındır. 2. Milliyetçilik. A. Milliyetçiliğin ve Türk milliyetçiliğinin tanımı. Milletler topluluğu içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Atatürkçülüğün birlik ve beraberlik yaratma hususundaki ilk temel ilkesi milliyetçiliktir. Atatürk bir milletin diğer millete oranla doğal veya sonradan kazanılmış özel karakter sahibi olması, diğer milletlerden farklı bir özellik göstermesi, genellikle onlardan ayrı olarak onlara paralel gelişmeye çalışması niteliğine milliyetler prensibi denir. Bu prensibe göre her kişi ve her millet kendi hakkında iyi niyet, topraklarına bizzat kayıtsız sahip çıkması istemek hakkına ve bu hakkın kullanılmasını önleyen ve sınırlayan engelleri ortadan kaldırmak hak ve hürriyetine sahiptir. Bu prensip bize hangi milletlerin hür, hangilerinin hürriyetinden şu veya bu şekilde yoksun olduklarını, yani millet adını taşımaya layık olmadıklarını kolaylıkla gösterir diyerek milliyetçilik kavramını tanımlamıştır. Türk milleti dil, kültür, ideal birliğiyle birbirine bağlı vatandaşların oluşturduğu doğal, toplumsal, ekonomik ve siyasal bir bütündür. Atatürkçülük esaslarına uyarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumak, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milletinin görevidir. Türk milleti birdir ve bütündür. Türkiye'de ben Türk'üm diyen herkes Türk'tür.
her Türk hür doğar, hür yaşar. Türk milleti, Türkiye Devleti'nin egemenliğinin kaynağı ve kayıtsız şartsız sahibidir. Siyasi kuvvet, milli irade ve egemenlik milletin bir bütün halinde olarak kişiliğine aittir. Birdir, bölünmez, ayrılamaz ve devredilemez. Atatürk'e göre milliyetçilik bir vicdan, bir duygu işidir. Dini, mezhebi, dili ne olursa olsun kendini Türk duyan, Türk bilen ve Türk olarak yaşayan her insan Türktür. Böyle bir kişi Türk ulusuna içtenlikle bağlıdır. Onu candan sever, onun için çalışır. Türklüğü ile övünür. Türk ulusuna güvenir. Atatürk bu anlayışı Türk övün, çalış güven sözüyle özetlemiştir. 3. Halkçılık. Atatürkçülükte halkçılık yurdu ayrıcalık iddialarından ve sınıf kavgalarından koruyan bir ilkedir. Halkçılığın birinci unsuru demokratlıktır. İkinci unsur milletin genel hakları dışında hiçbir kişiye veya topluluğa ayrıcalık tanımamaktır. Üçüncü unsur sınıf mücadelesini kabul etmemektir. Halkçılık milli mücadelenin ilk gününden başlamış ve gittikçe kuvvetlenmiştir. A. Atatürkçülükte halkçılık ile demokrasi eş anlamdadır. Atatürk, demokrasi halkçılık esasına dayalı hükümetlerde egemenlik halka, halkın çoğunluğuna aittir. Demokrasi prensibi, egemenliğin millette olduğunu, başka yerde olmayacağını gerektirir. Bu şekilde demokrasi prensibi, siyasi kuvvetin egemenliğin kaynağına ve yasallığına temas etmektedir, diyerek demokrasinin halkçılığın bir sonucu olduğunu vurgulamıştır. Halkçılık, halkın egemenliği ve mutluluğunu esasına dayanır. Halkın kendi yönetimini elinde bulundurması bu anlayışın gereğidir. Yani halk kendi kendini yönetecektir. Halkın üzerinde halkın gücünden başka güç bulunmayacaktır. 4. Laiklik. Laiklik terim olarak din ile dünya, özellikle din ile devlet işlerinin ayrılması anlamını taşır. Fakat Atatürk laikliğinin daha geniş ve kendine özgü bir anlamı vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde laiklik ilkesi kişilerin vicdan ve ibadet hürriyetlerini sağlamak ve korumak, dini faaliyetlerin iman ve ibadete inhisar ettirilmesini, dünyevi müesseseleri ve faaliyetleri bilimsel ve en ileri teknolojiyi yol gösterici olarak yürütmeyi sağlamak, dinin hakkını dine, devletin hakkını devlete vermek amaçları ile uygulanan, dini devletten ayıran bir ilkedir. Laiklik ilkesi, Türk devletinin diğer ilke ve esaslarını bütünleyerek güçlendirir. Dinin, dini olmayan hususlardan ayrılmasını tespit edecek esasların uygulanmasını gerçekleştirerek dinin özüne dönmesini, bu suretle kişilerin bütün sadeliği ile dindar olmasını sağlar. Atatürk, devlet idaresinde bütün kanunların, nizamların ve usullerin din kurallarına değil, bilimsel esaslara ve en ileri teknolojiye, yurt ile dünya ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini ve uygulanmasını öngörür. Böylelikle bilimsel esaslar ve modern teknoloji yaygın ve etkili bir biçimde kullanılarak Türk toplumundaki bütün müesseselerin çağın gereklerine uygun bir şekilde değişip gelişmesini sağlar. Atatürk, dinin kötüye kullanılmasına ve gaybden haber verilmesine karşı olmuştur. Nitekim Atatürk'ün biz ilhamlarımızı gökten ve gaybden değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Bizim yolumuzu çizen içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletlerin tarihinin binbir facia ve ızdırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticedir. Sözleri laikliğin dayandığı temelleri göstermektedir. İlhamlarımızı gökten ve gaipten değil ifadesi Atatürk laikliğinin temellerinden birisini ifade etmektedir. Atatürk gökten ve gaipten değil ifadesiyle devlet işlerinde dine dayandırılan kuralların etkisi olmadan müsbet ve insanlıkla ilgili bilimleri egemen kılmak istemektedir. Yani Atatürkçü görüşte laikliğin gerçek anlamı iman ve ibadet dışındaki siyaset dahil bütün devlet hayatı, fikir hayatı ve ekonomi hayatımıza müsbet ve sosyal bilimler yol gösterici olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin 25.10.1983 bölüm 2'deki kararında şöyle denilmektedir. Şu hususu açıkça belirtmek gerekir ki Atatürk devrimlerinin hareket noktasında laiklik ilkesi yatar ve devrimlerin temel taşını bu ilke oluşturur. Başka bir anlatımla laiklik ilkesi açısından verilecek en küçük bir ödün Atatürk devrimlerini
yörüngesinden saptırarak yok olması sonucunu doğurabilir. Bu nedenledir ki anayasamız hiçbir düşünce ve mülahazanın Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında koruma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı yolunda kesin bir buyruğu başlangıçta yer vermek zorunluluğu duymuş bulunmaktadır. Türk devrimi Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen ulusal bağımsızlığın ve çağdaşlaşma hareketinin adıdır. Ve bu düşünce sistemi 1982 Anayasası'nın temel dayanağı ve felsefesini oluşturmuştur. Anayasamızın kabul ettiği laiklik ilkesi soyut bir kavram değil, devletin, hukukun ve eğitimin laikleşmesini içeren sistemler topluluğudur. 5. Devletçilik. Atatürk devletçiliği kişisel çalışma ve faaliyeti esas tutar. Bununla birlikte mümkün olduğu kadar az zaman içinde dinamik ideale kavuşmak için milletin genel ve yüksek çıkarlarının gereğine göre bütün işlerde özellikle ekonomik alanda devletin fiilen ilgilenmesini benimser. Devletin fiilen ilgilenmesi yapma, yaptırma, yönlendirme, teşvik, yardım etme, yapılanları düzenleme ve kontrol etme anlamlarına gelir. Atatürkçülükte devletçilik sosyal, ahlaki ve millidir. Bu yönden siyasi nüfuz ve kudrete, egemenliğe sahip olan devlet, dinamik ideale ulaşmada egemenliğin sağladığı güce sosyal, ahlaki ve milli niteliklerin yönlendirdiği doğrultuda ve çerçevelediği sınırlar içinde kullanılmalıdır. Atatürk bu ilkeyi şöyle açıklıyor. Bizim izlemeyi uygun gördüğümüz devletçilik ilkesi bütün üretim ve dağıtım araçlarını fertlerden alarak ulusu büsbütün başka esaslara göre düzenlemek amacı güden, sosyalizm prensibine dayalı kolektivizm ya da komünizm gibi özel ve kişisel iktisadi teşebbüs ve faaliyette meydana bırakmayan bir sistem değildir. Türkiye'nin uyguladığı devletçilik sistemi 19. yüzyıldan beri sosyalizm nazariyatçılarının ileri sürdükleri fikirlerden tercüme edilmiş bir sistem de değildir. Bu Türkiye'nin ihtiyaçlarından doğmuş Türkiye'ye özgü bir sistemdir. Bizim izlediğimiz devletçilik kişisel çalışma ve etkinliği esas tutmakla birlikte olabildiği kadar az zamanda ulusu refaha ve memleketi bayındırlığa eriştirmek için ulusun genel ve yüksek çıkarlarının gerektirdiği işlerde özellikle ekonomi alanında devleti doğrudan doğruya ilgili kılmaktır. 6. İnkılapçılık. Atatürkçülüğün inkılapçılık anlayışı zamanına göre geri kalmış müesseselerin ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak, geliştirecek müesseselerin konması esasına dayanır. Bu inkılapçılık anlayışı iyiye, doğruya, faydalıya yöneliktir. İnkılap, taassupla mücadelede en başarılı yöntemdir. Atatürk, inkılap, var olan müesseseleri zorla değiştirmek demektir. Türk milletinin son asırlarda geri bırakmış olan müesseseleri yıkarak yerlerine milletin en yüksek medeni gereklere göre ilerlemesini sağlayacak yeni müesseseleri koymuş olmaktır sözleriyle bu gerçeği vurgulamıştır. Atatürk bu hususta yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi Türkiye Cumhuriyeti hakkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşüyle medeni bir toplum haline ulaştırmaktır. İnkılaplarımızın ana ilkesi budur sözleriyle vurgulamıştır. İşte gerek milletvekillerinin gerekse devlet memurlarının sadakatle bağlı kalacaklarına dair and içip yemin ettikleri Atatürk ilkeleri bunlardır. Yönetenler kim olursa olsun, hangi nitelikte bulunursa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu ilkelere göre yönetir. Muhammed İslamoğlu, Vuslat Dergisi. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, önce ben gideceğim bencilliğinden vazgeç. Yollarda diğer sürücülerin de hakkı var.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde,
1: "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler.
0: Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Saat 59.61. Cehennemliklerin duası. Ve onlar birbirlerine soracaklar: gördünüz mü sizinle birlikte körü körüne günaha dalan bu kalabalığı? Rahat yüzü görmesin onlar. Elbet onlar da ateşi tadacaklar. Ve ayartılmış olanlar feryat edecekler:
2: hayır, asıl sorumlu sizsiniz. Siz rahat yüzü görmeyin. Bunu başımıza getiren sizsiniz. Ne kötü bir yer burası.
1: Ve yalvaracaklar:
2: ey Rabbimiz, bunu kim başımıza getirdiyse onun ateş içindeki azabını arttır.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın. Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة، وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. وفي رواية: كان عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. رواه مسلم.
1: Ömer İbni Hattab radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Tabiinin hayırlılarından olan bir adam vardır. Ona Uveys denilir ve onun bir de annesi vardır. Uveys sedef hastalığına tutulmuştur. Eğer ona erişirseniz size de dua etsin. Bir başka rivayetse şöyledir: Ömer İbni Hattab Yemen'den gelen yardımcı kuvvetlere şöyle sorardı: İçinizde Uveys İbni Amir diye birisi var mı? Nihayet Uveys'e kadar ulaştı ve sen Uveys İbni Amir misin diye sordu. O kişi evet dedi. Ömer radıyallahu anh, sen Murat kabilesinin Karen boylarından mısın dedi. O kişi evet dedi. Ömer radıyallahu anh, sende sedef hastalığı vardı. Sonra iyileştin. Ondan sadece bir dirhem büyüklüğünde yer kaldı, öyle değil mi? O kişi evet dedi. Ömer radıyallahu anh, senin bir de annen var değil mi dedi. O kişi evet dedi. Ömer radıyallahu anh, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim: Yemen'den yardımcı birlikler içinde Murat kabilesinin Karen boylarından Uveys İbni Amir isimli biri gelecektir. Sedef hastalığı var ise de iyileşti ve ondan ancak bir dirhem kadar yer kaldı. Onun bir de annesi vardır. Ona çok iyi bakıyor. Şayet Uveys Allah adına yemin ederek bir şey isterse Allah yeminini doğru çıkarır. Eğer yapabilirsen bağışlanman için dua etmesini iste ve bunu yap. Benim için dua etti. Uveys de Hazreti Ömer için dua etti, bağışlanması talebinde bulundu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, nereye gitmek istiyorsun diye sordu. Uveys Kufe'ye dedi. Hazreti Ömer Kufe emirine senin için bir mektup yazayım dedi. Uveys, fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim dedi. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Hud 45-47. Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
1: Rabbim, o benim oğlumdu, ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş ve senmişsin hakimler hakimi.
0: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
1: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, büsbütün kaybedenlerden olurum.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok faal ol. Umuma ait hizmetlerde yetişkin ol. Başkalarına bir iş sunabildiğin zaman mutluluk ve sevinç hisset. Hastalara başvur, muhtaçlara yardım et, zayıfları koru, felaket sedelerin güzel sözde olsa acılarına ortak ol. Devamlı hayır işlere koş.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Adaletli ve bütün durumlarda doğru hükümlü ol. Kızgınlık sana iyilikleri unutturmasın. Rıza gözünü kötülüklerden kapama. Düşmanlık seni iyilikleri unutmaya sevk etmesin. Nefsinin ya da insanlardan en yakınının aleyhinde ve acı da olsa söyle.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar: Rabbim,